zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار يا الله يا متكبر.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

0: آمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت سجل مقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay.

Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet.

0: Et ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin

0: ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden, bütün mahlukatın efendisine, Efendimiz'e karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüzle gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük, Yüce Resulü yaraladık, anne babayı unutup terk ettik, komşulukları zaten defterden silmiştik, vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten, naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle.
1: söyle bana yolcu.
0: Ey yolcu! Nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad'de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
10: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
11: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Hadis 31. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti ve ona "Allah'tan kork ve sabret" buyurdu. Kadın "Geç git, çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamıştı. Kendisine onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve "Ben sizi tanıyamamıştım" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır" buyurdular. Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette ölen çocuğun üzerine ağlıyordu. Hadis 32. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse, karşılığı cennettir buyurdu. Hadis 33. Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığından sormuştu da o da şöyle cevap vermişti: Taun hastalığı, Allah'ın dilediği kimseleri bu hastalıkla cezalandırdığı bir azap şekliydi. Allah onu müminlere rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanan bir kul sabredip mükafatını Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek oturup dışarı çıkmazsa kendisine şehit sevabı verilir. Hadis 34. Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm. Hadis 35. Ata İbni Ebi Rebah'tan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, bana, sana cennetlik bir kadını göstereyim mi? Dedi. Ben de, evet göster, dedim. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: İşte şu siyah kadındır ki, bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni sara hastalığı yakalıyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın, o halde ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua ediniz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti de sara nöbeti geldiğinde bir daha üstü başı açılmadı. Hadis 36. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: Şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyordu. Hadis 37. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Herhangi bir Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene kadar her şeyi Allah Müslümanın hata ve günahlarının bağışlanmasına sebep kılar. Hadis 38. Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Şiddetli sıtmaya yakalanmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Sıtma nöbetinden dolayı çok şiddetli zahmet çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekiyorum buyurdu. Bundan dolayı size iki kat ecir var mıdır dedim. Evet, öyledir. Bir Müslümanın vücuduna batan bir dikenden en ağırına kadar hiçbir musibet yoktur ki Allah bu sebeple onun kusurlarını örtmüş ve günahlarını bağışlamış olmasın. Ağacın yapraklarının döküldüğü gibi o Müslümanın günahları da öylece dökülür. Hadis 39. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah hayırını dilediği bir kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için onu sıkıntıya sokar. Hadis 40. Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin. Hadis 41. Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Hırkasını yastık ederek dayamış, Kâbe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular: Önceki toplumlardan bir mümin yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testere ile ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla, etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki tek başına bir atlı San'a'dan Hadramevt'e kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırkasına bürünmüştü. Bizler de müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklindedir.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Dinen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat, 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm, 0537 867 41 14, Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama, 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eğit sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık
3: 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

İşte hasbilik ve bağlılık buna denir. En büyük hakiki lezzet, ebedi ve kutsi olan İslam davasının bir taraftan dimdik ayakta kalması, diğer taraftan da cihanın her tarafına yayılması ve yüce tevhid hakikatinin bütün gönüllerde taht kurması için imkanlar el verdiği ölçüde koşturup hizmet vermek, böyle bir hizmette bulunmayı hidayetten ve istikametten sonra en büyük nimet olarak görmek ve bu nimetin içindeki iltifatı hissetmektir. Nimetin kadrini bilip o nimetteki iltifatı hissetmek her türlü lezzetin üstündedir. Diğer bir ifadeyle en büyük saadet hakkı bilmek ve hakkı sevmek, hasbilik ruhuna sahip olarak hakka hizmet etmek, haktan ve istikametten yana olmak, sonunda hakkın yolunda ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmek ve böylece cennette Yüce Hakk'ın eksiksiz ve kusursuz cemaliyle müşerref olma liyakatini ve saadetini kazanmaktır. Dünyanın kendine göre aynı ruhu taşıyan dünya çocukları olduğu gibi, ahiretinde kendine göre aynı ruhu taşıyan ahiret çocukları vardır. Her çocuk az çok annesine benzer ve annesinin arkasından gider. Fehvasınca akılları başlarında bulunan kamil insanlara düşen şey, dünyanın değil ahiretin çocukları olmaya çalışmaktır. İşte insanlık aleminin kendisiyle iftihar ettiklerinden ve ahiretin bahadır evlatlarından birisi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'tır. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, azami ihlas, azami sadakat ve azami fedakarlık esasları üzerinde kurulan iman ve hizmet meşrebinin, İlim ve irfan mesleğinin önde gelen en seçkin temsilcilerindendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashab efendilerimizle birlikte sohbet ederken Hazreti Mus'ab yanlarına geldi ve selam verip oturdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun selamını aldıktan sonra mealen şöyle buyurdular: dünyayı bütün ahalisiyle değiştiren Yüce Allah'a hamdolsun. Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceleri anne ve babasının en sevgili varlığıydı. İman ettikten sonra Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah ve Resulünü anne ve babasına tercih etti. Bu şerefli iltifata mazhar olan Hazreti Mus'ab, güzel evinden ve şaşalı hayatından tutun da kendisini İslam'dan alıkoymak isteyen anne ve babasına kadar dünyaya ait zevk ve lezzet adına ne varsa hepsini ciddi bir hasbilik ve yüksek bir fedakarlık ruhuyla terk etti. Medineli bazı kimseler Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Akabe'de görüşüp tanıştıklarında ondan dinledikleri Kur'an'ın etkisinde kalarak Müslümanlığı kabul etmiş, ona biat etmiş ve Medine'ye Müslüman olarak dönmüşlerdi. Derken Medine'de İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Ancak Medine'de insanları İslam dini hakkında bilgilendirecek yetişmiş bir kimse yoktu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz Mekke'den Medine'ye hicret etmemişti. Bir gün ilk çilekeş Müslümanlardan olan Hazreti Mus'ab'ı yanına çağırdı ve ona, "Ey Mus'ab, seni halka Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmek üzere
Medine'ye göndermek istiyorum. Ne dersin diye sordular. Hazreti Mus'ab radıyallahu an böyle nebevi bir emre, böyle kutsi bir göreve ve böyle şerefli bir hicrete ne desin ve ne diyebilirdi ki? Kaldı ki yıllarca arayıp da bulamadığı, arzulayıp da ulaşamadığı en şerefli bir hizmetti bu. Hazreti Mus'ab radıyallahu an tereddüt etmeden ve gökte aradığını yerde bulmuş gibi sevinerek, "Peki ya Resulallah, ben hazırım," dedi. Sonra da evine giderek hanımına ve çocuklarına, "Ben gidiyorum," dedi ve hemen hicret hazırlığına başladı.

evinde ağlaşıyorlar. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh'ın bütün bunlara karşı takındığı tavır ve bütün sorulara verdiği cevapsa şuydu: ben orasını bilemem. Bana sadece benim gitmem gerektiği söylendi. Size gelince sizinle ilgili olarak bir şey söylenmedi. Binaenaleyh ben sizi ve işinizi Allah'a ve onun Resulüne bırakıyorum. Hem hiç merak etmeyin. Bana hicret emri veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhalde sizi düşünecek ve size mutlaka bir çare söyleyecektir. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh kendisine bu hususta soru soran herkese aynı cevabı veriyor, aşk ve şevkinden, azim ve gayretinden ve yüksek performansından bir şey kaybetmemek için azami derecede gayret gösteriyordu. Nitekim kısa bir zamanda gerekli hazırlığı yaptı. Medine'nin yolunu tutarak oraya hicret etti ve orada Yüce Allah'ın yardımıyla nice insanlar hidayete erdi ve istikameti bulup gerçek insanlık semasına yükseldi. Sarsılmaz derecedeki şu iman ve teslimiyete bakın ki Hazreti Mus'ab radıyallahu anh Mekke'deyken çok zengin bir ailenin son derece yakışıklı, çok efendi, gayet sempatik ve çok sıcakkanlı bir çocuğuydu. Yani dünya her yönüyle ona gülüyor ve onu kendisine çekmeye çalışıyordu. Ama o kalbindeki kamil imanı ve kutsi davası uğrunda her şeyini feda etmeye karar vermişti. Ve bu yüzden de kendisinde dünyaya metelik verecek bozukluğun olmadığını her fırsatta ilan ediyordu. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh bu samimiyetini hayatının son demine kadar devam ettirdi ve sonunda da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz fehvasınca bu samimiyetinin şerefli kurbanı olarak Allah yolunda şehit oldu. Hem de dünyanın tozuna ve toprağına bulaşmadan ve bir kısım fitne ve fesatlara maruz kalmadan tertemiz bir halde Yüce Allah'ın huzuruna gitti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Mekke'nin ileri gelen zenginlerindendi. Medine'ye hicret etmek isteyince Mekkeli müşrikler tarafından bütün malına el konmuş ve bu yüzden bütün malını Mekke'de bırakma mecburiyetinde kalmıştı. Ama Medine'ye hicret ettikten kısa bir zaman sonra yine Medine'nin ileri gelen zenginlerinden oldu. İşte bu derece fedakar, hasbi ve aynı zamanda çalışkan olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu an yıllar sonra bir iftar vaktinde önüne birkaç çeşit yemek konduğunda bundan çok müteessir olmuş, hüzün gözyaşları dökerek yemekten kalkmış ve yanında bulunanlara şunları söylemişti: Mus'ab bin Umeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Uhud'da şehit olduğu zaman bütün vücudunu örtecek bir kefen bulunamamıştı. Çünkü üzerine sarılan kefen kısa gelmişti. Öyle ki başı örtülünce ayakları, ayakları örtülünce de başı açıkta kalıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu durumu gidip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme arz ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o kefenle baş tarafını örtmelerini, ayaklarını da ızhır otuyla örtmelerini emir buyurdular. Sahabe-i kiram efendilerimiz de kefenini başına doğru çektiler, ayaklarını da ızhır denilen güzel kokulu bir otla örttüler. İşte hasbilik buna denir. Hazreti Abdurrahman bin

0: bunları anlattıktan sonra şöyle diyor: bana gelince, Cenab-ı Hak dünyada bana bu kadar çok nimet ihsan etmiş bulunmaktadır. Acaba bu nimetleri öbür dünyada eksiltecek mi, yoksa ben ahiretteki hakkımı bu dünyada mı tüketiyorum? Hem ben yarın Allah'ın huzurunda bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğim? Evet, o yanındakilere bunu ve buna benzer şeyleri söylüyor ve bununla birlikte rikkate geliyor, gözyaşlarını ceyhun etmeye başlıyor, ağlamaktan dolayı yemek yiyemeden sofradan kalkıp gidiyordu. Hazreti Hamza radıyallahu anh da aynı harpte, yani Uhud savaşında şehit olduğunda vücudunu örtecek bir kefen bulunamamıştı da üzeri ancak ihtiyar kadınların giydiği eski bir hırkayla örtülmüş ve o da öylece defnedilmişti. Sahabe-i kiram efendilerimiz olsun, onlara tam iktida ve ittiba eden bütün İslam büyükleri olsun, hepsi de Allah yolunda gösterdikleri hamiyet ve gayret dolu hayatlarının yanında ayrıca hasbiliklerini ve samimiyetlerini de sergiliyorlardı. Öyle ki kanaat ve iktisat içerisinde bir hayat yaşıyor, ihtiyaçlarını karşılayacak ve başkalarına yük olmayacak şekilde bir hayatı seçiyor, ellerine çok şeyler geçtiğinde onun ancak kendilerine yetecek kadarını kullanıyor, hatta muhtaç oldukları şeylerde bile bazen fedakarlık yapıyor ve kardeşlerini tercih ediyorlardı. Çünkü ashab efendilerimiz gayet iyi biliyorlardı ki gamsız sürur, kedersiz sevinç ve sonsuz saadet imanda, ihlasta, hasbilikte ve fedakarlıktadır. Hem yine biliyorlardı ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına istikamet çizgisinde olmak şartıyla ihlasla temessük etmenin hükmü ve neticesi felah ve zafer olduğu gibi ona karşı isyan ve muhalefette bulunmanın hükmü ve neticesi de eldeki nimetlerden mahrumiyet ve er geç helak ve perişanlıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde ve eğitiminde yetişmiş olan insanlardan da daha farklı bir davranış beklenmezdi. Çünkü onlar bizzat o kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde bulunmuş, onu canlı canlı dinlemiş ve temaşa etmişlerdi. Onda mevcut olan Kur'an ahlakını tatbik ederken şahit olmuşlardı. Yine onun sevgi ve muhabbet dolu nasihatlerini dinlemiş, onunla gülmüş, onunla ağlamışlardı. Bundan dolayı da bu güzel insanların yaşadığı kutlu zaman dilimine asr-ı saadet, yani mutluluk dönemi denmişti. Bu dönem İslam tarihi boyunca hasret ve özlemle anılmıştır. O halde içinde bulunduğumuz iman, istikamet ve hizmet gibi nimetlerin kadrini iyi bilmeli, ihlasa ve hasbilik ruhuna çok önem vermeli. Bundan dolayı kerim olan Yüce Mevlamıza bin canla şükretmeli ve yaşadığımız sürece bizleri imanla sabit, sadakatle daim ve ihlasla kaim kılması için ona sürekli olarak niyazda bulunmalıyız.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
17: 103.2 Özel FM.
18: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM.
19: www.özelfm.net özelfm.net
20: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
21: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakabetu lil muttaqin. Essalatu vesselam ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. İnsanoğlunun yaratılma anı itibariyle hak ve batıl mücadelesi de aslında başlamış oldu. İnsanın yaratılması Adem Aleyhisselam ve eşi ile cennette imtihanları başladı. Yeryüzüne indirilince insanoğlunun kıyamete kadar gelecek bütün insanların İmtihan süreci başladı. Allah-u Teala'ya vermiş oldukları Rab sözü, Allah'ın Rabliğini hüküm koyup yönetimi, eğitip terbiyetime çekip çevirmedeki Rab sıfatını ona has kılmayı kabulleri, göklerin, yeryüzünün ve dağların korkup kabullenemediği, üstlerine alamadığı emanet sorumluluğunu üstüne almış, yeryüzüne halife sorumlu olarak gönderilmiş olan insanın imtihan süreci başladı. Yeryüzüne gelmekle. İnsanın imtihanını Rabbimizin sınayıp deneyeceğim dedi. Biraz korku, açlık, mallardan, canlardan, mahsullerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. İmtihan çeşitlerinin yanında bir de şeytanın kişiyi zorlamasından kaynaklanan imtihanlar var. Şeytan doğru yolun üzerine oturacağını kullarını, insanoğlunu kullarını, belki bunun için cinleri de mümin olanları saptıracağını şeytan bildiriyor. Şeytan da insanın Allah'a itaat konusunda, hak konusunda, hakka uymak konusunda imtihanını zorlaştırıyor. Şeytan insanın imtihanını zorlaştırıyor. Yine bunun yanında İnsan kendi hem cinsi olan kendisi gibi yeryüzüne imtihan olunmak için gönderilen diğer insanların imtihanını da zorlaştırıyor. Oysa ki zor bir yolculuk, meşakkatli bir işin içindeyken dağ başına bir tane uçak düştü, herkes birbirine yardım eder. Deprem olmuş, herkes birbirine yardıma koşarken içlerinden bir kısmı hırsızlık yapar, gasp yapar, imtihan gören o depremzedeye yardım edecek yerde onun imtihanını daha da zorlaştırır. Nice insan. Normalde dara düşülen bir yerde insanlar genel olarak birbirlerine, inançlarına, konumlarına, makamlarına bakmadan yardımcı olurlar. Bir trafik kazası olduğunda herkes koşuşur. O kazayı geçirenler, dışarıdakiler insanın o imtihanını kolaylaştırma çabasında olurlar. Ama iş dine gelince, Allah'ın hükmünü yaşamaya gelince insan belki şeytandan daha fazla kendi kendine zulmediyor. Birbirlerine zulmediyorlar. İmtihanlarına yardımcı olmaları gerekirken daha da zorlaştırıyorlar. Adem Aleyhisselam ve şeytanla başlayan hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar da devam edecek. Bu iki kesimin mücadelesi. Dolayısıyla da hakta ve batılda tarih tekerrür etmeye devam edecek. O zaman herkes kendi payına, hakta mı batılda mı sürekliliğine dikkat edecek. Hakta mı sürekliyiz, batılda mı? Allah'ın hükmü hak olarak bilinsin, yaşanılsın, hakim olsun mücadelesi mi? İnsanların yasaları, fikirleri, düşünceleri, görüşleri bilinsin, yaşanılsın ve sürekli devam etsin çaba ve gayretinde mi? Dolayısıyla iki taraf, hakkın ve batılın taraftarları, Hizbuşşeytan ve Hizbullah, Allah'ın taraftarı ile şeytanın taraftarlarının hayata hakim olma mücadelesi ve sürekliliği kıyamete kadar devam edecek. Önemli olan herkes kendi payına, nerede durduğuna, neyin mücadelesini verdiğine bakması lazım. Verilen mücadele hak, Allah'ın hükmü adına, emri, rızası adına ve cennet yolunda mı? Yoksa batıl, insanların yasalarına, görüş düşüncelerine göre batılda, şeytanın başlattığı o batıl yolun içinde ve o yolda mı devamlı kaldığına bakması lazım herkes. Hakta ve batılda süreklilik her dönemde var. Peygamberlerin, rasullerin olduğu dönemde de sonraki dönemlerde. Mutlaka kıyamete kadar da hakkın ve batılın taraftarlığı yapılacak ve bu sürekli devam edecek. Hud suresinin 112. ayetinde Rabbimiz, öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tevbe edenler de. Seninle birlikte tevbe edenlerle emrolunduğun gibi dosdoğru olun. Haddi aşmayın. Ve la tadgav. Tuğyan, tağutluk yapmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Devamındaki 113'te de sakın zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur. Emrolunduğu gibi dosdoğru olunmaz ise zalime, zulme meyledilir, sonra ateş dokunur. Sonra size yardımcı, ne veli, yardımcınız, nasiriniz olmaz. Sizi kurtaracak, yardım edecek biri de olmaz Allah'a karşı. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. İşte bu Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hud suresi 112. ayetin sonu. Bir müminin bakışında o zaman yaptığım her şey gözetleniliyorsa, görülüyorsa, kayda alınıyorsa bunun mesajı ahirette sorulacak demektir. Allah yaptıklarınızı görüyor. Ona göre davranışınıza dikkat edin. Yaptığınızı daha güzeliyle yapın. İşte bu ihsan hali olur. Allah yaptıklarınızı görüyor ayeti, ayetin bu cümlesi. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Ona göre ihsan halinde bulun. Güzel davranışta bulun. İhsan, güzel davranış. En güzel davranışı kişi Allah-u Teala kendisini görüyor düşüncesiyle yapabilir. O zaman Allah-u Teala sizi görüyor düşüncesiyle hareket edip haddi aşmayın, tuğyan etmeyin. Allah'ın sınırlarını geçmeyin. 120 ile 130 civarında Kur'an-ı Kerim'de yasak var. Yapılmaması gereken. Allah'ın yasaklarını çiğnemeyin, haddi aşmayın, tuğyan etmeyin. Belki 300'ün üzerinde yapılması gereken emir, o emri yapmamak da bir sınır aşmaktır. Çünkü yapmadığınız bir şeyin yerine bir başka şeyi yapıyorsunuz demek olur. Hayat, inançta ve amelde boşluk kabul etmez. İnanç, noktasında neyi Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapılmıyor ise başka şekilde yapılacaktır. Hangi amel sakınması gereken, yapılması gereken emredilen doğrultusunda yapılmıyorsa, emredilmeyen doğrultuda başka kurallara, yasalara, fikirlere, düşüncelere, görüşlere, fetvalara göre yapılacaktır. Bu da haddi aşma olur. Tuğyan, tağutluk olur. İnanç noktasında haddi aşan tağut imanı götürürken Allah ile hakimiyet yarıştırır. O da haddi aşmadır. Birisi bir görüş beyan eder, bir fetva verir. O da tuğyandı, tağutluktur, haddi aşmadır. Biri 100 meselede haddi aşar. Şeytan bir meselede tağut oldu, tuğyan etti, haddi aştı. Bugün Kur'an'ın bütününü hayattan çıkaranlar tağut olmuyorsa, haddi aşmış olmuyorsa, burada ciddi bir bakış problemi var. Haddi aşmamak için emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve senin etrafındaki eşin, çocukların, komşu, akrabaların, beraber hareket ettiğin müminlerle emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Aslında ayet tevbe edenlerle, şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riya, haramlardan çıkmış, uzaklaşmış, dönüş yapmış, dönmüş, dönüş yapmış olan, tevbe yanlıştan dönmek demek. Yanlışlardan dönülmüş olanlarla beraber emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Demek ki bu din tek de yaşanılmıyormuş. Hakta ve batılda insanlar kalacak. O zaman hakta olanlar beraberce emrolunanları yapma zorunluluğu var bu ayete göre. Seninle beraber tevbe etmişlerle, batıldan dönüş yapmış olanlarla beraberce emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Bak bu hakta olanların sürekli beraber olmalarını emreden ayet. Yoksa diyor haddaşmış olursunuz. Hangi alanda beraber hareket etmiyorsanız o alanda haddaşma gündeme gelebilir mesajı veriyor ayet. Hakta olanların sürekli, yine bir ayette Rabbimiz, sadıklarla beraber olun. Kalben doğru, şirk, küfür, haset, kibir, gıybet, riya taşımayan, kalbin doğruladığını dil ile de doğrulayan, özü ve sözü doğru olan, sadık, hakkı tasdikleyen, hakkın içinde olan, Allah-u Teala'nın emrini sorgusuz, sualsiz ama fakat lakin demeden tasdikleyip itaat eden, özü ve sözü doğru olan sadıklarla, sözüne sadakat gösteren, Allah'a verdiği söze sadık, insanlara verdiği söze sadık olanlarla beraber olun emrediliyor. İşte bu ayette de, Hud suresi 112'de de emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Kiminle? Tevbe edenlerle. Seninle birlikte olmuş ve dönüş yapmış olanlarla. Bunu yapmazsanız haddi aşarsınız ve Allah yaptıklarınızı görür buyuruyor. Yasin suresinin 74 ve 75. ayetinde de Rabbimiz belki kendilerine yardım edilir diye. Birinci ayet hakta olanların birlikteliğinden bahsetti. Şimdi bu ayette, Yasin 74-75. ayette de batılda olanların bir birlikteliği. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki, yani onların dediği yaptığı gibi değil, halbuki kendileri o ilahlar için hazır askerler oldukları halde, kendileri yani kurtarıcı gibi gördüklerini aslında kendileri askerlik yapıyorlar. Onları ayakta tutan, koruyan onlar. Yani onlar askerlik koruyucu, destekleyen, savunan olmasalar o ilah edindiklerinin hiçbir fonksiyonu, etki ve yetkileri yok aslında. Bu siyasi olur, bu din adamı olur, lider önder olur. Kendileri olmasa, onlara destek, savunma vermeseler, elleriyle ve dilleriyle, maddiyatlarıyla, imkanlarıyla destekleyip koruyup himaye etmeseler, o itaat etmiş oldukları vazgeçilmez, gördükleri, hayran oldukları ilahların hiçbir fonksiyonu yok. Tam tersi diyor. Yani onlar alttakiler üsttekilerden bir yardım beklerken, tam tersi diyor Rabbimiz, yardım bekledikleri kendilerine muhtaç. Siz onların askeri olmuşsunuz demeye getiriyor. O ilahlar onlara yardım edemezler. Yani kendisinden yardım beklenilen, yardım bekleyenler onu güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bugün siyasi nice destekler verilmese vazgeçilmez olanların ne fonksiyonu olur? Bugün kerametlerinle bahsedilen Veli Kutup Gavs denilen nice din adına bir yerlere çıkarılanlar alttakiler olmasın bakalım o yerlere çıkabilecek ve kalabilecekler mi? Aslında alttakilerin desteğiyle, korumasıyla, himayesiyle, savunmasıyla, desteklemesiyle o yerlere çıkmışlar. Belki kendilerine yardım edilir diye. Öncüler ve onlara tabi olanlar birbirlerinin destekleyicisi olmuşlar. Batılın sürekliliğini sağlıyorlar. Dün de olduğu gibi bugün de hiçbir şey değişmemiş. Kendilerine yardım edilir diye onlara itaat ediyorlar. Onların hüküm ve yasalarına, görüşlerine, fetvalarına, kerametlerine göre hayatlarını, inançlarını düzenliyorlar. Onları vazgeçilmez kabul ediyorlar. Onların yaptıklarına, siyasi yaptıklarına, atalarının, büyüklerinin sözlerine ve yaşantılarına, din adamlarının keramet diye anlatılanlarına hayran oluyorlar ve itaatle gündeme geliyor. Çünkü ilah kendisine hayran olunan, icraatlarına, kerametlerine, yaptıklarına hayran olunan, vazgeçilmez olan ve itaat edilen. Kim, kime hayran oluyorsa onu vazgeçilmez kabul eder ve itaat eder. İnsan kendi bedenine bir baksa, yaratılanlara bir baksa, yaratıcı olan Allah-u Teala'ya yarattıkları üzerinden hayran olacak, Allah'ı vazgeçilmez kabul edecek ve ona itaat edecek. Yani Allah'ı ilah kabul edecek. Hata, insan kime hayran oluyorsa, sözüne, konuşmasına, davranışlarına, yaptıklarına, icraatlarına, kerametlerine ve o onun için vazgeçilmez hale gelir. O vazgeçilmez gördüğü ne söylüyorsa, ne ortaya koyuyorsa ona itaat eder. O emri yerine getirir, o da ilah olur. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilah edindiler. Halbuki diyor Allah-u Teala, o ilah edindikleri vazgeçilmez, bu olmazsa olmaz, daha kötüsü gelir. Bunsuz yapamayız, bunsuz şefaat edilemeyiz, kurtulamayız ahirette denilenler, o ilahlar için, onların varlığı için, güçlenmesi için, ayakta kalması ve bilinmesi için yardım bekleyenler onları destekliyor, onlara asker olmuşlar. O yardım beklediği ilahlar onlara da yardım edemez diyor. Enfal suresinin 60. ayetinde de Müslümanların burada hakta olanların birlikteliğinin bir mesajını veren ayet, onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenmiş savaş atları hazırlayın ki onunla bu hazırlık yaptığınız savaş atları, işte kılıçlar, silahlar, neyse savaş için hazırlık yapılacak şeyler neyse bununla, onlarla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve daha sizin ve Allah'ın düşmanlarınızı, sizin bildiğiniz böyle, yine daha bunlardan başka sizin bilmediğiniz, size belki dost gibi gözüküyor, iyi gibi gözüküyor bugün, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz verilecek ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Enfal suresinin 60. ayetiydi. Şimdi müminlerle beraber bir İslam'ın hakim olduğu bir dönem olur. Bir de düşman saldıracağı, İslam'ın hakim olmadığı bir dönem olur. Yine müminlerin beraber hareket etmesi lazım. O an bir savaş yok. Müminlerin İslam devletinin olduğu bir toplumda rehavete kapılınmaması gerektiğini, müminlerin her an hakta batıla karşı beraberce hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar, gücünüzün yettiği kadar, herkes maddi gücünü, elinin dilinin gücüne, bedeninin gücüne, zeka zihin gücüne herkes bakacak. Bu gücünün ne kadarını Allah'ın dini için kullanılıyor, yarın gelebilecek İslam'a ve Müslümanlara karşı tehlikeye ne kadar imkanlarını harcıyorlar. Dünya malı metaı için, dünyada bir ev, bir araba, bir bağ bahçe alabilmek için etrafından borç edinen müminler, da bu da olmasın aslında demiyorum, olması başka bir şey, dünyalıklar için borç edinme, Allah'ın dini yücelsin, yayılsın için borç edinen yok. Hele bir borç alayım falancadan da taksitle ödeyeyim ya da işte altın döviz borcu edinecek, onunla İslam yücelsin diye. Dünyalık için borçlananlar, yarın ne olacağını bilmediği yarın için borçlanan müminin Allah'ın dini için bir bakması lazım. Hiç borca giren var mı, ya da borca giriyor muyuz nefsim de dahil? Hani bir borç ediniyorum ki Allah'ın dinine yardım edeyim diye. Yarın olabilecek tehlikelere karşı Müslümanlar, nesiller yetişsin için kim borçlanıyor? Ama dünyalıklar için alabildiğini. Bizim bildiğimiz Allah'ın bildiği. Bizim bilmeyip de sırf Allah'ın bildiği düşmanlara karşı hazırlık yap demiyor, yapın diyor. Çoğul, beraberce yapın, bir hazırlık yapın. Niye? Bunlarla Allah'ın düşmanlarını korkutasınız. Bugün İslam toplumundan Amerika'sı, Avrupa'sı, kafiri, müşriki, laiki, demokratı korkmuyorsa, Allah'ın dinini destekleyen olmadıkları için, Allah'ın dinine yardım etmedikleri için Allah da onlara yardım etmiyor. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Yani Allah'ın dinine yardım edilirse Allah yardım vaadinde bulunuyor. Eliyle, diliyle, mal ve can ile kim mücadele ederse Allah da onları destekleyeceğini bildiriyor. Kim ne harcarsa bunun karşılığı eksiksiz verilecek diyor. Ne harcıyorsa, dilini mi harcıyor, ilmini, bilgini mi harcıyor, bedensel gücünü mü harcıyor, maddi imkanlarını mı harcıyor? Harcamak deyince hemen akla para, mal, mülk geliyor. Oysa ki biri zamanını harcar, biri enerjisini, bedensel gücünü harcar, biri dilini, ilmini harcar, biri dik duruşuyla, bir dik duruşuyla bedenini harcar, herkes bir şeyi harcar. Kimi nesillerini harcar, Allah'ın yolunda yetiştirir, nesli o yola harcamaktır. Zamanı, bilgiyi, tecrübeyi o yolda kim nereye harcıyorsa, Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz verilecek ve asla haksızlığa uğratılmayacaksınız. O zaman batılda sürekli kalmak mücadelesi veren bir kesim, bir de hakta sürekli kalma mücadelesi. O zaman müminler beraberce hakta kalma mücadeleleri verecekler. Bunun sürekliliği önemlidir. 3-5 yıl sonra, 5-10-20 yıl sonra nicelerinin kenara çekildiğini görüyorsanız, hakta sürekli kalamadıklarını görüyorsun. Bir bakın, adam 80-90 yaşına gelmiş, hala o batıldaki sürekliliklerine devam ediyorlar. Sanki işte 25-30 sene çalıştın, emekli olunur. İşte 50 yaşına geldin, 60 yaşına geldin, emekli olunması gerekli olan bir bakışın oluştuğu gibi, sanki Müslümanlar 10-15-20 sene, 30 sene sonra, ya artık bizden bu işler geçti, biraz gençlere kalsın meydan söylemi doğru bir söylem değildir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, müminlerle beraber emri ölünceye kadar devam etmesi lazım. İslam'da hakta süreklilikte emekli olmak diye bir şey yok. Kenara çekilmek diye bir şey yok. Bunu siz nereden delil çıkarabilirsiniz? Durmamanız gerektiğini yüzlerce ayet ortaya koyar. Nuh Aleyhisselam 950 yıl ne zaman durdu? İbrahim Aleyhisselam'ın vefatına kadar yaşı kaçtı? Belki 120 civarı denildiğine göre, yaklaşık diyorum. Kim ne zaman, hangi peygamber durmuş vefat edecek anlarına kadar? 80 belki 80 yaşın üzerinde Eyüp el Ensari'nin 80'li yaşlarda İstanbul'a belki 3000 kilometre bir mesafeyi ne amaçla geliyor? Niye emekli olmadı? Bu doğru bir bakış değil. Hakta ve batılda süreklilik konu başlığında, batıldakilere bir bakın bakalım, duruyorlar mı, hiç emekli olmaları var mı? 80 yaşına gelmiş siyasetçi hala koşuyor. Kendi koşamıyorsa da koşturuyor. Hakta olanlar nasıl duruyorlar? Niye sürekli devam edemiyorlar? Burada bir bakış problemi var. Bu davayı, bu dini dava edinememişler. Davanın sürekliliğini kavrayamamışlar. Herkes kendi payını yapıyor aslında da, nasihatleşiyoruz. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam, tabi bu hakta ve batılda süreklilik, bazen haktakiler galip gelir, üstün olur, bazen batıldakiler, bazen size zafer, bazen onlara, kafirlere diyor Rabbimiz. Hilafet 30 yıl diyor hadiste. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in 6 aylık, yok Hasan, Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle 30 yıl Raşit hilafet dönemi 30 yıl. Sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam ısırıcı melik dönemi gelecek. Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı, yani babadan oğula geçen saltanat. Isırıcı melik dönemi. O da diyor Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edecek ve bitecek. Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edecek bir. Yani ilelebet kıyamete kadar devam edecek denilmemesi gerektiğini bu hadis bildiriyor. Sonra diyor karanlık bir dönem gelecek. Allah'ın hükmüyle, kitabıyla yönetilmeyen, şirkin, küfrün hakim olduğu bir dönem gelecek. O da diyor Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edip bitecek. Sonra sizin bugününüz gibi bir gün gelecek. Bugün İslam yeryüzüne yayılmaya devam ediyor. İnsanlar İslam'a yönelmeye devam ediyor. Herkes ne emek, çaba, gayret sarf ettiğine bakması lazım. İslam'ın yeryüzüne yayılması, birilerin İslam'a girmesinden övünenin kendisinin ne yaptığına bakması gerekir. Çünkü herkesin yaptığı kendisine. Siz kendinize bakın diyordu Rabbimiz. Bugünden ahirete ne gönderdiğinize bakın diyor ayetler. Herkes kendi payına bakacak, ne mücadele verdiğine. Diğerleriyle de elbette ki bir kişinin mümin olmasıyla mutlak seviniriz, mutlu oluruz. Ama kendi payımıza, asıl ne yaptığımıza bakarız. Şu an karanlık bir döneme geldik. Hadis safa safa bildirdi ve Rabbimizin bildirmesiyle elbette. Aleyhisselatü Vesselam tahminde, zanda bulunmuyor. Gelecek İslam'ın mesele, İslam yeryüzüne hakim oluyorsa bizim katkımız ne? Beraberce hareket ederek Allah'ın dini bilinsin, öğrenilsin, yaşanılsın için, insanlara hidayete vesile olmak için ne çaba, gayret gösteriyoruz? Bugün batılda süreklilik son 100 yıldır dünya gündeminde, batılın beraberce hareket etmesinin gücü ve sürekliliği gözüküyor. Belki 1300 küsür sene İslam'ın gücü, hakimiyeti varken, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı döneminde, son 100 yıl batılın sürekliliğinin gücü ortada. Maide suresinin 54. ayetinde, eğer biz hakta sürekli kalmazsak, hakta sürekli kalmazsak ne olur? Ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, tasdik edip doğrulayanlar, Allah'ın kitabına tasdikleyip doğrulayıp güvenenler, Resulü örnek ve önder olarak doğrulayıp kabul edip güvenenler, ahiretteki vaat edilenlere, cennet ve cehenneme doğrulayıp kabul edip güvenen, ahiret için hazırlık yapanlar, ey iman edenler, siz, sizden kim mümin olmak kaydıyla dininden dönerse, emredilenler yapmazsa, hakta sürekli kalmazsa, Allah onların yerine kendilerini, onları, onların da kendisini sevdiği, Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği, müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda eliyle, diliyle, malıyla, imkanıyla, bedeniyle cet gayret eden, mücadele eden, cihad eden, mücadele eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol olandır, her şeyi çok iyi bilendir. Maide suresi 54. ayet. Eğer siz mümin olarak Allah'ın dininde, hakta sürekli, istikrarlı kalmazsanız, Allah sizi giderir. Yerinize Allah'ın onları, onların da Allah'a sevdiği, müminlere karşı merhameti, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda tüm imkanlarıyla mücadele eden, cet gayret eden, cihad eden ve hiçbir kınayıcının kınamasına çekinmeyen bir topluluk getirir diyor Rabbimiz. Siz eğer halkta sürekli kalmazsanız, hak olan o şey ne ise, hak olan, yapılması gereken, sakınılması ve yapılması gereken o hak ne ise, siz onda sebat etmiyorsanız, gerekeni yapmıyorsanız, bu davet olur, başka bir mesele olur, Allah yapacak birini getiririm buyuruyor. Sizin yapmadığınız o şey neyse, hakta sürekli kalmadığınız neyse, Allah sizi giderir, devre dışı bırakır. O hakta, hakkı yapacak ve sürekli kalacak birini getirir. İnşirah suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz, o halde bir işi bitirdin mi, hemen başka işe giriş ve yorul. O zaman hakta, hakkı yapmak değilmiş de haktaki süreklilik neymiş? Bir işte yoruldun mu? Hemen diğer işe giriş. Bir alanda bir kitap okudun, zihnin yoruldu mu? Başka bir kitaba giriş. Çünkü farklı bir konuya giriştiğinde beyin hiç yorulmamış gibi tekrar o konuyla alakalı şey alır. Çünkü kitap okumayı bıraktınız, televizyon izliyorsunuz, haber dinliyorsunuz. Zihninizin yorulması, daha da yorulması gerekirken başka bir şeye odaklanma oldu. Beyin farklı bir yere, zihin, kalp başka bir yere odaklandı. Tarih okumayı bıraktınız, siyer okudunuz, siyeri bıraktınız, akayet okudunuz. Orada zihniniz yoruldu. Bir süre, bu bir hafta, 10 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay sonra başka bir konu, başka bir konu. Bir işte yoruldun, bu dünya iş olur, ahirette alakalı iş olur. Hemen bir başka işe girir ve o işte de yorul. Hani vücut çalışanlar bilir, kol kasını çalıştırdınız, o yoruldu, bacak çalışıyorsunuz sanki hiç çalışmamış gibi. Sırt çalışıyorsunuz, omuz çalışıyorsunuz, göğüs çalışıyorsunuz. Her bir kasın kendi içinde bir yorulma hali var. O zaman bir işte yorulduğunuz zaman hemen diğer bir işe girişin. Yani hakta sürekli kalın. Yani ben artık şu kadar yıldır derse sohbete kaldık, artık bundan sonra gelmeyeyim, toplantıda gelmeyeyim, mescite gelmeme, ya bu kadar yeter. Bir işte yoruldun mu hemen diğer işe giriş. Bir sohbette mi ya başka bir sohbet ya başka bir şey oluştur. Bak, durulmaması gerektiğini, sabit kalınmaması gerektiğini. Çünkü bir yerde durduğunuz an gerileme başlayacaktır. Mutlak. Durduğunuz anda gerileme başlar, ilerleme olmaz. Tekrar girişim yapmıyorsanız durulan noktada geri gelinecek. O yüzden batıldaki olanlar şeytandan kıyamete kadar durmuyorlar. Bakın dünyayı yönetenlere duruyorlar mı? Yahudiler, laikler, demokratlar durmuyorlar. Kendi inançları, yaşam şekilleri doğrultusunda sürekli mücadele ediyorlar hak karşısında. Hakta olanlar bu zilletin içerisinde, bugünün dünya zilletinin içerisinde hala hakta kalma süreklilikleri yoksa, Nuh Aleyhisselam'ın kafir bir toplumun içerisindeki 950 yıllık sabırla mücadelesini, davetini anlayamazlar. Anlama imkanları yok. Bugünün 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl hakta kalma sürekliliğini gösteremeyenlerin öyle bir tarihi akletme imkanı yok. İsra suresinin 81. ayetinde, bu ayetin mutlaka bir önce şeyi var. Yine de ki ayetleriyle ilgili, hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl yok oldu. Zeval buldu, zail oldu. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. O zaman hak ile batılın sürekliliğinde, yani beraber çatışmasında, bilgi çatışmasında, yaşam çatışmasında, hayata hakim olma çatışmasında batıl yok olmaya mahkummuş. Peki nasıl oluyor da 100 yıldır batıl hakim? Hakta olanlar hakkı tam kavramamışlar, hakka tam girememişler, teslim olamamışlar ve hakta sürekli kalmamışlar. Hakkın girdiği bir yere batılın oradan yok olması lazım. Bir kalbe hak girdiyse Allah'a güven, Allah'a bütün sıfatlarıyla güven, Kur'an'a, Resul'e, kitaba ve Resul'e güven o kalbe girmiş ise şirk, küfür zail olur, o kalpten çıkar. Bir kalbe hak girmişse kalpteki bütün batıllar yok olması lazım. Peki bir kalbe iman girdi, İslam girdi, teslimiyet girdi o kalbe, hak kalbin içine girdi, Allah kitabına ve Resulüne güvenmek girdi, niye o kalbe giren Kur'ani bilgi kalbe giriyor da kalpten haset çıkmıyor, riya çıkmıyor, hırs, kibir, dünya tamahı, aşırı sevgi, aşırı nefret niye müminin kalbinden zail olmuyor, çıkmıyor? Çünkü hak sadece tevhid olarak kalbe sokuluyor. Kalbe ahlak olarak hak sokulmuyor. Kalbi hastalıkları çıkartmak için kalbe bilgi sokulmuyor. Sadece tevhidi bilgi sokuluyor. Onun için Müslümanlar haset, kibir, gıybet, riyadan bir türlü uzaklaşamıyor. Kendilerini gösterme hastalığı var. 3-5 bilgi edinen, bir bilgi edinen bir bakış yakalayan bunu gösterme ihtiyacı hissediyor. Yaşama değil, söyle anlatarak gösterme ihtiyacı, bildiğini gösterme hastalığı var. Oysa bilgi yaşamak için inmiştir. Bilgi yaşamak için elde edilir, anlatılır ve işitilir, öğrenilir. Bilgi yaşamak için elde edilir. Yaşamak için elde edilmeyen bilginin sahibine bir kârı yoktur. O bilgiyi elde edecek fırsat, imkan bulamamak başka bir şeydir. İmkan bulamamışsınızdır. Yaşama niyetiyle elde etmişsinizdir. Buna sevap olur. Ama bilgi asıl yaşamak için elde edilir. Bilgiyi elde ettiniz, hayatınıza ve kalbinize indirmiyorsanız ne hayatınızdan ne de kalbinizden zail olması gereken batıl çıkmaz bir türlü. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur diyor. Kalpten o hastalıklar çıkmıyorsa, yani birisinin şirki, küfrü, laikliği, demokrasiyi terk edememesini, dünyalığı terk edememesini eleştiren bir müminin kendisindeki haset, kibir, gıybet, riya, hırs hastalığını kalbinden atamadığını önce bakması lazım. Kendisi de birçok hastalığı atamamış. Kendine bakmamanın, kendini düzeltme çaba gayretinde ve bakışında olmamanın sonucudur bunlar. Yani bilgi asıl senin ve benim için. Bilgi benim için diyebiliyorsan bilgi beni düzeltiyor. Yoksa bilgiyi bir başkasına düzeltmek, eleştirmek, kınamak, tartışmak için, anlatmak için elde ediyorsanız size bir kârı yok. Mum gibi etrafı ışıtırsınız, dibiniz karanlık kalır. Kendinize bir kârınız olmaz. Bilgi amel etmek için öğrenilir ve dinlenilir. Bilgilenmek için değil. Bilgi bilgilenmek için değil, amel etmek, hayata dönüştürmek, uygulamak için elde edilir. Kehf suresinin 56. ayetinde de konu başlığımız hakta ve batılda süreklilik. Şeytandan bugüne, insanın yaratılmasından bugüne, şeytan hiç durmadan batılda sürekli. O da bir kul, Allah'ın yarattığı kullardan bir kul. O da imtihan için yaratıldı. Şeytan farklı bir şey için yaratılmadı. O da imtihan olunmak için yaratıldı. İmtihanının birisinde başarılı olamadı. Allah-u Teala'nın hükmüne karşı hüküm koydu. Kafirlerden oldu ve değişmedi, düzelmek istemedi. Kıyamete kadar da düzelmeyecek. Batılda sürekli kalmayı tercih etti. O zaman hakta olanlar, Adem Aleyhisselam'la başlayan ve müminlerin oluşturduğu o hakta olan topluluğun yolunda o sünneti devam ettiren bugünün tabileri olması lazım. Bugün Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashablarının yollarını, sünnetlerini bugün kim devam ettiriyor ona bakacak. Ya da devam ettirip ettirmediğine, hakta olup olunmadığına herkes kendi payına bakacak. Kehf suresinin 56. ayetinde Rabbimiz biz rasulleri, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Cennetle müjdeleyen, cennet yollarını müjdeleyen ve cehennemin kendisini ve oraya giden yollarla da uyaran, sakındıran uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderdik. O zaman rasulların, rasul gönderilmesinin asıl amacı onlar dini kendilerine yaşayacak. İnsanlara cennet yoluyla müjdeleyecek, cennetin yollarını gösterecek ve cehenneme giden yolları da gösterecek. Bunun için gönderilmişler. O zaman davetçi de böyle yapacak. Hakta olanlar, insanlar hakta olsun, batıldan uzaklaşsın diye batılın yolundan uyaracak, cennete giden yolu da müjdeleyecek. Fakat inkar edenler batıl ile mücadele ederler ki, inkar eden, yani kafirler, hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın kitabını başka yasalarla örtüp gizleyen, Allah'ın

batılda olanlar batıl yasalarla, görüşlerle, düşüncelerle, batıl olan kurallarla, anayasalarla hakkı ortadan kaldırmak için mücadele ederlermiş. O zaman hakta ve batılda bir mücadele var, bir süreklilik var. Hakta olanlar Kur'an ile bir mücadele verir. Sen kafirlere karşı Kur'an ile büyük bir cihad et diyordu Mekke'de inen ayet. Mekki bir ayet. Mekke'nin cihadı Kur'an ile onlara hakkı bildirme cihadı. Hakta kalma cihadı. İman etme ve imanı koruma cihadıdır Mekke'nin cihadı. Medine'nin cihadı İslam devletini oluşturma, kurma, münafıklara karşı mücadele bir cihad. O cihadın silahlı olan bölümünü savaş ile kıtal cihadı. Cihad çok hayatın bütününü içine alan bir mücadele. Kalbin cihadı, gözün kulağın elin cihadı, sosyal hayattaki verilen her bir mücadele birer cihattır. Allah'ın dinini yaşama, hakta kalma, sürekli kalma cihadı. Batıldaki olanlar da bu cihadı, cihat gayreti ortaya koyuyorlar. İki taraf bunun mücadelesini veriyorlar. Kehf suresi 56. Kafirler batıl ile, ellerindeki batıl ile hakka karşı galip gelmek için mücadele ediyorlar. Batılın mücadelesi, cehdi gayreti, hakkı ortadan kaldırmak için yapıyorlarmış. Peki hakta olanlar da batılı ortadan kaldırmak için aynı cehd gayreti mücadeleyi vermeleri gerekir. Ayetin mesajı. Tevbe suresinin 111. ayetinde şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını elbette onlara cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, kıtal ederler, öldürülürler ve öldürürler. Öldürürler ve öldürürler. Yukatilûne fî sebîlillâh. Allah yolunda mukatele katele karşılıklı öldürme işi yaparlar. Allah yolunda onun emrettiği şekilde haddi aşmadan rızasına kavuşmak için Allah'ın dini o yerde yaşanılsın için öldürürler. Adam öldürme işi değildir cihat ya da kıtal. Allah'ın dini insanlara ulaşsın, Allah'ın hükmü istedikleri dinde kalabilirler. Allah'ın dini kişinin beş emniyetinin sağlar. Mal, can, nesil, akıl ve din emniyetini Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budist olsa, mümin de olsa beş emniyeti ancak Allah'ın hükmü hakimse bir yerde herkes dinini daha rahat yaşayabilir. Allah müminlerin Allah kendisine sıfatlarıyla, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenen, tasdik eden, doğrulayan müminlerin canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almış. O zaman malın harcanması, Allah yolunda harcanması karşılığı cennet için malı satmış, canı satmış gerektiğinden. Kimden bu ahit yapılmış? Müminlerden. Herkesten değilmiş. Mümin olacak, mümin olmak ile Allah Teala ile bir kişi anlaşma yapmış. Vakti saati geldiğinde malını da canı da Allah yolunda verme girişiminde bulunması gerekiyor. Allah satın aldık diyor. Yani bu malım dediğin sana ait değil. Müminsen. Canım dediğin sana ait değil diyor. Çünkü ne ölümün ne de malın elden çıkıp çıkmamasının Allah'ın takdirinden başkası yok. O zaman karşılığı Allah'ın yoluna vermek niyetiyle bir antlaşma yapıyor mümin. Vakti saati gelirse, Allah öyle imtihan ederse, malını veremeyenin de günü geldiğinde canını vermesi zor olur. Bak müminlerden bu ahit alınmış. Mümin olmak kaydıyla. Onlar Allah yolunda kıtal ederler. Cehd gayret mücadele ederler. Onlar Allah'ın yolunda mücadele ederler. Yani Allah'ın kitabı hakim olsun için, Allah'ın adı bilinsin. İ'la-i kelimetullah. Allah'ın kelimesi i'la, en yüce. İ'la en yüce olsun için mücadele eden. Gerek Allah'ın ismi, Rab ilah ismi, gerekse Allah'ın Kur'an'daki hükmü, kitabı en yüce olsun için mücadele ederler. O uğurda Allah yolunda savaşırlar ve Allah yolunda, Allah'ın dini hakim olsun için, onun rızası aranılırken
öldürürler ya

0: da öldürürler. Ölürken de öldürürken de Allah'ın yolun için, Allah'ın rızası için bunu yaparlar. Tabii ki bu cihat ve kıtal ayrımının yapılması lazım. Cihat çok geniş bir, Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık cihadı. Mekke'de 13 yıllık cihat ne? Medine'deki 10 yıllık cihat ne? İşte o cihatın içindeki bir bölüm, şartlar, gereklilik oluşursa kıtal, öldürme bölümü. İki tane ordu karşı karşıya geldi. İki ordu karşı karşıya geldi. Mümin ordu komutanı karşıdakilerini İslam'a davet ediyor. Mümin olurlarsa kardeş oldular. Yok, onu kabul etmezlerse cizye, Allah'ın hükmüyle yönetilecek, geçerli olacak, cizye verecekler. O da kabul edilmesi en son öldürme fiili. Tevbe suresinin 24. ayetinde de Rabbimiz de ki, 330 küsür civarında de ki ayeti var. 332 civarında de ki diye başlayan emir ayetleri denilmesi isteniliyor. Eğer babalarınız, şimdi konu başlığımız, bir geri geleyim, hak ve batılda süreklilik. Müminler mallarıyla ve canlarıyla hep beraber Allah'ın yolunda sürekli cihat, vakti geldiğinde kıtal, ne zamana kadar? Kıyamete kadar devam edecek. Bak, bu bir süreklidir. Çünkü batılda olanlar tağut yolunda savaşır, cihat eder, mücadele eder, ölür öldürürler şeytanın yolunda. Müminler de Allah yolunda savaşırlar diyor ayet. Bak, iki taraf mutlaka sürekli bir yol uğrunda, bir mücadele, bir inanç noktasında, yaşam noktasında mücadele edecek. Bu da Tevbe suresi 24'te de dedi ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, soyunuz, sopunuz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğa, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, meskenler, sizin için Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten, yani cihad et, buradaki cihad kelimesi, cihad etmekten daha sevimli ise, daha sevgili ise, daha fazla sevgili ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğuna hidayete erdirmez. Doğru yola girdirmez, o doğru yolda tutmaz demek. Herkesin bir bakması lazım. Zamanını, dilini, imkanlarını, bilgisini, tecrübesini, yapabileceği ne ise, önce İslam'a ve Müslümanlardan yana mı kullanıyor, inancına bakmadan babasına, oğluna, kardeşine, aşiretine, soyuna, sopuna mı önceliyor, kimi daha önceliyor, İslam'ı ve müminleri mi önceliyor, kafir, müşrik diye yerine göre dediği diğerlerini mi önceliyor, ticaretini mi önceliyor, onun için borçlanıyor, meskenleri daha, eşyaları bozulmadan, eskimeden yeniliyor, yoksa Allah'ın dinine mi harcama yapıyor? Dünyaya gerektiği kadar, dünyada istifade edeceklerine gerektiği kadar, ahiret için olanlara gerektiği kadar mı harcıyor? Herkes kendine bakacak. Çünkü her biri birer mücadeledir, cehd gayrettir. Herkes bulunduğu yerde neyi öncelediğine bakacak. Babalarını, oğullarını, kardeşlerini, aşiretini, eşini, işini, gücünü, aşını, bağını, bahçesini, meskenini, dairesini, arabasını, neyini önceliyor? Önce hangisini öne alıyor? Hani önceliyor. Bir problem olduğunda, tercih yapması gerektiğinde, Allah için harcadığına ve dünyalıklar için harcadığına bir bakarsa hangisinin öncelendiği ortaya çıkar. İşte bunlar Allah için ve Resulü için, Allah yolunda mücadele etmek için bir şey verilirken, bir yerde birine yemek ikram edilecek, işle alakalı bir toplantı. 3.000, 5.000, 10.000 lirayı kişi harcayabiliyor ama iş Allah'ın dinine gelince 100 lira, 200 lira vermeye kalkıyorsa burada problem var. Tabi dünya işi içinde harcansın, helalinden olduktan sonra problem yok. Ama önceleme, hangisini daha kuvvetli desteklediğine herkesin bakması lazım. Keyfi keder harcananlara bir bakılır, ihtiyaç olmadan harcananlara bir bakılır, ihtiyaçmış gibi yapılarak Allah'ın dinine olan desteklere, savunmalara bakması lazım. Çünkü bu öncelik ve sonralık kılınanlarla alakalı bir mesele. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin. Onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin ve müminler topluluğunun göğüslerine şifa versin, ferahlatsın. Tevbe suresi 14. ayet. Onlarla savaşın ki mücadele edin, cihat gayret edin, silahlıysa silahlı, topluca bak, savaşın, savaş demiyor, topluca. Allah sizin elinizle onlara azap etsin. E biz siz oturun, hiçbir şey yapmayın, dilinizde lanetler yağdırın. Batılda olanlar sürekli hak ortaya çıkmasın mücadelesi veriyorsa, hakta olanlar da batıl gitsin diye beraberce mücadele edecek ki Allah o batılda, batılın ve batılda olanların gazap olunması, yok olması için hakta olanların eliyle bu işi yapacak. İsrailoğullarının yaptığı gibi sen git Rabbinle savaş ey Musa dediler. Allah onları 40 yıl Sina yarımadasında dönüp dolaşıp rezil bir halde dolaştılar. Bugün de İslam toplumu 100 yıldır aynı zilleti çekiyor. İsrailoğulları 40 yıl dolaştı diye kınayan, kendi içinde bulunduğu halde 100 yıldır zillet içinde İslam toplumu perperişan, kimse bu zilleti görmüyorsa bir problem var. Oysa ki Allah-u Teala dilden önce elin kullanılmasını istiyor şartlara göre. El kullanılamıyorsa dil, dil kullanılamıyorsa kalbin buğusu. Hadiste Aleyhisselatü Vesselam biliyordu. Allah onları rezil edecekse bizim elimizde olacakmış. Gün gelir dil, el iş yapamıyorsa dil, dil iş yapıyorsa en azından kalp buğzunu yapacak şartlara göre. Eğer eliyle yapmamız gerekeni biz yaparsak onlara karşı size yardım etsin diyor Rabbimiz. Allah'ın yardımının gelmesi beraberce hareket etmeye ve eliyle yapılması gerekeni kişi eliyle yapacak. Aynı topluluğun içinde dilini kullanma imkanı olanlar dilini, kalben buğz yapabilecek imkanlarına göre o da kalben buğzunu, herkes kendine düşen bölümü yapacak ki Allah müminlerin elleriyle dilleriyle küfre, zalimlere hadlerini bildirsin. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiştir. Cet, gayret, mücadele, gerek silahlı gerekse bütün imkanlarıyla cehd gayret eden, mücadele eden, yani cihad eden kendisi için cihad etmiştir. Şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç değildir. Alemlerden müstağınidir. Yani Ankebut suresi 6. ayette. Yani Allah-u Teala ben hiç yarattığım hiçbir kulun yaptıklarına muhtaç değilim. Cihad edenin yapmış olduğu infaklarıyla, anlattığıyla benim anlatmam bir cehd gayret, sizin de dinlemeniz bir cihattır. Bir mücadele ediyoruz ki bir şeyi anlayalım, bunun sonucunu anladıklarımızı yaşayalım, hayatta uygulayalım. İnsanlara davetle ulaştıralım, hepsi birer cihattır. Rabbimiz bununla övünmenize, bilinmenize, tanınmanıza ihtiyaç yok. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiştir. Gerek silahlı cihad, gerekse diliyle, eliyle yaptığı, kalbiyle yaptığı o mücadele. Neyse o verdiği mücadele, mücadele eden, cehd gayret eden kendisi için etmiştir diyor. Bunun için bilinmesine, övülmesine ihtiyaç yok diyor Rabbimiz. Yani bir şey yapan kendine yapmıştır. Allah alemlerden yarattığı her varlığın kendisine muhtaç değildir demek. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecektir. Evet, hakta sürekli kalanlar bu hakta sürekli kalmanın karşılığını hayır olarak alacak. Batılda kim de zerre miktarı şer yapmışsa o da onu görecektir. Kim de batılda sürekli kalmışsa kendi zararına. Yani biz batıla kızarken önce kendi hakta ne kadar kaldığımıza, sürekli olduğumuza bakmamız gerekiyor. Yani batılı eleştirenler kendileri hakta ne kadar faydalılar, sürekliler. Elleriyle yapmaları gerekenleri dilleriyle konuşup kenarda oturmak iş değil. Çünkü eliyle yapacağın, senin elinle yapacağını diğeri yapamıyorsa o yer boş kalacaktır. Belki onun gücü ancak diliyle yapmaya yeterli. Senin elinin imkanı var, maddi imkanın var. Sen de işine gücüne dalmasın. maddi imkanlarla müminleri desteklemiyorsan, öbür kardeş ancak diliyle, sohbete gelmekle ancak o kadar yapabiliyor. Mekanların devamlılığı, daha faydalı hale gelmesi, birinin eliyle yapacağı maddi imkana bağlıysa ve sen orayı bırakmışsan, bunun vebali ahirette gözükür. Ne zamana kadar mücadele edilecek? Şeytan ve taraftarları batılın sürekliliği kıyamete kadar devam edecek, bu ayetlerle sabit. Hicr suresinin 99. ayetinde Rabbimiz, kesin olan, kesin olan yani ölüm, sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani hakta kalma mücadelen ölüm gelinceye kadar olsun diyor Rabbimiz. Hakta sürekliliğiniz ne zamana kadarmış? Yakin olan ölüm, sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani boyun eğdiğin, hükmünü, sözünü dinlediğin, itaat ettiğin, kendini aşağıladığın Rabbin olur. O zaman kime itaat edip boyun eğiliyorsa, kimin emri sözü dinleniyorsa, kalben yöneliliyorsa, kendisini muhtaç hissediliyor ise ve itaat ediliyor ise, o Rab edinilmiştir ve o ibadettir. Sen Rabbinin kitapta bildirdiği ne kadar emir ve yasak varsa sen onlara boyun eğ, o emir ve yasaklara uy. İbadetin Rabbine olsun. Ne zamana kadar? Ölüm sana gelinceye kadar hakta sürekli kal. Dolayısıyla hakta ve batılda süreklilik kıyamete kadar devam edecek. Herkes kendi payına bakacak. Ne kadar hakta ve ne kadar sürekli kaldığına. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 8065.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri, 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklam.

0: Selamünaleyküm. Bu haftaki Gerçekler ve Biz programında yine sizlerle beraberiz. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Bugün sizlere faydalı olmak istediğim konulardan bir tanesi çocukların psikososyal gelişim süreci. Öncelikle 0-8 yaş dönemi hakkında bilgi vereyim. Çocukların psikososyal gelişimleri hamileliğiyle başlar. 8-9 yaşında sona erer. Çocuk ilk yıllarda tamamen annesine bağlıdır. Gereksinimleri iyi karşılanmadığı zaman problemli ve huzursuz bir çocuk olur. Bu dönemde annenin yapması gereken en bilinçli, en şuurlu davranışların birisi çocuğunu emzirmesidir. Çocuğunu mutlu mutlu emzirmesidir. Sevinerek emzirmesidir. Anne sütü üzerinde yapılan araştırmalar, anne sütünün çocuk için vazgeçilmez değerde olduğunu göstermektedir. Ayrıca anne çocuğunu emzirmekle ve onu dokunmakla çocuğuyla arasındaki duygusal, sıcak ve sevgi yüklü bir yakınlığın kurulmasını sağlamış olur. Emzirme anında annenin sinirli olması, bebeğin annesinden sıkıntı çekmesi ya da sıkılıyormuş gibi davranması, sabırsızlanması, annenin emme sırasında birdenbire göğsünü çekerek başka işle meşgul olması, çocukta karmaşık duygusal bozuklukların oluşmasına sebep olabilir. Ve bu duygusal bozukluklar da, duygu yönden bozukluklar da genellikle çocuğun hayatı boyunca sürer. Bebeğin memeden erken ayrılması zararlıdır. Memeden erken ve birden kesilen çocuklarda parmak emme, tırnak yeme, altını ıslatma, ağlayıp tepinme ve çeşitli korkular görülebilir. Bunun üzerinde tekrar durmak gerekir. Önemli olduğu için memeden erken ve birden kesilen çocuklarda parmak emme, tırnak yeme, altını ıslatma, ağlayıp tepinme ve çeşitli korkular görülebilir. Uyku da bu dönemde besinler kadar önemlidir. Yeni doğan bebek neredeyse 24 saatini uyku ile geçirir ve geçirmelidir. Bebek büyüdükçe daha az uyumak isteyecektir. Çocuğun rahat uyuması için temiz, sıcak, havadar ve rahat bir ortam sağlanması gerekir. Ayrıca çocuğun sevgi, şefkat ve ilgi gibi duygusal gereksinimleri ihmal edilmemelidir. Bunlar çocuk eğitiminde, çocuk psikolojisinde ana gıdalardır. Sevgi, şefkat ve ilgi. Annenin sevgi dolu bakımı ile büyüyen bebek güven duygusu içinde yetişir. Annenin bakışı sevgi dolu olmalı. Tabii babaların da bakışı sevgi dolu olmalı ama şimdiki konumuz nedir? Çocuğunu emziren annelerle ilgili. Annenin sevgi dolu bakımı ile büyüyen çocuk nasıl yetişir? Güven duygusu içinde yetişir. Sevme ve kendini sevdirme yeteneğine sahip olur. Çocuk da sever büyüklerini ve kendisini de sevdirir çocuklar. Ve böyle çocuklar nasıl olur? Çevresi ile uyumlu birer insan olarak yetişirler. Çevresi ile uyumlu insan yetiştirebilmenin yolları neymiş? Daha küçükken, anneler çocuklarını emzirirken, çocuklarını sevmesi, şefkatli olması, çocuklarına ilgi alaka göstermesi, onlara sinirlenmeden, bağırmadan, çağırmadan emzirmesi, onun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Aynı zamanda uykusu içinde bu söz konusu.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى آمين والسلام عليكم ورحمة الله İnsanoğlunun yaratılma anı itibariyle hak ve batıl mücadelesi de aslında başlamış oldu. İnsanın yaratılması Adem Aleyhisselam ve eşi ile cennette imtihanları başladı. Yeryüzüne indirilince insanoğlunun kıyamete kadar gelecek bütün insanların imtihan süreci başladı. Allah-u Teala'ya vermiş oldukları Rab sözü, Allah'ın Rabliğini hüküm koyup yönetimi, eğitip terbiyetime çekip çevirmedeki Rab sıfatını ona has kılmayı kabulleri, göklerin, yeryüzünün ve dağların korkup kabullenemediği, üstlerine alamadığı emanet sorumluluğunu üstüne almış, yeryüzüne halife sorumlu olarak gönderilmiş olan insanın imtihan süreci başladı yeryüzüne gelmekle. İnsanın imtihanını Rabbimizin sınayıp deneyeceğim dedi, biraz korku, açlık, mallardan, canlardan, mahsullerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. İmtihan çeşitlerinin yanında bir de şeytanın kişiyi zorlamasından kaynaklanan imtihanlar var. Şeytan doğru yolun üzerine oturacağını, kullarını, insanoğlunu, kullarını, belki bunun için de cinleri de, mümin olanları saptıracağını şeytan bildiriyor. Şeytan da insanın Allah'a itaat konusunda, hak konusunda, hakka uymak konusunda imtihanını zorlaştırıyor. Şeytan insanın imtihanını zorlaştırıyor. Yine bunun yanında insan kendi hem cinsi olan kendisi gibi yeryüzüne imtihan olunmak için gönderilen diğer insanların imtihanını da zorlaştırıyor. Oysa ki zor bir yolculuk, meşakkatli bir işin içindeyken dağ başına bir tane uçak düştü, herkes birbirine yardım eder. Deprem olmuş, herkes birbirine yardıma koşarken içlerinden bir kısmı hırsızlık yapar, gasp yapar. İmtihan gören o depremzedeye yardım edecek yerde onun imtihanını daha da zorlaştırır. Nice insan. Normalde dara düşülen bir yerde insanlar genel olarak birbirlerine, inançlarına, konumlarına, makamlarına bakmadan yardımcı olurlar. Bir trafik kazası olduğunda herkes koşuşur. O kazayı geçirenler, dışarıdakiler insanın o imtihanını kolaylaştırma çabasında olurlar. Ama iş dine gelince, Allah'ın hükmünü yaşamaya gelince insan belki şeytandan daha fazla kendi kendine zulmediyor. Birbirlerine zulmediyorlar. İmtihanlarına yardımcı olmaları gerekirken daha da zorlaştırıyorlar. Adem Aleyhisselam ve şeytanla başlayan hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar da devam edecek. Bu iki kesimin mücadelesi. Dolayısıyla da hakta ve batılda tarih tekerrür etmeye devam edecek. O zaman herkes kendi payına, hakta mı batılda mı sürekliliğine dikkat edecek. Hakta mı sürekliyiz, batılda mı? Allah'ın hükmü hak olarak bilinsin, yaşanılsın, hakim olsun mücadelesi mi? İnsanların yasaları, fikirleri, düşünceleri, görüşleri bilinsin, yaşanılsın ve sürekli devam etsin çaba ve gayretinde mi? Dolayısıyla iki taraf, hakkın ve batılın taraftarları, Hizbuşşeytan ve Hizbullah, Allah'ın taraftarı ile şeytanın taraftarlarının hayata hakim olma mücadelesi ve sürekliliği kıyamete kadar devam edecek. Önemli olan herkes kendi payına, nerede durduğuna, neyin mücadelesini verdiğine bakması lazım. Verilen mücadele hak, Allah'ın hükmü adına, emri, rızası adına ve cennet yolunda mı? Yoksa batıl, insanların yasalarına, görüş düşüncelerine göre batılda, şeytanın başlattığı o batıl yolun içinde ve o yolda mı devamlı kaldığına bakması lazım herkes. Hakta ve batılda süreklilik her dönemde var. Peygamberlerin, rasullerin olduğu dönemde de sonraki dönemlerde. Mutlaka kıyamete kadar da hakkın ve batılın taraftarlığı yapılacak ve bu sürekli devam edecek. Hud suresinin 112. ayetinde Rabbimiz, öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tevbe edenler de. Seninle birlikte tevbe edenlerle emrolunduğun gibi dosdoğru olun. Haddi aşmayın. Ve la tadgav. Tuğyan, tağutluk yapmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Devamındaki 113'te de sakın zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur. Emrolunduğu gibi dosdoğru olunmaz ise zalime, zulme meyledilir, sonra ateş dokunur. Sonra size yardımcı, ne veli, yardımcınız, nasiriniz olmaz. Sizi kurtaracak, yardım edecek biri de olmaz Allah'a karşı. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. İşte bu Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hud suresi 112. ayetin sonu. Bir müminin bakışında o zaman yaptığım her şey gözetleniliyorsa, görülüyorsa, kayda alınıyorsa bunun mesajı ahirette sorulacak demektir. Allah yaptıklarınızı görüyor. Ona göre davranışınıza dikkat edin. Yaptığınızı daha güzeliyle yapın. İşte bu ihsan hali olur. Allah yaptıklarınızı görüyor ayeti, ayetin bu cümlesi. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Ona göre ihsan halinde bulun. Güzel davranışta bulun. İhsan, güzel davranış. En güzel davranışı kişi Allah-u Teala kendisini görüyor düşüncesiyle yapabilir. O zaman Allah-u Teala sizi görüyor düşüncesiyle hareket edip haddi aşmayın, tuğyan etmeyin. Allah'ın sınırlarını geçmeyin. 120 ile 130 civarında Kur'an-ı Kerim'de yasak var, yapılmaması gereken. Allah'ın yasaklarını çiğnemeyin, haddi aşmayın, tuğyan etmeyin. Belki 300'ün üzerinde yapılması gereken emir, o emri yapmamak da bir sınır aşmaktır. Çünkü yapmadığınız bir şeyin yerine bir başka şeyi yapıyorsunuz demek olur. Hayat, inançta ve amelde boşluk kabul etmez. İnanç noktasında neyi Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapılmıyor ise başka şekilde yapılacaktır. Hangi amel sakınması gereken, yapılması gereken, emredilen doğrultusunda yapılmıyorsa, emredilmeyen doğrultuda başka kurallara, yasalara, fikirlere, düşüncelere, görüşlere, fetvalara göre yapılacaktır. Bu da haddi aşma olur. Tuğyan, tağutluk olur. İnanç noktasında haddi aşan tağut imanı götürürken Allah ile hakimiyet yarıştırır. O da haddi aşmadır. Birisi bir görüş beyan eder, bir fetva verir. O da tuğyandır, tağutluktur, haddi aşmadır. Biri 100 meselede haddi aşar, Şeytan bir meselede tağut oldu, tuğyan etti, haddi aştı. Bugün Kur'an'ın bütününü hayattan çıkaranlar tağut olmuyorsa, haddi aşmış olmuyorsa, burada ciddi bir bakış problemi var. Haddi aşmamak için emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve senin etrafındaki eşin, çocukların, komşu, akrabaların, beraber hareket edin müminlerle emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Aslında ayet tevbe edenlerle, şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riya, haramlardan çıkmış, uzaklaşmış, dönüş yapmış, dönmüş, dönüş yapmış olan, tevbe yanlıştan dönmek demek. Yanlışlardan dönülmüş olanlarla beraber emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Demek ki bu din tek de yaşanılmıyormuş. Hakta ve batılda insanlar kalacak. O zaman hakta olanlar beraberce emrolunanları yapma zorunluluğu var bu ayete göre. Seninle beraber tevbe etmişlerle, batıldan dönüş yapmış olanlarla beraberce emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Bak, bu hakta olanların sürekli beraber olmalarını emreden ayet. Yoksa diyor haddaşmış olursunuz. Hangi alanda beraber hareket etmiyorsanız o alanda haddaşma gündeme gelebilir mesajı veriyor ayet. Hakta olanların sürekli, yine bir ayette Rabbimiz, sadıklarla beraber olun. Kalben doğru, şirk, küfür, haset, kibir, gıybet, riya taşımayan, kalbin doğruladığını dil ile de doğrulayan, özü ve sözü doğru olan, sadık, hakkı tasdikleyen, hakkın içinde olan, Allah-u Teala'nın emrini sorgusuz sualsiz ama fakat lakin demeden tasdikleyip itaat eden, özü ve sözü doğru olan sadıklarla, sözüne sadakat gösteren, Allah'a verdiği söze sadık, insanlara verdiği söze sadık olanlarla beraber olun emrediliyor. İşte bu ayette de, Hud suresi 112'de de emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Kiminle? Tevbe edenlerle. Seninle birlikte olmuş ve dönüş yapmış olanlarla. Bunu yapmazsanız haddi aşarsınız ve Allah yaptıklarınızı görür buyuruyor. Yasin suresinin 74 ve 75. ayetinde de Rabbimiz, belki kendilerine yardım edilir diye. Birinci ayet hakta olanların birlikteliğinden bahsetti. Şimdi bu ayette, Yasin 74-75. ayette de batılda olanların bir birlikteliği. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki, yani onların dediği yaptığı gibi değil, halbuki kendileri o ilahlar için hazır askerler oldukları halde, kendileri yani kurtarıcı gibi gördüklerine aslında kendileri askerlik yapıyorlar. Onları ayakta tutan, koruyan onlar. Yani onlar askerlik koruyucu, destekleyen, savunan olmasalar o ilah edindiklerinin hiçbir fonksiyonu, etki ve yetkileri yok aslında. Bu siyasi olur, bu din adamı olur, lider önder olur. Kendileri olmasa, onlara destek, savunma vermeseler, elleriyle ve dilleriyle, maddiyatlarıyla, imkanlarıyla destekleyip koruyup himaye etmeseler, o itaat etmiş oldukları vazgeçilmez, gördükleri, hayran oldukları ilahların hiçbir fonksiyonu yok. Tam tersi diyor. Yani onlar alttakiler üsttekilerden bir yardım beklerken, tam tersi diyor Rabbimiz, yardım bekledikleri kendilerine muhtaç. Siz onların asker olmuşsunuz demeye getiriyor. O ilahlar onlara yardım edemezler. Yani kendisinden yardım beklenilen, yardım bekleyenler onu güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bugün siyasi nice destekler verilmese vazgeçilmez olanların ne fonksiyonu olur? Bugün kerametlerinle bahsedilen Veli Kutup, Gavs denilen nice din adına bir yerlere çıkarılanlar, alttakiler olmasın bakalım o yerlere çıkabilecek ve kalabilecekler mi? Aslında alttakilerin desteğiyle, korumasıyla, himayesiyle, savunmasıyla, desteklemesiyle o yerlere çıkmışlar. Belki kendilerine yardım edilir diye. Öncüler ve onlara tabi olanlar birbirlerinin destekleyicisi olmuşlar. Batılın sürekliliğini sağlıyorlar. Dün de olduğu gibi bugün de hiçbir şey değişmemiş. kendilerine yardım edilir diye onlara itaat ediyorlar. Onların hüküm ve yasalarına, görüşlerine, fetvalarına, kerametlerine göre hayatlarını, inançlarını düzenliyorlar. Onları vazgeçilmez kabul ediyorlar. Onların yaptıklarına, siyasi yaptıklarına, atalarının, büyüklerinin sözlerine ve yaşantılarına, din adamlarının keramet diye anlatılanlarına hayran oluyorlar ve itaatle gündeme geliyor. Çünkü ilah kendisine hayran olunan, icraatlarına, kerametlerine, yaptıklarına hayran olunan, vazgeçilmez olan ve itaat edilen. Kim kime hayran oluyorsa onu vazgeçilmez kabul eder ve itaat eder. İnsan kendi bedenine bir baksa, yaratılanlara bir baksa, yaratıcı olan Allah-u Teala'ya yarattıkları üzerinden hayran olacak, Allah'ı vazgeçilmez kabul edecek ve ona itaat edecek. Yani Allah'ı ilah kabul edecek. Hata, insan kime hayran oluyorsa, sözüne, konuşmasına, davranışlarına, yaptıklarına, icraatlarına, kerametlerine ve o onun için vazgeçilmez hale gelir, o vazgeçilmez gördüğü ne söylüyorsa, ne ortaya koyuyorsa ona itaat eder. O emri yerine getirir, o da ilah olur. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilah edindiler. Halbuki diyor Allah-u Teala, o ilah edindikleri vazgeçilmez, bu olmazsa olmaz, daha kötüsü gelir. Bunsuz yapamayız, bunsuz şefaat edilemeyiz, kurtulamayız ahirette denilenler, o ilahlar için, onların varlığı için, güçlenmesi için, ayakta kalması ve bilinmesi için yardım bekleyenler onları destekliyor, onlara asker olmuşlar. O yardım beklediği ilahlar onlara da yardım edemez diyor. Enfal suresinin 60. ayetinde de Müslümanların, burada hakta olanların birlikteliğinin bir mesajını veren ayet, onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenmiş savaş atları hazırlayın ki onunla, bu hazırlık yaptığınız savaş atları, işte kılıçlar, silahlar, neyse savaş için hazırlık yapılacak şeyler neyse, bununla, onlarla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve daha sizin ve Allah'ın düşmanlarınızı, sizin bildiğiniz böyle, yine daha bunlardan başka sizin bilmediğiniz, size belki dost gibi gözüküyor, iyi gibi gözüküyor bugün, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz verilecek ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Enfal suresinin 60. ayetiydi. Şimdi müminlerle beraber bir İslam'ın hakim olduğu bir dönem olur. Bir de düşman saldıracağı, İslam'ın hakim olmadığı bir dönem olur. Yine müminlerin beraber hareket etmesi lazım. O an bir savaş yok. Müminlerin İslam devletinin olduğu bir toplumda rehavete kapılınmaması gerektiğini, müminlerin her an hakta batıla karşı beraberce hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar, gücünüzün yettiği kadar, herkes maddi gücünü, elinin, dilinin gücüne, bedeninin gücüne, zeka, zihin gücüne herkes bakacak. Bu gücünün ne kadarını Allah'ın dini için kullanılıyor? Yarın gelebilecek İslam'a ve Müslümanlara karşı tehlikeye ne kadar imkanlarını harcıyorlar? Dünya malı metaı için, dünyada bir ev, bir araba, bir bağ bahçe alabilmek için etrafından borç edinen müminler, tabi bu da olmasın aslında demiyorum, olması başka bir şey, dünyalıklar için borç edinme, Allah'ın dini yücelsin, yayılsın için borç edinen yok. Hele bir borç alayım falancadan da taksitle ödeyeyim, ya da işte altın, döviz borcu edinecek, onunla İslam yücelsin diye. Dünyalık için borçlananlar, yarın ne olacağını bilmediği yarın için borçlanan müminin Allah'ın dini için bir bakması lazım. Hiç borca giren var mı, ya da borca giriyor muyuz, nefsim de dahil? Hani bir borç ediniyorum ki Allah'ın dinine yardım edeyim diye. Yarın olabilecek tehlikeler karşı Müslümanlar, nesiller yetişsin için kim borçlanıyor? Ama dünyalıklar için alabildiğini. Bizim bildiğimiz Allah'ın bildiği. Bizim bilmeyip de sırf Allah'ın bildiği düşmanlara karşı hazırlık yap demiyor, yapın diyor. Çoğul, beraberce yapın, bir hazırlık yapın. Niye? Bunlarla Allah'ın düşmanlarını korkutasınız. Bugün İslam toplumundan Amerika'sı, Avrupa'sı, kafiri, müşriki, laiki, demokratı korkmuyorsa Allah'ın dinini destekleyen olmadıkları için, Allah'ın dinine yardım etmedikleri için Allah da onlara yardım etmiyor. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Yani Allah'ın dinine yardım edilirse Allah yardım vaadinde bulunuyor. Eliyle, diliyle, mal ve can ile kim mücadele ederse Allah da onları destekleyeceğini bildiriyor. Kim ne harcarsa bunun karşılığı eksiksiz verilecek diyor. Ne harcıyorsa, dilini mi harcıyor, ilmini, bilgini mi harcıyor, bedensel gücünü mü harcıyor, maddi imkanlarını mı harcıyor? Harcamak deyince hemen akla para, mal, mülk geliyor. Oysa ki biri zamanını harcar, biri enerjisini, bedensel gücünü harcar, biri dilini, ilmini harcar, biri dik duruşuyla, bir dik duruşuyla bedenini harcar, herkes bir şeyi harcar. Kimin nesillerini harcar, Allah'ın yolunda yetiştirir, nesli o yola harcamaktır. Zamanı, bilgiyi, tecrübeyi o yolda, kim nereye harcıyorsa, Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz verilecek ve asla haksızlığa uğratılmayacaksınız. O zaman batılda sürekli kalmak mücadelesi veren bir kesim, bir de hakta sürekli kalma mücadelesi. O zaman müminler beraberce hakta kalma mücadeleleri verecekler. Bunun sürekliliği önemlidir. 3-5 yıl sonra, 5-10-20 yıl sonra nicelerinin kenara çekildiğini görüyorsanız hakta sürekli kalamadıklarını görüyorsun. Bir bakın, adam 80-90 yaşına gelmiş, hala o batıldaki sürekliliklerine devam ediyorlar. Sanki işte 25-30 sene çalıştın, emekli olunur, işte 50 yaşına geldin, 60 yaşına geldin, emekli olunması gerekli olan bir bakışın oluştuğu gibi, sanki Müslümanlar 10-15-20 sene, 30 sene sonra ya artık bizden bu işler geçti, biraz gençlere kalsın meydan söylemi doğru bir söylem değildir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, müminlerle beraber emri ölünceye kadar devam etmesi lazım. İslam'da hakta süreklilikte emekli olmak diye bir şey yok, kenara çekilmek diye bir şey yok. Bunu siz nereden delil çıkarabilirsiniz? Durmamanız gerektiğini yüzlerce ayet ortaya koyar. Nuh Aleyhisselam 950 yıl ne zaman durdu? İbrahim Aleyhisselam'ın vefatına kadar yaşı kaçtı? Belki 120 civarı denildiğine göre, yaklaşık diyorum. Kim ne zaman, hangi peygamber durmuş vefat edecek anlarına kadar? 80 belki 83 yaşın üzerinde Eyüp el-Ensari'nin 80'li yaşlarda İstanbul'a belki 3000 kilometre bir mesafeyi ne amaçla geliyor? Niye emekli olmadı? Bu doğru bir bakış değil. Hakta ve batılda süreklilik konu başlığında batıldakilere bir bakın bakalım, duruyorlar mı, hiç emekli olmaları var mı? 80 yaşına gelmiş siyasetçi hala koşuyor. Kendi koşamıyorsa da koşturuyor. Hakta olanlar nasıl duruyorlar? Niye sürekli devam edemiyorlar? Burada bir bakış problemi var. Bu davayı, bu dini dava edinememişler. Davanın sürekliliğini kavrayamamışlar. Herkes kendi payını yapıyor aslında da nasihatleşiyoruz. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam, tabii bu hakta ve batılda süreklilik, bazen haktakiler galip gelir, üstün olur, bazen batıldakiler, bazen size zafer, bazen onlara, kafirlere diyor Rabbimiz. Hilafet 30 yıl diyor hadiste. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in 6 aylık, yok Hasan, Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle 30 yıl Raşid hilafet dönemi, 30 yıl. Sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam ısırıcı melik dönemi gelecek. Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı, yani babadan oğula geçen saltanat. Isırıcı melik dönemi. O da diyor Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edecek ve bitecek. Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edecek bir, yani ilelebet kıyamete kadar devam edecek denilmemesi gerektiğini bu hadis bildiriyor. Sonra diyor karanlık bir dönem gelecek. Allah'ın hükmüyle, kitabıyla yönetilmeyen, şirkin, küfrün hakim olduğu bir dönem gelecek. O da diyor Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edip bitecek. sonra sizin bu gününüz gibi bir gün gelecek. Bugün İslam yeryüzüne yayılmaya devam ediyor. İnsanlar İslam'a yönelmeye devam ediyor. Herkes ne emek, çaba, gayret sarf ettiğine bakması lazım. İslam'ın yeryüzüne yayılması, birilerin İslam'a girmesinden övünenin kendisinin ne yaptığına bakması gerekir. Çünkü herkesin yaptığı kendisine. Siz kendinize bakın diyordu Rabbimiz. Bugünden ahirete ne gönderdiğinize bakın diyor ayetler. Herkes kendi payına bakacak, ne mücadele verdiğine. Diğerleriyle de elbette ki bir kişinin mümin olmasıyla mutlak seviniriz, mutlu oluruz. Ama kendi payımıza, asıl ne yaptığımıza bakarız. Şu an karanlık bir döneme geldik. Hadis safa safa bildirdi ve Rabbimizin bildirmesiyle elbette. Aleyhisselatü Vesselam tahminde, zanda bulunmuyor. Gelecek İslam'ın mesele, İslam yeryüzüne hakim oluyorsa bizim katkımız ne? Beraberce hareket ederek Allah'ın dini bilinsin, öğrenilsin, yaşanılsın için, insanlara hidayete vesile olmak için ne çaba, gayret gösteriyoruz? Bugün batılda süreklilik son 100 yıldır dünya gündeminde, batılın beraberce hareket etmesinin gücü ve sürekliliği gözüküyor. Belki 1300 küsür sene İslam'ın gücü, hakimiyeti varken, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı döneminde, son 100 yıl batılın sürekliliğinin gücü ortada. Maide suresinin 54. ayetinde, eğer biz hakta sürekli kalmazsak, hakta sürekli kalmazsak ne olur? Ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, tasdik edip doğrulayanlar, Allah'ın kitabına tasdikleyip doğrulayıp güvenenler, Resulü örnek ve önder olarak doğrulayıp kabul edip güvenenler, ahiretteki vaat edilenlere, cennet ve cehenneme doğrulayıp kabul edip güvenen, ahiret için hazırlık yapanlar, ey iman edenler, siz, sizden kim, sizden kim mümin olmak kaydıyla dininden dönerse, emredilenler yapmazsa, hakta sürekli kalmazsa, Allah onların yerine kendilerini, onları, onların da kendisini sevdiği, Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği, müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda eliyle, diliyle, malıyla, imkanıyla, bedeniyle cet gayret eden, mücadele eden, cihad eden, mücadele eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol olandır, her şeyi çok iyi bilendir. Maide suresi 54. ayet. Eğer siz mümin olarak Allah'ın dininde, hakta sürekli, istikrarlı kalmazsanız, Allah sizi giderir. Yerinize Allah'ın onları, onların da Allah'a sevdiği, müminlere karşı merhameti, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda tüm imkanlarıyla mücadele eden, cet gayret eden, cihad eden ve hiçbir kınayıcının kınamasına çekinmeyen bir topluluk getirir diyor Rabbimiz. Siz eğer halkta sürekli kalmazsanız, hak olan o şey ne ise, hak olan, yapılması gereken, sakınılması ve yapılması gereken o hak ne ise, siz onda sebat etmiyorsanız, gerekeni yapmıyorsanız, bu davet olur, başka bir mesele olur, Allah yapacak birini getiririm buyuruyor. Sizin yapmadığınız o şey neyse, hakta sürekli kalmadığınız neyse, Allah sizi giderir, devre dışı bırakır. O hakta, hakkı yapacak ve sürekli kalacak birini getirir. İnşirah suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz, o halde bir işi bitirdin mi, hemen başka işe giriş ve yorul. O zaman hakta, hakkı yapmak değilmiş de haktaki süreklilik neymiş? Bir işte yoruldun mu, hemen diğer işe giriş. Bir alanda bir kitap okudun, zihnin yoruldu mu, başka bir kitaba giriş. Çünkü farklı bir konuya giriştiğinde beyin hiç yorulmamış gibi tekrar o konuyla alakalı şey alır. Çünkü kitap okumayı bıraktınız, televizyon izliyorsunuz, haber dinliyorsunuz, zihninizin yorulması, daha da yorulması gerekirken başka bir şeye odaklanma oldu. Beyin farklı bir yere, zihin, kalp başka bir yere odaklandı. Tarih okumayı bıraktınız, siyer okudunuz, siyeri bıraktınız, akaid okudunuz, orada zihniniz yoruldu. Bir süre, bu bir hafta, 10 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay sonra başka bir konu, başka bir konu. Bir işte yoruldun, bu dünya iş olur, ahirette alakalı iş olur. Hemen bir başka işe girir ve o işte de yorul. Hani vücut çalışanlar bilir. Kol kasını çalıştırdınız, o yoruldu. Bacak çalışıyorsunuz, sanki hiç çalışmamış gibi. Sırt çalışıyorsunuz, omuz çalışıyorsunuz, göğüs çalışıyorsunuz. Her bir kasın kendi içinde bir yorulma hali var. O zaman bir işte yorulduğunuz zaman hemen diğer bir işe girişin. Yani hakta sürekli kalın. Yani ben artık şu kadar yıldır derse, sohbete kadar, artık bundan sonra gelmeyeyim, toplantıda gelmeyeyim, mescite gelmeme, ya bu kadar yeter. Bir işte yoruldum, hemen diğer işe giriş. Bir sohbette mi ya, başka bir sohbet ya, başka bir şey oluştur. Bak, durulmaması gerektiğini, sabit kalınmaması gerektiğini. Çünkü bir yerde durduğunuz an gerileme başlayacaktır. Mutlak. Durduğunuz anda gerileme başlar, ilerleme olmaz. Tekrar girişim yapmıyorsanız durulan noktada geri gelinecek. O yüzden batıldaki olanlar şeytandan kıyamete kadar durmuyorlar. Bakın, dünyayı yönetenlere duruyorlar mı? Yahudiler, laikler, demokratlar durmuyorlar. Kendi inançları, yaşam şekilleri doğrultusunda sürekli mücadele ediyorlar hak karşısında. Hakta olanlar bu zilletin içerisinde, bugünün dünya zilletin içerisinde hala hakta kalma süreklilikleri yoksa, Nuh Aleyhisselam'ın kafir bir toplumun içerisindeki 950 yıllık sabırla mücadelesini, davetini anlayamazlar. Anlama imkanları yok. Bugünün 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl hakta kalma sürekliliğini gösteremeyenlerin öyle bir tarihi akletme imkanı yok. İsra suresinin 81. ayetinde, bu ayetin mutlaka bir önce şeyi var. Yine de ki ayetleriyle ilgili, hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl yok oldu. Zeval buldu, zail oldu. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. O zaman hak ile batılın sürekliliğinde, yani beraber çatışmasında, bilgi çatışmasında, yaşam çatışmasında, hayata hakim olma çatışmasında batıl yok olmaya mahkummuş. Peki nasıl oluyor da 100 yıldır batıl hakim? Hakta olanlar hakkı tam kavramamışlar, hakka tam girememişler, teslim olamamışlar ve hakta sürekli kalmamışlar. Hakkın girdiği bir yere batılın oradan yok olması lazım. Bir kalbe hak girdiyse, Allah'a güven, Allah'a bütün sıfatlarıyla güven, Kur'an'a, Resul'e, kitaba ve Resul'e güven o kalbe girmiş ise, şirk, küfür o zail olur, o kalpten çıkar. Bir kalbe hak girmişse kalpteki bütün batıllar yok olması lazım. Peki bir kalbe iman girdi, İslam girdi, teslimiyet girdi o kalbe, hak kalbin içine girdi, Allah'a, kitabına ve Resul'üne güvenmek girdi. Niye o kalbe giren Kur'ani bilgi kalbe giriyor da kalpten haset çıkmıyor, riya çıkmıyor, hırs, kibir, dünya tamahı, aşırı sevgi, aşırı nefret niye müminin kalbinden zail olmuyor, çıkmıyor? Çünkü hak sadece tevhid olarak kalbe sokuluyor. Kalbe ahlak olarak hak sokulmuyor. Kalbi hastalıkları çıkartmak için kalbe bilgi sokulmuyor. Sadece tevhidi bilgi sokuluyor. Onun için Müslümanlar haset, kibir, gıybet, riyadan bir türlü uzaklaşamıyor. Kendilerini gösterme hastalığı var. 3-5 bilgi edinen, bir bilgi edinen, bir bakış yakalayan bunu gösterme ihtiyacı hissediyor. Yaşama değil, söyle anlatarak gösterme ihtiyacı, bildiğini gösterme hastalığı var. Oysa bilgi yaşamak için inmiştir. Bilgi yaşamak için elde edilir, anlatılır ve işitilir, öğrenilir. Bilgi yaşamak için elde edilir. Yaşamak için elde edilmeyen bilginin sahibine bir kârı yoktur. O bilgiyi elde edecek fırsat, imkan bulamamak başka bir şeydir. İmkan bulamamışsınızdır. Yaşama niyetiyle elde etmişsinizdir. Buna sevap olur. Ama bilgi asıl yaşamak için elde edilir. Bilgiyi elde ettiniz, hayatınıza ve kalbinize indirmiyorsanız ne hayatınızdan ne de kalbinizden zail olması gereken batıl çıkmaz bir türlü. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur diyor. Kalpten o hastalıklar çıkmıyorsa, yani birisinin şirki, küfrü, laikliği, demokrasiyi terk edememesini, dünyalığı terk edememesini eleştiren bir müminin kendisindeki haset, kibir, gıybet, riya, hırs hastalığını kalbinden atamadığını önce bakması lazım. Kendisi de birçok hastalığı atamamış, kendine bakmamanın, kendini düzeltme çaba gayretinde ve bakışında olmamanın sonucudur bunlar. Yani bilgi asıl senin ve benim için. Bilgi benim için diyebiliyorsan bilgi beni düzeltiyor. Yoksa bilgiyi bir başkasını düzeltmek, eleştirmek, kınamak, tartışmak için, anlatmak için elde ediyorsanız size bir kârı yok. Mum gibi etrafı ışıtırsınız, dibiniz karanlık kalır. Kendinize bir kârınız olmaz. Bilgi amel etmek için öğrenilir ve dinlenilir. Bilgilenmek için değil. Bilgi bilgilenmek için değil, amel etmek, hayata dönüştürmek, uygulamak için elde edilir. Kehf suresinin 56. ayetinde de konu başlığımız hakta ve batılda süreklilik. Şeytandan bugüne, insanın yaratılmasından bugüne, şeytan hiç durmadan batılda sürekli. O da bir kul, Allah'ın yarattığı kullardan bir kul. O da imtihan için yaratıldı. Şeytan farklı bir şey için yaratılmadı. O da imtihan olunmak için yaratıldı. İmtihanının birisinde başarılı olamadı. Allah-u Teala'nın hükmüne karşı hüküm koydu. Kafirlerden oldu ve değişmedi, düzelmek istemedi. Kıyamete kadar da düzelmeyecek. Batılda sürekli kalmayı tercih etti. O zaman hakta olanlar, Adem Aleyhisselam'la başlayan ve müminlerin oluşturduğu o hakta olan topluluğun yolunda o sünneti devam ettiren bugünün tabileri olması lazım. Bugün Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashablarının yollarını, sünnetlerini bugün kim devam ettiriyor ona bakacak. Ya da devam ettirip ettirmediğine, hakta olup olunmadığına herkes kendi payına bakacak. Kehf suresinin 56. ayetinde Rabbimiz biz rasulleri, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Cennetle müjdeleyen, cennet yollarını müjdeleyen ve cehennemin kendisini ve oraya giden yollarla da uyaran, sakındıran uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderdik. O zaman rasulların, rasul gönderilmesinin asıl amacı onlar dini kendilerine yaşayacak. İnsanlara cennet yoluyla müjdeleyecek, cennetin yollarını gösterecek ve cehenneme giden yolları da gösterecek. Bunun için gönderilmişler. O zaman davetçi de böyle yapacak. Hakta olanlar, insanlar hakta olsun, batıldan uzaklaşsın diye batılın yolundan uyaracak, cennete giden yolu da müjdeleyecek. Fakat inkar edenler batıl ile mücadele ederler ki, inkar eden, yani kafirler, hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın kitabını başka yasalarla örtüp gizleyen, Allah'ın ayetlerdeki kastettiği manayı, emri başka fikir, düşünce, kendi görüşleriyle, fetvalarıyla örtüp gizleyen, inkar eden kafirler batıl ile mücadele ederler ki onunla, o batıl ile hakkı ortadan kaldırsınlar. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıyı alaya aldılar diyor Kehf suresi 56. ayet. Bak, hakta olanlar Kur'an ile bunun mücadelesini verecekmiş, verecek. Batılda olanlar batıl yasalarla, görüşlerle, düşüncelerle, batıl olan kurallarla, anayasalarla hakkı ortadan kaldırmak için mücadele ederlermiş. O zaman hakta ve batılda bir mücadele var, bir süreklilik var. Hakta olanlar Kur'an ile bir mücadele verir. Sen kafirlere karşı Kur'an ile büyük bir cihad et diyordu Mekke'de inen ayet. Mekki bir ayet. Mekke'nin cihadı Kur'an ile onlara hakkı bildirme cihatı, hakta kalma cihatı, iman etme ve imanı koruma cihadıdır Mekke'nin cihadı. Medine'nin cihadı, İslam devletini oluşturma, kurma, münafıklara karşı mücadele bir cihat. O cihadın silahlı olan bölümünü savaş ile kıtal cihadı. Cihat çok hayatın bütününü içine alan bir mücadele. Kalbin cihadı, gözün kulağın elin cihadı, sosyal hayattaki verilen her bir mücadele birer cihattır. Allah'ın dinini yaşama, hakta kalma, sürekli kalma cihadı. Batıldaki olanlar da bu cihadı, cehd gayreti ortaya koyuyorlar. İki taraf bunun mücadelesini veriyorlar. Kehf suresi 56, kafirler batıl ile, ellerindeki batıl ile hakka karşı galip gelmek için mücadele ediyorlar. Batılın mücadelesi, cehd-i gayreti, hakkı ortadan kaldırmak için yapıyorlarmış. Peki hakta olanlar da batılı ortadan kaldırmak için aynı cehd gayreti mücadeleyi vermeleri gerekir. Ayetin mesajı. Tevbe suresinin 111. ayetinde şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını elbette onlara cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, kıtal ederler, öldürülürler ve öldürürler. Öldürürler ve öldürürler. Yukatilûne fî sebîlillâh. Allah yolunda mukatele katele karşılıklı öldürme işi yaparlar. Allah yolunda, onun emrettiği şekilde, haddi aşmadan, rızasına kavuşmak için, Allah'ın dini o yerde yaşanılsın için öldürürler. Adam öldürme işi değildir cihat ya da kıtal. Allah'ın dini insanlara ulaşsın, Allah'ın hükmü, istedikleri dinde kalabilirler. Allah'ın dini kişinin beş emniyetinin sağlar, mal, can, nesil, akıl ve din emniyetini, Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budist olsa, mümin de olsa, beş emniyeti ancak Allah'ın hükmü hakimse bir yerde herkes dinini daha rahat yaşayabilir. Allah müminlerin, Allah kendisine sıfatlarıyla, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenen, tasdik eden, doğrulayan müminlerin canlarını ve mallarını karşılığı cennet olmak üzere satın almış. O zaman malın harcanması, Allah yolunda harcanması karşılığı cennet için malı satmış, canı satmış gerektiğinde. Kimden bu ahit yapılmış? Müminlerden. Herkesten değilmiş. Mümin olacak, mümin olmak ile Allah Teala ile bir kişi anlaşma yapmış. Vakti saati geldiğinde malını da canını da Allah yolunda verme girişiminde bulunması gerekiyor. Allah satın aldık diyor. Yani bu malım dediğin sana ait değil. Müminsen. Canım dediğin sana ait değil diyor. Çünkü ne ölümün ne de malın elden çıkıp çıkmamasının Allah'ın takdirinden başkası yok. O zaman karşılığı Allah'ın yoluna vermek niyetiyle bir antlaşma yapıyor mümin. Vakti saati gelirse, Allah öyle imtihan ederse, malını veremeyenin de günü geldiğinde canını vermesi zor olur. Bak müminlerden bu ahit alınmış. Mümin olmak kaydıyla. Onlar Allah yolunda kıtal ederler. Cehd gayret mücadele ederler. Onlar Allah'ın yolunda mücadele ederler. Yani Allah'ın kitabı hakim olsun için, Allah'ın adı bilinsin. İ'la-i kelimetullah, Allah'ın kelimesi i'la en yüce. İ'la en yüce olsun için mücadele eden. Gerek Allah'ın ismi, Rab ilah ismi, gerekse Allah'ın Kur'an'daki hükmü, kitabı en yüce olsun için mücadele ederler. O uğurda Allah yolunda savaşırlar ve Allah yolunda, Allah'ın dini hakim olsun için onun rızası aranılırken öldürürler ya da öldürülürler. Ölürken de öldürürken de Allah'ın yolun için, Allah'ın rızası için bunu yaparlar. Tabii ki bu cihat ve kıtal ayrımının yapılması lazım. Cihat çok geniş bir, Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık cihadı. Mekke'de 13 yıllık cihat ne? Medine'deki 10 yıllık cihat ne? İşte o cihatın içindeki bir bölüm, şartlar, gereklilik oluşursa kıtal, öldürme bölümü. İki tane ordu karşı karşıya geldi. İki ordu karşı karşıya geldi. Mümin ordu komutanı karşıdakilerini İslam'a davet ediyor. Mümin olurlarsa kardeş oldular. Yok, onu kabul etmezlerse cizye, Allah'ın hükmüyle yönetilecek, geçerli olacak, cizye verecekler. O da kabul edilmezse en son öldürme fiili. Tevbe suresinin 24. ayetinde de Rabbimiz de ki, 330 küsür civarında de ki ayeti var. 332 civarında de ki diye başlayan emir ayetleri denilmesi isteniliyor. Eğer babalarınız, şimdi konu başlığımız, bir geri geleyim, hak ve batılda süreklilik. Müminler mallarıyla ve canlarıyla hep beraber Allah'ın yolunda sürekli cihat. Vakti geldiğinde kıtal. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar devam edecek. Bak, bu bir süreklidir. Çünkü batılda olanlar tağut yolunda savaşır, cihat eder, mücadele eder, ölür öldürürler. Şeytanın yolunda. Müminler de Allah yolunda savaşırlar diyor ayet. Bak, iki taraf mutlaka sürekli bir yol uğrunda, bir mücadele, bir inanç noktasında, yaşam noktasında mücadele edecek. Bu da Tevbe suresi 24'te de dedi ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, soyunuz, sopunuz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğa, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, meskenler, sizin için Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten, yani cihad et, buradaki cihad kelimesi, cihad etmekten daha sevimli ise, daha sevgili ise, daha fazla sevgili ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğuna hidayete erdirmez, doğru yola girdirmez, o doğru yolda tutmaz demek. Herkesin bir bakması lazım. Zamanını, dilini, imkanlarını, bilgisini, tecrübesini, yapabileceği ne ise önce İslam'a ve Müslümanlardan yana mı kullanıyor? İnancına bakmadan babasına, o

para gerektiği kadar mı harcıyor? Herkes kendine bakacak. Çünkü her biri birer mücadeledir, cehd gayrettir. Herkes bulunduğu yerde neyi öncelediğine bakacak. Babalarını, oğullarını, kardeşlerini, aşiretini, eşini, işini, gücünü, aşını, bağını, bahçesini, meskenini, dairesini, arabasını, neyini önceliyor? Önce hangisini öne alıyor? Hani önceliyor. Bir problem olduğunda, tercih yapması gerektiğinde, Allah için harcadığına ve dünyalıklar için harcadığına bir bakarsa hangisinin öncelendiği ortaya çıkar. İşte bunlar Allah için ve Resulü için, Allah yolunda mücadele etmek için bir şey verilirken, bir yerde birine yemek ikram edilecek, işle alakalı bir toplantı. 3.000, 5.000, 10.000 lirayı kişi harcayabiliyor ama iş Allah'ın dinine gelince 100 lira, 200 lira vermeye kalkıyorsa burada problem var. Tabi dünya işi içinde harcansın, helalinden olduktan sonra problem yok. Ama önceleme, hangisini daha kuvvetli desteklediğine herkesin bakması lazım. Keyfi keder harcananlara bir bakılır, ihtiyaç olmadan harcananlara bir bakılır, ihtiyaçmış gibi yapılarak Allah'ın dinine olan desteklere, savunmalara bakması lazım. Çünkü bu öncelik ve sonralık kılınanlarla alakalı bir mesele. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin ve müminler topluluğunun göğüslerine şifa versin, ferahlatsın. Tevbe suresi 14. ayet. Onlarla savaşın ki mücadele edin, cehd gayret edin, silahlıysa silahlı, topluca bak, savaşın, savaş demiyor, topluca. Allah sizin elinizle onları azap etsin. Biz siz oturun, hiçbir şey yapmayın, dilinizde lanetler yağdırın. Batılda olanlar sürekli hak ortaya çıkmasın mücadelesi veriyorsa, hakta olanlar da batıl gitsin diye beraberce mücadele edecek ki Allah o batılda, batılın ve batılda olanların gazap olunması, yok olması için hakta olanların eliyle bu işi yapacak. İsrailoğullarının yaptığı gibi sen git Rabbinle savaş ey Musa dediler. Allah onları 40 yıl Sina Yarımadası'nda dönüp dolaşıp rezil bir halde dolaştılar. Bugün de İslam toplumu 100 yıldır aynı zilleti çekiyor. İsrailoğulları 40 yıl dolaştı diye kınayan, kendi içinde bulunduğu halde 100 yıldır zillet içinde İslam toplumu perperişan, kimse bu zilleti görmüyorsa bir problem var. Oysa ki Allah-u Teala dilden önce elin kullanılmasını istiyor şartlara göre. El kullanılamıyorsa dil, dil kullanılamıyorsa kalbin buğusu. Hadiste Aleyhisselatü Vesselam biliyordu. Allah onları rezil edecekse bizim elimizde olacakmış. Gün gelir dil, el iş yapamıyorsa dil, dil iş yapıyorsa en azından kalp buğzunu yapacak şartlara göre. Eğer eliyle yapmamız gerekeni biz yaparsak onlara karşı size yardım etsin diyor Rabbimiz. Allah'ın yardımının gelmesi beraberce hareket etmeye ve eliyle yapılması gerekeni kişi eliyle yapacak. Aynı topluluğun içinde dilini kullanma imkanı olanlar dilini, kalben buğz yapabilecek imkanlarına göre o da kalben buğzunu, herkes kendine düşen bölümü yapacak ki Allah müminlerin elleriyle dilleriyle küfre, zalimlere hadlerini bildirsin. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiştir. Cehd, gayret, mücadele gerek silahlı, gerekse bütün imkanlarıyla cehd gayret eden, mücadele eden, yani cihad eden kendisi için cihad etmiştir. Şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç değildir. Alemlerden müstağınidir. Yani Ankebut suresi 6. ayette. Yani Allah-u Teala ben hiç yarattığım hiçbir kulun yaptıklarına muhtaç değilim. Cihad edenin yapmış olduğu infaklarıyla, anlattığıyla benim anlatmam bir cehd gayret, sizin de dinlemeniz bir cihattır. Bir mücadele ediyoruz ki bir şeyi anlayalım, bunun sonucunu anladıklarımızı yaşayalım, hayatta uygulayalım. İnsanlara davetle ulaştıralım, hepsi birer cihattır. Rabbimiz bununla övünmenize, bilinmenize, tanınmanıza ihtiyaç yok. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiştir. Gerek silahlı cihat,

0: gerekse diliyle, eliyle yaptığı, kalbiyle yaptığı o mücadele. Neyse o verdiği mücadele, mücadele eden, cehd gayret eden kendisi için etmiştir diyor. Bunun için bilinmesine, övülmesine ihtiyaç yok diyor Rabbimiz. Yani bir şey yapan kendine yapmıştır. Allah alemlerden yarattığı her varlığın kendisine muhtaç değildir demek. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecektir. Evet, hakta sürekli kalanlar bu hakta sürekli kalmanın karşılığını hayır olarak alacak. Batılda kim de zerre miktarı şer yapmışsa o da onu görecektir. Kim de batılda sürekli kalmışsa kendi zararına. Yani biz batıla kızarken önce kendi hakta ne kadar kaldığımıza, sürekli olduğumuza bakmamız gerekiyor. Yani batılı eleştirenler kendileri hakta ne kadar faydalılar, sürekliler. Elleriyle yapmaları gerekenleri dilleriyle konuşup kenarda oturmak iş değil. Çünkü eliyle yapacağın, senin elinle yapacağını diğeri yapamıyorsa o yer boş kalacaktır. Belki onun gücü ancak diliyle yapmaya yeterli. Senin elinin imkanı var, maddi imkanın var. Sen de işine gücüne dalmışsın. Maddi imkanlarla müminleri desteklemiyorsan öbür kardeş ancak diliyle, sohbete gelmekle ancak o kadar yapabiliyor. Mekanların devamlılığı, daha faydalı hale gelmesi birinin eliyle yapacağı maddi imkana bağlıysa ve sen orayı bırakmışsan bunun vebali ahirette gözükür. Ne zamana kadar mücadele edilecek? Şeytan ve taraftarları batılın sürekliliği kıyamete kadar devam edecek bu ayetlerle sabit. Hicr suresinin 99. ayetinde Rabbimiz kesin olan, kesin olan yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani hakta kalma mücadelen ölüm gelinceye kadar olsun diyor Rabbimiz. Hakta sürekliliğiniz ne zamana kadarmış? Yakin olan ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani boyun eğdiğin, hükmünü, sözünü dinlediğin, itaat ettiğin, kendini aşağıladığın Rabbin olur. O zaman kime itaat edip boyun eğiliyorsa, kimin emri sözü dinleniyorsa, kalben yöneliliyorsa, kendisini muhtaç hissediliyor ise ve itaat ediliyor ise o Rab edinilmiştir ve o ibadettir. Sen Rabbinin kitapta bildirdiği ne kadar emir ve yasak varsa sen onlara boyun eğ, o emir ve yasaklara uy. İbadetin Rabbine olsun. Ne zamana kadar? Ölüm sana gelinceye kadar hakta sürekli kal. Dolayısıyla hakta ve batılda süreklilik kıyamete kadar devam edecek. Herkes kendi payına bakacak. Ne kadar hakta ve ne kadar sürekli kaldığına. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: düşünen insanlar için.
1: Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyordu.

0: benim çizgime uyan, benim sünnetimi tatbik eden, benim sünnetimi ihya eden, benim yolumu izleyen beni sevmiş olur. Beni seven cennette benimle beraber olur. Allah Resulü'nün sünnetini, Allah Resulü'nün yolunu, Allah Resulü'nün çizgisini diletmek isteyen genç kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Özel efem. Sessiz yığınların sesi.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Gelmet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamlar.

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

Selamün aleyküm. Bu haftaki Gerçekler ve Biz programında yine sizlerle beraberiz. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Bugün sizlere faydalı olmak istediğim konulardan bir tanesi çocukların psikososyal gelişim süreci. Öncelikle 0-8 yaş dönemi hakkında bilgi vereyim. Çocukların psikososyal gelişimleri hamileliğiyle başlar. 8-9 yaşında sona erer. Çocuk ilk yıllarda tamamen annesine bağlıdır. Gereksinimleri iyi karşılanmadığı zaman problemli ve huzursuz bir çocuk olur. Bu dönemde annenin yapması gereken en bilinçli, en şuurlu davranışların birisi çocuğunu emzirmesidir. Çocuğunu mutlu mutlu emzirmesidir. Sevinerek emzirmesidir. Anne sütü üzerinde yapılan araştırmalar, anne sütünün çocuk için vazgeçilmez değerde olduğunu göstermektedir. Ayrıca anne çocuğunu emzirmekle ve onu dokunmakla çocuğuyla arasındaki duygusal, sıcak ve sevgi yüklü bir yakınlığın kurulmasını sağlamış olur. Emzirme anında annenin sinirli olması, bebeğin annesinden sıkıntı çekmesi ya da sıkılıyormuş gibi davranması, sabırsızlanması, annenin emme sırasında birdenbire göğsünü çekerek başka işle meşgul olması, çocukta karmaşık duygusal bozuklukların oluşmasına sebep olabilir. Ve bu duygusal bozukluklar da, duygu yönden bozukluklar da genellikle çocuğun hayatı boyunca sürer. Bebeğin memeden erken ayrılması zararlıdır. Memeden erken ve birden kesilen çocuklarda parmak emme, tırnak yeme, altını ıslatma, ağlayıp tepinme ve çeşitli korkular görülebilir. Bunun üzerinde tekrar durmak gerekir. Önemli olduğu için memeden erken ve birden kesilen çocuklarda parmak emme, tırnak yeme, altını ıslatma, ağlayıp tepinme ve çeşitli korkular görülebilir. Uyku da bu dönemde besinler kadar önemlidir. Yeni doğan bebek neredeyse 24 saatini uyku ile geçirir ve geçirmelidir. Bebek büyüdükçe daha az uyumak isteyecektir. Çocuğun rahat uyuması için temiz, sıcak, havadar ve rahat bir ortam sağlanması gerekir. Ayrıca çocuğun sevgi, şefkat ve ilgi gibi duygusal gereksinimleri ihmal edilmemelidir. Bunlar çocuk eğitiminde, çocuk psikolojisinde ana gıdalardır. Sevgi, şefkat ve ilgi. Annenin sevgi dolu bakımı ile büyüyen bebek güven duygusu içinde yetişir. Annenin bakışı sevgi dolu olmalı. Tabii babaların da bakışı sevgi dolu olmalı ama şimdiki konumuz nedir? Çocuğunu emziren annelerle ilgili. Annenin sevgi dolu bakımı ile büyüyen çocuk nasıl yetişir? Güven duygusu içinde yetişir. Sevme ve kendini sevdirme yeteneğine sahip olur. Çocuk da sever büyüklerini ve kendisini de sevdirir çocuklar. Ve böyle çocuklar nasıl olur? Çevresi ile uyumlu birer insan olarak yetişirler. Çevresi ile uyumlu insan yetiştirebilmenin yolları neymiş? Daha küçükken, anneler çocuklarını emzirirken, çocuklarını sevmesi, şefkatli olması, çocuklarına ilgi alaka göstermesi, onlara sinirlenmeden, bağırmadan, çağırmadan emzirmesi, onun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Aynı zamanda uykusu içinde bu söz konusu. Çocuğunu yatağını yatırırken nasıl uyutuyor? Hangi masalları okuyor? Ya da neler söyleniyor, neler mırıldanıyor? Bunlar çocuğun gelecek hayatında etkili. İlk yılda ihtiyaç duyduğu sevgiyi bulamayan, daha birinci yılında ihtiyaç duyduğu sevgiyi bulamayan, şefkati bulamayan, ilgiyi bulamayan çocuk güvensiz ve uyumsuz bir çocuk olur. Bu dönemde çocuk çevresindeki bütün olayları da algılar. Artık algılayabilir. Hani antenler açık diyoruz. Antenleri açıktır. Çocuk bütün olayları algılayabilir, duyabilir. Televizyonda seyrettiklerinizi duyabilir. Radyoda dinlediklerinizi duyabilir. Hani küçükken 4 yaşında, 5 yaşında, belli bir yaşlarda hafız olan insanlar var.
yapmış eskiden. Neden? Bence o evde işte çocuk doğduğu günden itibaren, belki de annesi onu hamile olduğu zamanlarda evde devamlı Kur'an okunuyordur ve o çocuk okunan Kur'an'ı duymuştur. Evet, bu dönemde çocuk çevresindeki bütün olayları da algılar. Yani bir yaşlarında bile. Annenin babanın uyumu veya uyumsuzluğu onu etkiler. Annenin babanın uyumu veya uyumsuzluğu çocuğu etkiler. Yani çocuğa gösterilen sevgi kadar anne ve babanın birbirlerine göstereceği sevgi de çok önemlidir. Yani yine çocuğunuzun yanında erkek arkadaşlar anneye ne kadar sevgi gösteriyor, eşine ne kadar sevgi gösteriyor. Artı anne arkadaşlarımız çocuklarının yanında beyleri hakkında ne konuşuyor, beyleriyle nasıl konuşuyor? Ya da başkalarına nasıl konuşuyor, başkalarıyla nasıl konuşuyor? Evinize gelen komşularla ya da misafirlerle ya da siz misafirliğe gittiğinizde oradaki kişilerle neler konuşuyorsunuz? Birbirinizle neler konuşuyorsunuz ve çocuğunuza neler konuşuyorsunuz? Evinize gelen misafirleriniz çocuğunuza neler söylüyor? Ya da siz misafirliğe gittiğinizde çocuğunuza neler söyleniyor? Bunlar hepsi önemli. Ne zaman? Daha bir yaşındayken, daha çocuğunuzu emzirirken, anne babanın anlaşamamaları, birbirlerine bağırmaları, kavgaları, çocuğun gözü önünde yapılması çocukta korkular, endişeler doğurur. Hele çocuğunuz biraz daha büyümüşse ve anne babanın ayrılma fikrini anlayabiliyorsa, algılayabiliyorsa, bu çocukta korku olmayacak da kimde olacak? Çocuğun ruhunda karmaşıklık olmayacaksa ne olacak? Dolayısıyla çocuğunuzda sonra hani tedavi edilmesi zor durumlar, zor yıkımlar oluşturmak istemiyorsanız bunları ne yapmalısınız? Yapmamaya çalışmalısınız. Çocuğunuzun yanında mutlu mutlu davranmaya çalışmalısınız. Tabii mutlu davranmanın yollarından bir tanesi önce sizin mutlu olmanız, mutlu olma yöntemleri öğrenmeniz. Bazen annelerle konuşurken, babalarla konuşurken hani çocuğun problemleri var belli, evden kaynaklanıyor belli, annesi babası geliyor, annesi babasıyla konuşurken bakıyoruz ki konuşurken hakikaten çıkıyor annesinin kendi problemleri var ya da babasının kendi problemleri var, anne baba arasında birbirlerinin problemleri var ve çocuk bundan etkileniyor. Anaokulu giden çocuk da etkilenir, 3 yaşındaki, 2 yaşındaki, 1 yaşındaki çocuk bile etkilenir. Çünkü artık antenler açık. Yine çocuk bu dönemde bireysel bedeninin sınırlarını keşfetmeye başlar ve oluşturma çabası içine girer. Yani bedeninin sınırlarını, yani ben beden olarak ne yapabiliyorum? Nereye kadar gidebiliyorum? Neyi karıştırabiliyorum? Hani dolabı karıştırmak diyelim. Başlıyor çocuklar yavaş yavaş. Ve kendi vücudu ile ilgilenir. Burnunu dokunur, gözünü dokunur. Ellerini, ayaklarını, vücudunun değişik yerlerini tutar, oynar. Hatta ayak parmağını emmeye çalışan çocuklar bile var. İşte onlara kızmadan, bağırmadan, çağırmadan bir yaşındaki çocuğunuza güzel güzel anlatmalısınız. Dikkatini başka yöne çekmelisiniz. Evet, yürüme, merdiven çıkma, zıplama gibi hareketleri dener çocuk. Artık yavaş yavaş büyüyor. Bahsettiğimiz yaşlar hangi yaşlar? 0-8 yaş dönemini bahsediyorum. Elleriyle, ayaklarıyla vücudun değişik yerlerini tutar, oynar, yürüme, merdiven çıkma, zıplama gibi hareketleri dener. Ve denemesi de normaldir. Çünkü kaslarının gelişmesi gerekir. Kaslarının gelişebilmesi için zıplamayı yapması normaldir. İşte zıplama demek o çocuğa uygun değildir. Çocuk artık yavaş yavaş dış dünya ile ilgilenmeye başlar. Yürümeyi başlayınca çevresinde gördüğü her şeyi dokunmak ister, tutmak ister ve almak ister. Çocuğunuz eğer bu yaşlarda ise
bilmelisiniz ki bu yaşlardaki çocuk gördüğü her şeyi dokunmak isteyecektir, tutmak isteyecektir, almak isteyecektir. Hatta ağzına atmak bile isteyecektir. Dolayısıyla tehlikeli maddeleri gözünün önünden kaldırmak lazım. Hatta merak ettiği şeyleri eller, yere atar, tekrar alır, tekrar atar. Çünkü atma fiilini öğreniyor, düşmeyi öğreniyor. Attığı bir şey yere düştüğünde çıkaracağı sesi öğreniyor ve hoşuna gidiyor. O sesi duyması hoşuna gidiyor. Yine eline aldığı eşyaları sallar, sürter, yırtar ve az önce dediğim gibi ağzına sokar, sokmak ister. Dikkatli olmak gerekir. Dokunduğu eşyaların yerlerini değiştirmek ister. Bazen kırar, döker. İşte o anda çocuğunuza bağırmamalısınız. Kızmamalısınız. Güzel güzel söylemelisiniz. Çocuğunuza fazla korku vermemelisiniz ki çocuğunuzun girişimcilik ruhu ölmesin. Girişimcilik ruhu ölmesin. Girişimcilik ruhu ne zaman ölüyor? İşte küçükken ölüyor. İşte çayı halının üzerine döktü. Suyu halının üzerine döktü. Bardağı kırdı diyelim. İşte o anda siz bağırırsanız, çağırırsanız çocuk da korku meydana gelir. Halı mı önemli? Yani su dökülen halı mı önemli? Ya da süt dökülen halı mı önemli? Yoksa çocuğunuzun girişimcilik ruhu mu önemli? Bunu bilmek gerekir. Ve ona göre mümkün mertebe yaşamak gerekir. Bütün bu davranışlarının çocuğun çevresindeki eşyaları araştırmadan kaynaklandığını bilmek gerekir. Çocuk araştırma isteğini yerine getiriyor. Keşfetme isteğini yerine getirmek istiyor. Eşyaları tanıma ve eşyaları öğrenme çabası içinde olduğunu bilmek gerekir. Anne baba olarak. Fakat maalesef bazı anne baba arkadaşlar çocuğun her tarafı kurcalamasını istemiyorlar. Eşyaları dağıtıyor diye. Bir de komşuları gelecekse eşyaların dağınık durmasını istemiyorlar haklı olarak. Ama bence yine çocuğunuzun gelişimi, çocuğunuzun korkusuz yetişmesi, tabii korku da olmalı ama ölçüsü ne kadar olmalı o ayarlanması gerekir. Çocuğunuz komşunuzdan daha önemli. Bunu bilmelisiniz. Yani komşunuz gelecek, sizin evinizi dağınık görecek. Ne yapalım? O gelecek, gidecek ama sizin çocuğunuz hep sizin çocuğunuz. Ölünceye kadar sizin çocuğunuz. Öldükten sonra da hani sözümüz yanlış olmasın. Değil mi? Yine sizin çocuğunuz. Siz ölürseniz o arkanızdan Fatiha'yı o gönderecek. İnşallah başkalarını Fatiha gönderir arkanızdan. Ama burada önemli olan ne? Çocuğunuz. Allah izin verirse 5 yıl sonra, 10 yıl sonra evlense bile, çocuğu olsa bile yani sizin çocuğunuz. Dolayısıyla çocuğunuzu mümkün mertebe haksız olarak kızmamak, bağırmamak, ceza vermeye kalkışmamak gerekir. Eşyaları dağıtıyor diye. Ha, düzenli olmalı değil mi? Doğru, düzenli olmalı. Onun da eğitimi verilmeli. Ama çocuğun da girişimcilik ruhu, merak etme duygusu, keşfetme duygusu, eşyaları öğrenme, tanıma duygusu ne yapılmalı? Faydalı hale getirilmeli, ona yerine göre izin verilmeli. Çocuğun hani psikososyal açısından sağlıklı olabilmesi için bu dönemde mümkün mertebe engellenmemesi ya da faydalı şeyleri merak edebilmesi için çocuğunuza faydalı olan şeyleri, kırıldığında zararı olmayacak şeyleri çocuğunuzun göz önüne koyması gerekir. En önemli davranışlar anne babanın yapması gereken bu zamanda bunlar. Çocuğunuzun zekasının biraz daha gelişmesi için kırıldığında, döküldüğünde zararı olmayan eşyaları koyunuz. Çocuğunuzun görebileceği, dokunabileceği yerlere. Çocuk bu zamanda her şeyi yapabileceği inancına sahiptir. Yeni denemelerde bulunmaktan çekinmez çünkü korku bilmez çocuk. Çocuk korku bilmez. Tabii hamileliğiniz güzel geçmişse. Hamilelik konusu yine ayrı bir konu. Eğer siz hamileyken korkular yaşamışsanız çocuğunuzun da dünyaya geldiğinde korkulu olması, biraz çekinik olması, biraz korkak olması
normaldir. Hamile arkadaşlarımızı o konuda yine mutlu olmasını, sıkıntılarını en aza indirmesi gerektiğini, korkuların en aza indirmesi gerektiğini öğretmek gerekir. O konularda yardım alması gerekir. Çünkü hamile arkadaşlarımız nasıl yaşarlarsa, hani çocuklara da büyük ihtimalle öyle dünyaya geliyorlar. Çünkü annenin bütün korkularını, bütün sıkıntılarını ya da mutluluklarını ve sevinçlerini çocuğun ruhu da annenin karnında alıyor, içiyor. Evet, bu yaşlardaki çocuklar yeni denemelerde bulunmaktan çekinmezler ve bu denemeleri sonucunda da kendileri güvenini artar.

yaşında nasıl davrandığınıza bakınız. 1 yaşında, 1,5 yaşında nasıl davrandığına bakınız. Evet, çocuğunuz kişisel kapasitesini ve gücünü fark etmeye başlar. Ne zaman? Daha 1 yaşlarındayken. Kişisel kapasitesini ve gücünü fark etmeye başlar. Ve bunu çevresinde fark ettirmeye çalışır. Kendini dünyanın merkezi olarak algılar. Bu 2 yaşlar içinde söz konusu. Kendini dünyanın merkezi olarak algılar ve herkesin onun etrafında döneceğini zanneder. Eğer yine latife olsun diye bir şey söyleyeyim burada, espri olsun diye bir şey söyleyeyim. Eğer bir 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında bir insan varsa ve kendisini dünyanın merkezi olarak algılıyorsa, herkesin onun etrafında döneceğini zannediyorsa, istiyorsa, yazık, bu kişi daha 1 yaş, 2 yaş çocukların psikososyal gelişimine sahiptir. Sosyal olarak daha beyni ilerlememiştir. Zekası daha artmamıştır. Zekası ne kadar yüksek zeka olursa olsun, eğer bir insan 30 yaşında, 40 yaşında ya da 10 yaşında hala kendisini dünyanın merkezi olarak algılıyorsa, beyninde böyle bir algılama varsa, bu bir hastalık belirtisi. Rahatsızlık belirtisi bu. Böyle insanlardan Allah'a sığınırız. Ve herkesin onun etrafında döneceğini zanneden insanlar ya da döndürmek için uğraşan insanlar aslında ruhlarında birer hastalık vardır. Eğer çocuğunuzun da büyüdüğünde böyle hastalık içinde olmasını istemiyorsanız, çocuğunuza küçükken eğitim vermeniz gerekir. Eğitim almanız gerekir. Evet, bu dönemde çocukta bağımsızlık, güven duygusu, atılganlık gücünü geliştiren serbest hareketlere önem verilmeli ve dünyayı keşfetmesinde ona yardımcı olunmalıdır. Yani çocuk bağımsız olabileceğini bilmeli. Ama bağımsızlığın da bir sınırı olduğunu bilmeli. Bir sınırının belli bir yere kadar olduğunu bilmeli. Güven duygusu içinde yetişmeli çocuk. Ama annesine de şöyle güvenmeli ya da babasına şöyle güvenmeli. Kendisine zararlı olan şeyleri annesinin ya da babasının ona vermeyeceğine inanmalı ve güvenmeli. Çocuğunuz bir şey istedi. Bir yaşlarında çocuğunuz sizden bir şey istedi. Verdiniz. Başka bir şey istedi. Onu da verdiniz. Başka bir şey istedi. Onu da verdiniz. Başka bir şey istedi ama o zararlı. Vermediniz. Vermemelisiniz. Çocuk ağladı, inledi diyelim. Yine vermeyeceksiniz ve diyeceksiniz ki o senin için zararlı. O uf demelisiniz. Çocuğunuz yine anlamayacaktır. Çünkü hep almasını öğrendiği için yine anlamayacaktır. Ama ne olacak? Belli bir zaman sonra onu anlayacaktır. Siz başka bir şey istediğinde verin, yine başka bir şey istediğinde verin ama yine başka bir şey istediğinde verilmeyecekse vermeyeceksiniz ki çocuk şunu bilecek. Çocuğun beyni şunu öğrenecek. Demek ki bana zararlı olan şeyleri annem vermiyor ama bana faydalı olan şeyleri, bana zararsız olan şeyleri annem veriyor. Anneler, babalar bunu biliyorlar. Şu bana zararlı, şu değil, şu zararlı, bu değil diye. Çocuklar da yarınları ne olur? Güven duygusu içinde yetişirler. Önce size güvenirler. Ve kendilerinde güven duygusu içinde yetişirler. Bunu biraz daha büyütelim bu örneği. Hani yine 10 yaş, 20 yaş, 30 yaşa gelelim. 40 yaşa gelelim, 50 yaşa gelelim. Büyükler olarak, bizler büyükler olarak. Hani Allah'ımızdan bir şey istiyoruz. Allah'ımız bizim için onu, yani olmamasını uygun buluyor. Şimdi genç kızlarımız var, genç erkeklerimiz var. Hani birilerini seviyorlar, aşık oluyorlar, evlenmek istiyorlar ya da nişanlar var, nişanlı arkadaşlar var. Burada söylemek istediğim, bizler büyükler olarak şimdi Allah'ımızdan bir şey istiyoruz. Allah'ımız olmamasını uygun buluyorsa, hani onun olmamasını uygun buluyorsa, biz Allah'a güvenmeliyiz. Demeliyiz ki Allah'ımız bizi bizden daha iyi biliyor. Allah'ımız bizi bizden daha çok seviyor. Allah'ımız bizim için neyin hayırlı olup neyin hayırlı olmadığını biliyor ve ona göre bu bizim bu duamızı ne yapıyor? Böyle kabul ediyor. Duamızın olmaması diyelim, orada bir yanlış anlama vardır, yanlış anlayış vardır.

0: Güven duygusu doğru olması gerekir. Bu büyükler için söz konusu. Aynı şekilde sizin çocuklarınız da büyüdüklerinde Allah'ımıza olan inançlarının zayıflamasını istemiyorsanız doğru inanç vermelisiniz. Doğru inanç nedir? Daha küçükken 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındayken çocuklarınız küçükken ne demelisiniz? Allah'ımız seni en iyi bilir. Allah'ımız seni benden, annenden, babandan daha çok sever. Allah'ımız senin için en hayırlısı neyse onu bilir ve onu sana verir. Eğer bir şey vermiyorsa ve sen dua ettiğin halde sana vermiyorsa, bil ki bu senin için hayırlısıdır, o yüzden sana vermiyordur diye öğretmek gerekir. Yine örnek vererek söyleyebilirsiniz. Bunu siz büyükler için de söylüyorum. Şimdi hasta olarak da diyelim ki isteklerimiz, biz kendimizi hasta kabul edelim. İsteklerimiz var, arzularımız var, hedeflerimiz var, amaçlarımız var. İsteklerimiz bunu en güzel şekilde, en geniş şekilde belki de ele alıyor. İsteklerimiz var, biz hastayız. Kimden istiyoruz? Doktordan istiyoruz. Bir doktordan istiyoruz. Hastayız, doktordan istiyoruz. Ne istiyoruz? İlaç istiyoruz. Doktor ne yapar? Hemen o ilacı bize vermez. Önce bizi bir güzel muayene eder. Muayene ettikten sonra istediğimiz ilacı bakar. Uygunsa verir. Hastalığımıza uygunsa verir. Vermiyorsa ya daha güzel bir ilaç vardır, ona verecektir. Ya da o ilaç bize zararlıdır. Bunu bilmek gerekiyor. Eğer doktor bize bizim istediğimiz ilacı vermiyorsa, o ilaç ya bize zararlıdır ya da daha güzel bir ilaç vardır bizim hastalığımıza göre, o ilacı bize verecektir. İşte bütün isteklerimizi, arzularımızı bu bakış açısında değerlendirmek gerekir ve çocuklarımızı böyle yetiştirmek gerekir. İstekleriniz nelerse yazın, bir kağıda yazabilirsiniz ya da düşünün. İsteklerinizi düşünün. Kaç tane isteğiniz varsa hepsini en güzel şekilde yazabildiğiniz kadarıyla yazın. Kimden istiyoruz? En büyük olan Allah'ımızdan istiyoruz. Duaları kabul eden, cevap veren Allah'ımızdan istiyoruz. Bizden iyi bilen Allah'ımızdan istiyoruz. Eğer bu isteklerimizin olmasını ya da olmamasını, bu isteklerimizin yerine gelmemesini Allah'ımız uygun buluyorsa, bizim için ya zararlıdır bu istekler ya da daha iyisi vardır. Bunları böyle düşünülmesi gerekir. Çocuklarınızı da lütfen böyle yetiştirmeye çalışın. Hele hele hani artık çocuklarınız böyle ergenlik çağına gelmişse, gençlik çağına gelmişse, üniversitede çağına gelmişse, duyguları depreşmişse, artık duyguları, sevgileri, aşkları artık yavaş yavaş ortaya çıkıyorsa, Allah'ımıza doğru bir inançla dua etmenin yolunu öğretmeliyiz. Çünkü neden? Genç kızlarımız ya da genç erkeklerimiz bu konularda çok sıkıntı çekiyorlar. Bazen inançları bile zayıflıyor. Bunun daha başka örnekleri de var. Yani çocuğu hastalanan, çocuğu vefat eden, hani eğer biraz bağrı yanalı anne babalar varsa, bu konuda böyle düşünmeleri, yani Allah'ımızın kendilerini sevdiğini ve çocuklarını da sevdiğini ve çocuklarını en iyi şekilde koruyacağını, en iyi şekilde muhafaza edeceğini düşünerek teselli bulabilirler. Nereden geldik? Çocuklara güven duygusundan geldik. Çocuklara sevmek, yani çocuklar kendilerini sevenleri severler. Çocuklar kendilerine ilgi gösterenleri, şefkat gösterenleri, kendilerini koruyanları severler. Çocuklar güven duygusu içinde olmalılar. Ve çocuklar annesine, babasına, siz büyüklerine güvenmeliler. Ve en önemlisi Allah'ımızı güvenmeliler. Ve Allah'ımızı doğru olarak güvenmeliler. Bu sizler için de, benim için de, hepimiz için de söz konusu. Evet, bu hafta da elimden geldiği kadarıyla sizlere faydalı olmaya çalıştım. İnşallah faydalı oluyorumdur. Yine her zamanki duamızla, temennimizle, isteğimizle bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri okumanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri dinlemenizi, gerçek mutluluğa götüren yollarda yürümenizi dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Kemal, Nihat geçimsiz bir çocuktu. Kaba davranışlarıyla, bitmeyen kavgalarıyla kardeşlerini incitirdi. Onun bu hali annesini çok üzerdi. Annesi, evladım, kimsenin gönlünü kırma, çirkin sözler söyleme diye öğüt verirdi. Ama her defasında kendinin haklı olduğunu iddia eden yaramaz çocuk, benim suçum yok, böyle davranmaya onlar beni zorluyor derdi. Bir gün annesi, eğer bugün akşama kadar kimseyle kavga etmezsen, vitrindeki o kemeri sana alacağım dedi. Bu konuşmayı duyan diğer kardeşleri onu kızdırmak için birçok yolu denediler. Fakat kendini tutmaya karar veren Nihat'ı kızdıramadılar. Akşam olunca annesi Nihat'a şunları söyledi. Bir kemere sahip olmak için kendini tutabiliyorsun. Bunu basit şeyler için değil, Allah istediği için yapmalısın oğlum. Keşke biri Nihat'a Peygamber Efendimizin şu hadisini söyleyebilseydi.
2: Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men teraka el mira'a ve huve muhiqqun buniye lehu fi vasatil cenneti. Ravahu't-Tirmizi.
1: Haklı olduğu zaman bile kavga etmeyen kimseye cennetin avlusunda köşk verileceğine ben kefilim. Tirmizi.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Bir kız veya erkek belli bir yaşa geldiği, dinin emir ve hükümlerinden sorumlu olmaya başladığı andan itibaren örtünmek, tesettüre bürünmek zorundadır. Ayrıca bakılması yasak olan yerlere bakmamalı, Allah'ın tesettür konusundaki haram helal sınırlarına riayet etmelidir. İslam'daki tesettür hükmü sadece hanımları ilgilendiren bir husus değildir. Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi ve bu konudaki kurallara uyması gerekmektedir. Örtünme, tesettür, haya, hicab. Bunlar bir Müslümanın hayatında yer alması gereken önemli kavram ve değerlerdir. Bunlar hayatımızda bir ömür boyu uymamız gereken kural ve hükümlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tesettürle ilgili baldızı Hazreti Esma'ya hitaben şöyle buyuruyor. Ey Esma! Bir kadın adet görmeye başladığı zaman el ve yüzünden başka yerleri yabancılara göstermesi caiz değildir. Haya ile tesettür birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Örtünmek hayanın bir belirtisidir. Haya ise takvayla beraber iç dünyamızı örten bir duygudur. Haya olmadan örtünmek gelenekseldir. Allah Celle Celaluhu insan için avret yerlerini örtmeleri, süslenmeleri, güzelliklerden yararlanmaları, sıcaktan ve soğuktan korunmaları için elbiseyi yaratmıştır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu burada ihsan buyurduğu elbise ve süsü hatırlatıyor. Elbise avret yerlerimizi örterken, süs bizi güzel gösteriyor. Birincisi zaruri, ikincisi ise tamamlayıcı unsurdur. Yüce Rabbimizin avret yerlerinin örtülmesi ve süslenme için giysiyi emretmesiyle takva arasında bir bağ vardır. Çünkü ikisi de giysidir. Takva kalbin ayıplarını örter ve onu süsler, elbise de vücudun ayıplarını örter ve onu süsler. Her ikisi de birbirini gerekli kılmaktadır. Vücudun çıplaklığından nefret ederek onu örtmek, utanma duygusu, Allah'tan korkmak ve haya duygularından kaynaklanır. Allah'tan utanmayan ve ondan korkmayan bir kişi çıplaklığa aldırış etmez. Çünkü haya ve takva duygusundan soyutlanmakla giysilerin çıkarılması, çıplaklık arasında bir fark yoktur. Çünkü vücudun örtülmesi hayayı ifade eder. Örtünme isteği Allah Celle Celaluhu'nun insanın fıtratına yerleştirmiş olduğu bir his ve erdemdir. Yaratılıştan gelen bir duygudur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de iblisin Hazreti Adem'le Havva validemizi kandırarak cennetten çıkarılmalarına sebep olan hatayı yaptırmasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Bu ayetten insanoğlunun örtünme gayretinin yaratılıştan gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu ayette şeytanın insanoğlunun soyunmasını arzu ettiğine de işaret vardır.
Bu da örtünme isteği yok olmuş kişilerin fıtratlarından uzaklaşmış ve kendi yaratılışlarını ifsad etmiş kişiler olduklarını, insanlığı soyunmaya, açılıp saçılmaya teşvik edenlerin de iblisin uşakları ve yarenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Zira insanların ilk defa açılmasını arzulayan iblistir. Allah Celle Celaluhu bizleri de anne babamız Hazreti Adem'le Havva'nın düştükleri hataya düşmememiz için uyarıda bulunuyor. Onun insanı azdırmak ve saptırmak için ne gibi yöntemlere müracaat edeceğini açıklıyor. Ey Adem oğulları! Şeytan, ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Allah Celle Celaluhu insanlığa ilk zamandan itibaren tesettürü emretmiştir. Ancak inanan insanlar belli bir süre bu emri yerine getirmiş olsalar dahi daha sonra şeytanın fitnesine uyarak ilahi emri unutmuşlardır. Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği zamanda da cahiliye kadınları hiç örtü örtmüyor değillerdi. Bu konuda Kurtubi şunları zikreder. Kadınlar o dönemde başlarını örttüklerinde başörtülerini sırtlarının arkasına atıverirlerdi. Böylelikle boyun ve göğüs kısımlarıyla beraber kulakları da örtülmeksizin açıkta kalır, ziynetleri ortaya çıkardı. Bu ifadelerden günümüzdeki gerdan ve boyunu açıkta bırakarak örtü örtmenin cahiliye adeti olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ın boyun ve gerdanlarını açıkta bırakarak örtü örten kişileri kınadığı bilinince, hiç örtünmeyenlerin durumunu varın siz düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir buyurarak, hayanın imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ondan kaynaklandığını beyan etmektedir. Günümüz insanının dayatılan hayat tarzı neticesinde ilk kaybettiği şey hayadır. Haya duygusunu kaybetmeyen bir kişinin Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayı göze alması mümkün değildir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. Eğer hayan yoksa dilediğini yap. Günlük dilde utanmak anlamında kullanıldığı halde, hayanın bundan çok daha geniş ve derin manaları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduğunda, sahabenin, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun, biz Allah'tan haya ediyoruz demesi üzerine, şu çarpıcı ifadeyi kullanması, hayanın anlam ağırlığını açık biçimde göstermektedir. Kastettiğim bu değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse, dünya hayatının aldatıcı süsünü terk etmeli, ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmelidir. Kim bu söylediklerimi hakkıyla yaparsa, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Bu hadis-i şerifte geçen başı ve onun taşıdıkları ifadesinden maksat, başta bulunan göz, kulak, dil gibi maddi ve zahiri, hafıza, hayal, tefekkür gibi manevi hassalardır. Karnı ve onun ihtiva ettikleri cümlesinden kasıtsa, kalp, mide, cinsel organ, el, ayak gibi organlardır. Bu nebevi uyarı bize hayanın Müslümanca yaşamanın temeli olduğunu öğretiyor. İnsan bütün benliğini, maddi ve manevi varlığını haya duygusuyla donatmak suretiyle yüzü ahirete dönük bir hayat yaşamadıkça Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılmayacaktır.
Gerçek haya, Allah'tan utanmak ve yapıldığı takdirde ayıplanacak şeylerden kaçınmakla elde edilir. Nefsiyle baş başa kaldığında haya duygusuyla bağdaşmayan işler yapabilen ya da böyle yapmazsa bile niyetini halis kılmayan bir kimsenin utangaçlığının İslam'ın aradığı haya olmadığı açıktır. Ebu Süleyman Ed-Darani şöyle der: İnsanlar şu dört derece üzere amel eder: korku, ümit, tazim ve haya. Bunlar içinde en şerefli mevki, haya üzere amel eden kimsenin mevkiidir. Zira bu kimse kendisini Allahu Teala'nın her halükarda gördüğünü yakinen bildiği için hasenatından, günahkarların günahlarından haya ettiğinden daha fazla haya eder.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tesibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tesibona.
3: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
1: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Özel efendim. Özel efendim.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak,

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

biter kederim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım benim. Andıkça adını biter kederim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 11.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin, evlenerek beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara belirlenmiş olan mehirlerini verin. Bu bir haktır. Ama belirledikten sonra aranızda anlaşarak miktarını arttırıp eksiltmenizde size bir vebal yoktur. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

sizden eşraftan olan hür mümin kadınlarla evlenecek servet ve gücü bulunmayanlar, ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa, onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme, sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp günahlarınızı bağışlamak ister. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Evet, Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, şehvetlerinin ardına düşenler ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler.

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.

Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa, biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır.

Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi, kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi Allah'ın bazı insanlara bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar, itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince, onlara evvela öğüt verin. Vazgeçmezlerse yatakta yalnız bırakın ve bunlarla da yola gelmezlerse onları hafifçe dövün. Şayet size itaat ederlerse onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır.

Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah alim ve habirdir. Her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır.

yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah, kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez.

O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütfu fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu? İşte biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık.

Mallarını halka gösteriş için harcayıp, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa, artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir.

Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı, ne zararları olurdu sanki? Allah onları pek iyi bilmektedir.

Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat arttırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir.

Ey Resulüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit, peygamber celbettiğimizde ve seni de bütün onlara, ümmetine şahit olarak getirdiğimizde, bakalım onların hali nice olacak.

İşte o gün, dini inkar edip, Resul'e isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler.

0: بِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.
1: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında, cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur.

Baksanıza, kendilerine kitaptan nasip verilenlerin yaptıklarına, kendilerinin hidayeti bırakıp sapıklığı satın almaları yetmiyormuş gibi, sizin de yolunuzu şaşırmanızı istiyorlar.

0: Allah düşmanlarınızı pek iyi bilir. İşlerinizi üstlenen bir veli olarak da, bir yardımcı olarak da elbette Allah yeter.
1: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ

0: كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik ama isyan ettik. Hay işitmez olası ve ra'ina derler. Bu sözleri ağızlarını eğip bükerek güya vaziyeti kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Halbuki onlar sadece işittik ve itaat ettik. Sen de bizi işit. Unzurna, bizi de gözet deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah, inkarları yüzünden onları rahmetinden kovdu. Artık onlar pek az iman ederler.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine daha önce kitap verilen ehli kitap! Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbe ile gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya Ashab-ı Sebt'te yaptığımız gibi lanet etmeden, Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.

Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah'a ortak icat ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.

Baksana o kendini temize çıkaranlara. Onların temiz olduklarını iddia etmeleri neye yarar ki? Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez.

Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter.

Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere, putlara, kâhinlere, şeytanlara ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar. Ve yetmezmiş gibi bir de kalkıp kâfirler hakkında onlar Müslümanlardan daha doğru yoldadır diyorlar.

0: İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi.

Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Âl-i İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik.

Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir.

ayetlerimizi inkâr edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız. Ta ki cezaları olan azabı iyice tatsınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Fakat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sayeban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz.

Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah semî ve basîrdir. Sözlerinizi de, hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülül emre de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

Baksana, hem sana indirilen, hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münafıkların yaptıklarına. Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.

kendilerine, haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde, münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün.

0: Fakat işlediklerinin cezası olarak başlarına bir musibet geldiği zaman ne olur? Onlar hemen sana gelir. Yemin billah ederek, vallahi maksadımız sırf iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi, derler.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
0: Allah onların kalplerinde ne var ne yok pek iyi biliyor. Onun için sen onlara aldırma. Fakat kendilerine öğüt ver ve onlara kendilerine dair içlerine işleyecek beli sözler söyle.

Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan af dileseler, sen de Resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı.

Hayır, hayır. Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.

0: لَخَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا.
1: Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin emrini vermiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı.
0: وَاِذَنْ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا.
1: Ve o takdirde biz de onlara tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik.
0: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Ve onları dosdoğru yola iletirdik.

Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Bu, Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar.

Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun.

Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse, der ki, neyse ki Allah bana lütfetti de, onlarla beraber çıkmadım.

Ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse, sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der. Ben de onlarla beraber olaydım da, büyük ganimete konaydım.

O halde dünya hayatına değil, ahirete talip ve müşteri olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa, her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz.

Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan, ey büyük Rabbimiz, ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar, tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla, diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz.

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır.

Baksana o kimselere ki savaş zamanı değilken kendilerine savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara savaşma farz kılınınca onlardan bir kısmı insanlardan Allah'tan korkarcasına hatta daha fazla korkup şöyle diyorlar: Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, dünya zevki pek azdır. Ahiret ise günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz.

Nerede bulunursanız bulunun, sağlam, yüksek kulelerde, hatta eflake ser çeken gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, bu Allah'tandır derler. Bir fenalık gelince, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da söz anlamaya bir türlü yanaşmıyorlar?

insan, sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey Resulüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar.

Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki.

Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca onlardan bir güruh gece karanlığında senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et. Ona tevekkül et. Sana ve

0: Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde, doğru olup olmadığını araştırmadan ve yaymakta mahsur bulunup bulunmadığını danışmadan hemen onu yayarlar. Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi, elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini, haberin neye delalet ettiğini bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınız hariç hepiniz şeytana uymuş gitmiştiniz.
1: فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah kâfirlerin savletini uzaklaştırır. Allah en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır.

kim güzel bir şefaatte bulunursa, o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir.

0: Şayet size selam verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın. En azından verilen selamın misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arar.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil, umil-leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com

0: sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
12: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
13: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
17: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: Biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Evlerimiz eşya deposu oldu. Artık evler bizi eziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman için asıl olan evinde yaşamaktır. Kadınlarla ilgili özellikle Peygamber aleyhisselam efendimizin hanımları, annelerimizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de evlerinizde kalın buyuruluyor. Erkeklere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin kıymetini bilmeyi öğretiyor. Bir Müslümanın işi, gücü, camideki ibadeti ve varsa sosyal hizmetleri dışında günü nerede geçer diye sorsak evinde geçer deriz. Kadın içinse bu süre daha da fazladır. Ancak aziz kardeşlerim, ev insan içindir, insan rahat etsin diyedir. Evlerimiz eşyaların deposuna döndü. Bugünkü hayatımızdaysa sanki ev eşyanındır. Evde bizden çok eşya var. Evin içindeki eşyalar neredeyse orada yaşayan insanlardan daha önemli ve daha değerli hale gelmiş durumda. Gerekli gereksiz, acil lazım olan ve olmayan ne varsa mutfakta, oturma odasında, banyoda, hatta evin her köşesinde biriktiriyoruz. Müslümanların evlerinde oturacak yeri yok desem, eşyalar oturmuş önceden desem biraz mübalağalı olur ama yabana atılacak bir söz de değildir. Evlerimiz dış görünüşüyle, yapısıyla, mobilyasıyla göz doldurdu. Deyim yerindeyse evler nazara geldi. Bunun sonucunda da evde yaşayanlar, özellikle kadınlar evlerinden bunalır hale geldi. Hem bir ev sahibi olmak için çuval çuval para ödüyoruz, hem de o evde durdukça bunalmaya başlıyoruz. Dünya kurulduğundan beri bu kadar ağırlaşmış bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Üstelik bu sorun giderek büyüyor. Eskiden çamaşırlarımız için dolap, ayakkabılarımız için ayakkabılık vardı. Şimdi neredeyse kargolarımız için bile evin içinde özel bölümlere ihtiyaç duyuyoruz. Her gün yeni bir eşya çıkıyor, eşyayı koyacak yeni bir dolap gerekiyor. Kısacası kardeşlerim, evler kalabalık şehirlerin insanı bunalttığı gibi bizi de bunaltmaya başladı. Fakat biz bunun farkına varamıyoruz. Çünkü evimize çok para verdik, evimizi çok seviyoruz, güzel bir yerde oturuyoruz. Camdan baktığımızda güzel bir manzara görüyoruz. Belki deniz kenarındayız ama bütün bunlara rağmen evin kendisi bir bunaltma nedeni haline gelebilir. Evin sizi ezdiğini nasıl anlarsınız? Bunu anlamanın bazı işaretleri var. Evin şu odası, bu odası size dar gelmeye başladıysa, çocuklarınızın kapıyı hızla kapatmasına kızıyorsanız, bu perde buraya uyumamış, bu eşya burada neden duruyor demeye başladıysanız, mutfakta pişen yemeğin kokusundan bile rahatsız oluyorsanız, eviniz sizi bunaltmaya başlamış olabilir. Bunlar onlarca örnekten sadece birkaçı. Böyle bir durumda hemen bir çuval para daha harcayıp 10 yıl daha borca girerek ev değiştirmeyi çözüm zannetmeyin. Çünkü bugün değiştirdiğiniz ev 2 yıl sonra sizi yine aynı şekilde bunaltabilir. O zaman ne yapacağız? Oradan kaç, bu evi beğenme, öbürünü beğenme, bunun sonu nereye varacak? Ben bunu bir psikolog veya psikiyatrist tavsiyesi olarak söylemiyorum. Hayatı gözlemleyen bir insan olarak söylüyorum. Eşinizle, çocuklarınızla, evde varsa aile büyüklerinizle zaman zaman evi terk edin. Köyünüze gidin, şehir parklarına gidin, ormanlara, sahillere, geniş caddelere gidin, yürüyüş yapın, yapabiliyorsanız spor yapın. Bırakın ev sizi ezmesin, siz evinizi ezin. Anahtarı kapatın ve çıkın. Evinizde böcek veya haşere olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Evi ilaçlıyorsunuz, akşama kadar içeri girmiyorsunuz. Haşereler ölsün, akşam temizleriz diyorsunuz. Evin kendisi sizi bunaltmaya başladığında da zaman zaman aynı şeyi yapın. Evinizi ara sıra terk edin. Yoksa ev put olur. Maneviyatınızı etkiler, maddiyatınızı etkiler,
sizi bunaltır, sizi ezer. Tabiatın içine çıkın, kuralları bir süreliğine bırakın. Evden çıkarken bu kez evdeki bütün kuralları yanınıza almayın. Ormana gidiyorsanız ormanda çocuklar rahatça oynasın. Pikniğe gidiyorsanız her şeyi milimetrik ölçülerle kontrol etmeye kalkmayın. Deniz kenarına gittiğinizde dalgalar sizin için durmak zorunda değil. Ormanda köpek de olabilir, karga da olabilir. Rahat olun. Çocukların zıplayabileceği, oynayabileceği, sizin de nefes alabileceğiniz yerlere gidin. Aksi takdirde evinizi büyütmüş olursunuz. Derdinizi de büyütmüş olursunuz. Babanızın evine 3 günlüğüne gitmek de aynı şey değildir. Çünkü oradan yine bu evin kurallarını, beton görüntülerini, şuraya basma, buraya tutma, perdeye yanaşma, koltuk takımının önünden geçme gibi kuralları alıp geliyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan şey, askeri nizamla yaşadığımız evlerden bir süreliğine sıyrılmak ve tabiatın seslerinin içine girmektir. Böyle bir yer yok demeyin. Allah'ın izniyle vardır. Belki evinizin dibinde yoktur ama bir şehir ötede, 10 kilometre ötede vardır. Fakat bakıyorum, insanlar doğaya giderken bile evlerini yanlarında götürüyorlar. Bir sepet temizlik malzemesi, başka bir sepette havlular, terlikler. Gittiği yeri temizlemekle saatler geçiriyor. Kardeşim, sen ne yapıyorsun? Evde dur daha iyi. Hiç olmazsa eşya taşımamış olursun. Biz bebekken dünyaya nasıl savrulduysak, biraz o rahatlığa dönmemiz gerekiyor. Sonra yaşımız, işimiz, konumumuz, evliliğimiz, çocuklarımız derken bir disiplinimiz, kurallarımız oluştu. Elbette bunların olması gerekiyor. Fakat biz bütün bunları üzerimize aldık ve yorulduk. Bazen eşimizin bizi üzmeyeceği, bizim eşimizi üzmeyeceğimiz, birbirimize fazla karışmayacağımız yerlere gitmeliyiz. Mesela namaz kılacaksak, İlla seccademizi bulmak zorunda değiliz. Çimlerin üzerinde namaz kılınabilir. Temiz bir yer Allah'ın bize sunduğu büyük bir imkandır. Kendimize işkence malzemesi üretmeye gerek yok. Bir günlüğüne, iki günlüğüne, mümkünse bir haftalığına böyle yerlere gidelim. Ayda bir gidelim, hiç olmazsa 6 ayda bir, bari senede bir gidelim. Bunun adı tatil olabilir, yürüyüş olabilir, sahile çıkmak olabilir, ormana gitmek olabilir. Adını ne koyarsak koyalım, evlerimizin askerleşmiş disiplininden kendimizi bir miktar kurtaralım. Evlerimiz yine mübarektir, yine değerlidir. Allah-u Teala'nın evlerinizde kalın buyurduğu yerlerdir. Ama Allah bize camınızı açmayın, nefes almayın, orada boğulun demedi. Kendi psikoloğunuz olun. Değerli kardeşlerim, insan zaman zaman kendi ruhunu da dinlemeli. Kendi psikoloğunuz olun, kendi tedavinizi kendiniz yapın. Çünkü sizi sizden daha iyi anlayacak kimse yoktur. Elbette sağlıkla ilgili ciddi sorunlarda uzmanlara başvurmak gerekir. Benim söylediğimse hayatın içinde kendimize nefes alacak alanlar açmamızdır. Eşimizle, çocuklarımızla tabiatın içine çıkalım. Betonun, eşyanın ve evin üzerimizde oluşturduğu ağırlığı zaman zaman geride bırakalım. Eviniz sizi yönetmesin, eşya sizi yönetmesin. Siz evinizi yönetin, eşyanızı yönetin. Allah yardımcımız olsun. Kalplerimize huzur, evlerimize bereket ihsan etsin. Sizleri Allah'a emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Nurettin Yıldız, Milli Gazete.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641

0: 7251. Senin okulun.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357. Ümraniye.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
14: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz dediler.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Özel efemin özel ve güzel dinleyicileri, hepinizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra ahdine sadık kalan programına ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir başlıyorum inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu programımızda yeni evlenmişlere nasihatimiz olacak inşallah. Yeni evlenmiş, evlenecek ve evlenmiş olup da yeni evliymiş gibi olmak isteyenlere. Malum hepimiz mutlu olmak, hatta daha çok mutlu olmak için evleniyoruz. Ama ne oluyor da bu hayallerle başladığımız, mutluluk terennümleriyle başladığımız yuvamıza bir süre sonra ateş düşürüp kan kusacak hale geliyoruz. Ne oluyor acaba? Neden oluyor acaba? Hatta tüm evliliklerde gelin kızlarımız, damat adaylarımız, benim yuvam hiç kimsenin yuvası gibi olmayacak. Çünkü çevremizde çok görüyoruz. Bir süre sonra kavgaların başladığını, anlaşmazlıkların çıktığını ve mutsuz yuvaların dağılmamakla beraber mutsuzlukla devam ettiklerini çok görüyoruz. İşte bunun için benim yuvam kimsenin yuvası gibi olmayacak, huzur ve mutluluk dolup taşacak, sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurulu bir yuva olacak diyoruz. Ama maalesef. Maalesef olmuyor. Tabii bunun aslında söylenecek çok kısa ve net bir cevabı var. Neden olmadığının, elbette ki fedakar değiliz. Elbette ki o söylediğimiz kurallara başta biz uymuyoruz. Saygı. Saygı kardeşler, saygı. Sonra saygı gidince sevgi de gidiyor. Anlayış da gidiyor, hürmet de gidiyor, hepsi gidiyor. O zaman saygıyı tekrardan içimizde diriltmemiz lazım, tekrardan oluşturabilmek lazım ama nasıl olacak? İnşallah bu akşam bunun bir örneğini bir kıssayla, bir hikayeyle, bir yuvada işte böyle başlayıp da sonra kısa bir süre sonra olumsuzluklarla karşılaşan bir yuvanın hikayesini anlatmaya çalışacağım. Bir yazarımızın kaleme aldığı yazısını programımıza taşıyacağız. Kimi okuyup, kimi tefekkür etmeye, kimi beraber mütalaa etmeye çalışacağız. Sonuna kadar dinlemeye gayret edelim inşallah. Dedik ya, yeni evlenmişlere nasihatimiz olacak. Yeni evlenmiş, evlenecek ve evlenmiş olup da, özellikle evlenmiş olup da yeni evliymiş gibi olmak isteyenlere. Haydi bismillah. Ceyda çevik hareketlerle kalan yemekleri buzdolabına yerleştiren Dila Hanım'a bakıyordu. Yaşına göre ne kadar enerjik diye düşündü. Kırışmış yüzüne rağmen yanakları pembeliğini kaybetmemiş bu güler yüzlü kadını seviyordu Ceyda. Dila Hanım'dı bu. Kocası Ömer'in de babaannesi olduğundan Ceyda ona babaanne diyordu. O akşam babaanne onları yemeğe davet etmişti. Yemek bitmiş, birlikte mutfağı topluyorlardı. Mutfakta baş başa kalmışken Ceyda'nın babaanneye sormak istedikleri vardı.
Ömer'le henüz bir aylık evliydiler. Bir aylık, ama şimdiden kavgaya başlamışlardı. Aşk onları mutlu etmeye yetmiyordu. Bunu anlamıştı. 50 yıllık evliliğini aşkla götürmeyi başarmış bu kadına hayrandı ve ondan öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyordu Ceyda. Ve babaanne, büyük baba ile olan aşkınıza imrenerek bakıyorum. Söylesene, bir aşkı bu kadar uzun süre canlı tutmanın sırrı nedir? Hadi ne olur bu çaylak geline azıcık öğüt ver, dedi. Ve Dila Hanım elindeki tencereyi bıraktı, gülümseyerek ona baktı ve şimdiki gençlerin öğüde ihtiyaçları yok kızım. Her şeyi biliyorlar. Söylerim şimdi, ya ben bunları biliyorum dersin ya da işine gelmez, yanlış anlarsın. Ceyda, babaanne, gençlerin her zaman büyüklerin tecrübesine ihtiyacı var. Ne olur azıcık bana öğüt ver.

aşkla evlenen arkadaşlarımın çoğu kısa zamanda birbirinden usandılar. Kimi boşandı, kimi de aynı evde iki yabancı olarak yaşıyorlar. Bizim de maalesef Ömer'le anlaşmazsızlıklarımız başladı. Ömer'i çok seviyorum, bu sevgiyi de kaybetmek istemiyorum. Siz bunu başarmış biri olarak bana yardım etmelisiniz. Dila Hanım bir süre sustu, sonra şiir gibi konuştu. Söylemişler gelenler bizden evvel, kulak aşık olurmuş gözden evvel. Ne güzel bir söz, aşkı ne güzel tarif ediyor. Bayıldım bu söze dedi Ceyda. Benim zaten aşk deyince aklıma gelen sevdiğinle saatlerce konuşup gülüşmek. Konuşup gülüşmek güzel de bununla bitmiyor her şey. Aşk kulakta başladığı gibi kulakta da biter. Bunu unutma. Kulaktan giren her söz önce kalbe dokunur. Kalbi ya sarar ya sarsar. Böyle diyordu Dila Hanım. Kulaktan giren her söz önce kalbe dokunur. Kalbi ya sarar ya sarsar.

Sevda etkilenmişti ve şair gibi kadınsın babaanne. Normal günlük konuşmalarımızda da kalbe dokunuyor diyorsun. Evet diyordu Dila Hanım. Tabii en sıradan konuşmalar bile. Bu yüzden bir kadın bir erkekle nasıl konuşulur bilmek zorunda. Ceyda, tabii bir erkek de bir kadınla nasıl konuşulur bilmek zorunda değil mi? Dila Hanım, hemen savunmaya geçtin. Siz gençler hep karşıdakinin ne yapması gerektiğiyle ilgileniyorsunuz. Bunu öğrenmenin sana bir faydası yok ki. Sen kendi yapman gerekeni öğren, yeter. Özür dilerim babaanne demişti. Peki bir kadın bir erkekle nasıl konuşmalı? Arada fark var diyorsun. Evet dedi Dila Hanım. Hem de dağlar kadar fark var. Bir kadınla konuştuğun gibi bir erkekle konuşursan erkeği kaybedersin. Kaybedersin sözü Ceyda'yı sarstı. Ve hemen o zaman acilen bu konuyu öğrenmem lazım. Bütün erkekler kahraman olmak isterler kızım. Erkekler için güç ve iktidar önemlidir. Hiçbir zaman erkekle güç yarışına girme. Konuşurken de onu yaralayıcı, kendini önemsiz hissettirecek şekilde konuşma ve asla eleştirme. Ceyda, ama eleştirmezsem yanlışlarını nasıl görür ki? Bir kadını eleştirirsen savunmaya geçer dedi Dila Hanım. Bir erkeği eleştirirsen senden uzaklaşır. Bir erkeğin eleştirisini kabul edeceği tek kadın annesidir. Anlamıştı Ceyda ve başını sallayarak, tamam eleştiri yok. Peki başka neye dikkat etmem gerekiyor? Dila Hanım devam etti. Suçlama da yok. Erkekler suçlandıkları zaman kendilerini yetersiz hissederler. Romantik değilsin, beni düşünmüyorsun, niye böyle davranıyorsun? Suçlanmak ve hesap sorulması bir erkeğin en sevmediği iki şeydir.

Yavaş yavaş anlıyordu aslında Ceyda. Uzun seneler yuvayı ayakta tutan bu iki aşığın nasıl birbirine davrandıklarını anlıyordu. Ve sonra "Tamam babaanne, başka ne var önemli olan?" deyince Dila Hanım devam etti senelerin tecrübesiyle aktarmaya. "Kızım, eşine emrederek konuşma. Erkekler bundan nefret eder. Ona sürekli yapacaklarını hatırlatma. Bir de sözlerinin altındaki mesajlara dikkat et. Sen ne diyorsun, kocan ne anlıyor? Önemli olan onun ne anladığı." Anlamamıştı Ceyda. "Nasıl yani?" dedi. Dila Hanım, "Söyle bakalım. Akşam eve geç kaldı ve haber vermedi. Gelince ne dersin?" "Ne diyeceğim? Nerede kaldın? Niye haber vermedin canım?" diye sorarım. İşte böyle diyerek aslında şöyle demiş oluyorsun: "Ne düşüncesiz adamsın. Bir telefon bile mi açmıyorsun? Çok kabasın." Aslında mesaj bu. Kocana hiçbir zaman "yeterli bir erkek değilsin. Bir kadını mutlu etmeyi bilmiyorsun" mesajı verme. "Peki babaanne, geç kaldığında ne demem gerekiyor?" "Geç kalınca seni merak ettim canım. İyi misin?" diye sorabilirsin. Arada fark var yani," dedi Ceyda. Kulaktan girenler kalbine gidiyor yani. "Şimdi ben kocama güzel görünmek için boşuna mı süslenmişim? Kocama güzel görünmek için boşuna mı süslenmişim?" Dila Hanım, "Tabii kızım, göz de önemlidir. Bir kadının kendine bakması önemli ama bu kulaktan sonra gelir. Hiç görmedin mi? Nice güzel kadınlar çirkin kadınlarla aldatılır. Çünkü o kadınlar erkeğin kulağına ne söyleyeceğini bilen kadınlardır. Evdeki dırdır ederken dışarıdaki mır mır ederek kazanır. Erkeğin gözü işte o zaman güzellik falan görmez." Ceyda merakla, "Sen hep böyle mi yaptın babaanne?" "Elbette kızım," der. "Elbette. Hala bana niye aşık zannediyorsun deden? Bak mesela uzun zaman birlikte dışarı çıkmadınız. Ben sıkıldım. Biraz dışarı çıkıp gezelim mi demek var. Bir de uzun zamandan beri beni dışarı çıkarmadın diye suçlayarak söylemek var. Sıkıldım, dışarı çıkıp gezelim mi demek var. Bir de uzun zamandan beri beni dışarı çıkarmadın diye suçlayarak söylemek var. İkisi arasında karşıdakinin duygularına dokunma açısından çok büyük fark var," dedi Dila Hanım. "Çok büyük." Ceyda aslında sevinerek, "Senden öğrenecek çok şey var. Başka ne var önemli olan babaanne?" deyince Dila Hanım kızının yüreğinin daha ferahlaması için devam ediyordu sözlerine. "Kızım," dedi, "erkekler takdir görmeyi sever. Küçük de olsa yaptığını takdir edersen yapmadıklarını da yapmaya başlar. Erkekler pohpohlanmayı sever. Bir erkeği ne kadar çok översen seni o kadar çok sever." Ceyda, "Biz kadınlar da iltifatı, güzel sözü hep kendimize bekliyoruz. Erkeklerin bundan hoşlanacağını hiç düşünmemiştim," der. "İnan ki erkekler kadınlardan daha düşkündür güzel söze." "Peki babaanne, ben eşimin hoşuna gitmeyen davranışlarını nasıl söyleyeceğim? Söylemezsem çatlar,
ölürüm sonra. Dila Hanım, erkek gibi dobra dobra değil, bir kadın gibi zeki ve kurnazca, az önce söylediğim gibi kulağına mırıldayarak istediğini söyleyebilirsin. Erkekler kadınların yüksek sesle konuşmasından nefret ederler. Ceyda merakla başka bir soru sormuştu aklını kurcalayan. Peki demişti babaanne, peki siz hiç kavga etmez misiniz? Kavgasız ev olmaz yavrum. Ben de kızdığım zaman konuşurum. Fakat sesimi çok yükseltmem. Dilimi kocamı yaralamak için silah olarak kullanmam. Onu suçlamadan kendi hissettiklerimi söylerim. Kocam çok sinirliyse de

yanlışlıkla ocağı söndürdü. O çayları doldururken babaanne ocağın altını açtı, ateşe bakarken gülümsedi. Ve aşk bir ateştir tatlı kızım. Arada bir gaz verip ateşi beslemezsen söner gider dedi. Ceyda güldü. Ben ateşe odun atmak gerekir diye biliyordum diye latife yapınca, evet, aşk ateşine odun da atmak gerekir. O da kendi odunlarımız olmalı. Kibrimiz, gururumuz, eğilip bükülmeye korkan yanlarımızdır ateşe atmamız gereken odunlarımız dedi. İşte öncelikle onları yakmalıyız aşkın ateşinde. Pek çok aşık ateşe odunlarını atmak yerine su döküp söndürüyor yanlışlıkla kızım. Mutfağın kapısından çıkarken Dila Hanım, unutma, dırdır yok, mırmır var, kedi gibi dedi gülerek.

Peki erkekler eşine nasıl davranmalı? İşte onu da içeride oturan Ömer ve dedesinin arasında geçen konuşmalarda anlayacağız. İnşallah onu da programımıza kısa bir ara verdikten sonra Ömer'le dedesinin arasındaki konuşmalara kulak şahidi olmaya devam edeceğiz. Rabbim şahitlerden eylesin bizi, şahitlendirdiklerimizi de hayatımıza yansımayı ve Rabbimin bu hayattaki şahitleri ve şehitleri olmayı bizlere nasip eylesin.

Ömer oturduğu koltuktan kalkıp büyük babasının yanına oturdu. Biraz kısık sesle, "Büyük babaannemle Ceyda mutfaktan gelmeden şöyle baş başa kalmışken azıcık sohbet edelim dede," dedi. "Dede, söylesene, bunca yıl evli kalıp da mutlu olmanın, hala birbirine tatlı tatlı bakmanın sırrı nedir?"

0: Dedesi güldü ve söylemişler gelenler bizden evvel, kulak aşık olurmuş gözden evvel. Ömer tam olarak ne demek istediğini anlamamıştı. Ama şimdi beni dinleyen kardeşlerim, dedenin ne demek istediğini çok iyi anladı değil mi? Hep aynı değil mi aslında? Güzellikler de aynı, problemler de. Biz gelin dedeye geri dönelim. Ne demişti dede? Söylemişler gelenler bizden evvel, kulak aşık olurmuş gözden evvel. Ömer o güne kadar aşk ve kulak arasında bir bağlantı kuramamıştı. Aşk gözde başlar diye biliyordu. Düşündüğünü seslendirdi. Yapma büyük baba. Önce göz sever, kulak sonra gelir. Dedesi, gözle başlayan çekiciliktir, aşk değildir evlat dedi. Pek çok kadın sana güzel, çekici gelebilir ama her çekici bulduğunu sevemezsin. Çekiciliği sevgiye dönüştüren kulaktır. Ömer'e söz hala pek mantıklı gelmemişti. Kulak severmiş gözden evvel diyorsun. Oğlum etrafına bir baksana. Her taraf güzel, bakımlı, süslü kadınlarla dolu. Fakat çoğu yalnız. Seven göz olsaydı bu kadınlarının hiçbirinin terk edilmemiş olması gerekirdi. Kadınlar erkeklerinin gözlerine hitap ettiklerinin onda biri kadar, erkeklerinin kulaklarına hitap etmeyi bilselerdi bu kadar yalnız kadın olmazdı. Ömer, bak bak bu önemli yani. Öncelikle karımın benimle nasıl konuşacağını öğrenmesi lazım. Senelerin tecrübesi dede dedi ki, oğlum sen bırak karını, sorumluluğunu hemen onun üstüne atma. Sen kendi üzerine düşeni yap. Bütün anlaşmazsızlıklar hep karşı tarafın değişmesini, bir şey yapmasını beklemekten oluyor. Sen bir kadınla nasıl konuşulur? Önce onu öğren. Ömer, kulak severmiş gözden önce diyorsun yani. Sözler, kelimeler sevgiyi başlatır ve yaşatır diyorsun ha? Aynen öyle diyorum evlat. Kadınlar güzel söze hiç dayanamazlar. Karına sık sık iltifat et. Her geçen gün daha da güzelleştiğini falan söyle. İltifat kadınlar için ekmek, su gibi gerekli bir şeydir demişti bir arkadaşım. Ömer de çok doğru söylemiş. Çünkü kadınlar güzel kelimeleri severler. Konuşmayı severler. Her akşam ona belli bir zamanını mutlaka ayır. O zaman da onu dikkatle dinle ve sadece onunla ilgilen. Gün içinde hoşuna giden hikaye, fıkra, onun ilgisini çekecek şeyleri onunla paylaş evlat. Ne güzeldir insanın sevdiğiyle sohbet etmesi, gülüşmesi. Sen onu bir güldürürsen o seni 10 güldürür. 1'e 10 yani diyorsun dede. Evet evlat, 1'e 10. Sen yeter ki sevmeyi bil. Sevgi kelimelerdedir. Kelimeler önemli dedim oğlum. Kelimeleri yazıya döktüğünde çok etkilidir. Bu yüzden arada bir ona sevgini ifade eden küçük notlar yaz, mesaj gönder. Sen de duymuşsundur. İnternette birbirini görmeyen insanlar yazıyla birbirlerini sevip bağlanabiliyorlar. Evet dedi Ömer hayretle. Hem de çok oluyor böyle şeyler. İşte evlat, aşk kulakla başladığı gibi kulakta biter oğlum. Bunu da unutma. Peki dede, bitmesin diye neye dikkat etmem lazım? O bölüm biraz uzun mevzu evlat. böyle der ve bükçe diye kadın dilini anlatan bir hikaye var. Onu öğrenmen lazım der. Bu arada Ceyda elinde çay tepsisiyle salona gelince ikisi de susar. Ömer çayını yudumlarken az önce büyük babası ile konuştukları aklındaydı. Fırsat bulmuşken karısına iltifat etmek istedi ve "Teşekkür ederim canım. Çay nefis olmuş. Ellerine sağlık." dedi. Ceyda "Afiyet olsun" derken büyük baba odaya giren hanımını süzerek "Nişanlım, çok yoruldum. Gel otur karşıma, çayını iç. Sensiz çayın tadı çıkmıyor." der. Büyük anne gülümseyerek oturur. Kocasının karşısına geçer. Ceyda gıpta ile baktı onlara. 50 yıllık evliliğe rağmen birbirlerine "Nişanlım" diyen bu sevdalılar gibi olmalıyız biz de diye düşündü. Bugün öğrendiklerimi uygulamalıyım, hatta hemen başlamalıyım diye karar verdi. Karşısındaki aynanın önünde duran Ömer'in küçüklük resmine bakarak "Çocukken de ne yakışıklıymışsın hayatım" dedi. Ömer daha bir şey söyleyemeden babaanne kaptı sözü. Büyük babasına benziyor. Gençlikleri yakışıklı oluyor. Yaşlılıkları da karizmatik ve çekici derken göz süzerek kocasına baktı. Büyük babanın karısının sözleri karşısındaki gözleri ışıldadı. Ömer karısına iyi bir iltifat etmeye kararlıydı. "Umarım kilo alıp yakışıklılığımı bozmam. Çünkü hanımım nefis yemekler yapıyor. Çok becerikli" dedi. Dede de "Büyük annen de bana yıllarca nefis yemekler yaptı. Ama onun güzelliği karşısında yemekler sönük kaldı" deyiverdi. Ceyda da insanın sevdiği için yemek yapması büyük bir zevk diye fırsatı kaçırmak istemedi. "Sevmek kolay kızım" dedi büyük baba. "Önemli olan yıllarca bu sevgiyi yaşatacak, sevgisini her zaman hissedeceğin bir eşin olması. Karım benim dünyamdaki cennetim. O benim yazın güneşim, kışın gönül sobam. Kışın ayazında bile onu düşününce içim ısınır" deyiverdi. O akşam Ömer de Ceyda da tatlı sözlerle birbirlerinin gönlünü okşamada büyük anne ve büyük baba ile yarışamayacaklarını anlamışlardı. Vazgeçip sustular. Daha çok pratik yapmaları gerekiyordu. Ömer "Kurt olmuş bunlar" dedi. "Kurt ama aşk kurdu" diye içinden söylendi. Kendine nasihat edip uygulamasına fırsat vermeyen içerlemişti Ömer ama yapacak bir şey yoktu. Dede ona yapması gereken nasihatı yapmıştı. Evet sevgili Özel FM dinleyicileri, bu programımızda da evliliklerin nasıl huzurlu olması gerektiği, neler olması gerektiğini anlatmaya gayret eden kısa bir yazı dizisini programımıza taşıdık. Söylenenler ne kadar da bizim eksikliğimizi, anlatılmaya çalışanlar ne kadar da yalnız olduğumuz, bunlara çok yalnız olduğumuzu gördüğümüz karelerdi. Hep karşımızdan bekliyorduk, önce eşim söylesin, İşte bunu düzeltmemiz gerektiğini, aslında ayna gibi olduğumuzu, biz karşımıza yansıttığımızı görüyoruz. Ama bu akşamdan itibaren, yarından değil, bu akşamdan, bugünden itibaren hemen düzeltmeye gayret edelim ve sevgi sözleri söylemek için çok pratik yapmamız gerektiğini bir kere daha anlayalım. Eşlerin arasında sevgi ve muhabbet dili birbirlerini mutlu edecektir. Mutlu etmek için uğraşalım. Mutlu olmak istiyorsak. Hadi deneyelim ey tevhid ailesini kuracaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önder alanlar, örnek alanlar, hanımlarını baş tacı yapmalılar. Hazreti Ayşe sormuştu Efendimiz'e. Böyle bir hikaye anlatılmıştı. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ayşe'nin olduğu yerde, böyle bir hikayeden sonra, aynı bizim anlattığımız gibi bir hikayeden sonra, Hazreti Ayşe Resulullah'a sormuştu. Demişti ki, ya Resulallah, sen beni nasıl seviyorsun? Efendimiz de, ilk günkü gibi demişti Ayşe. İlk günkü gibi, kör düğüm gibi. İşte bizler de şimdi Resulullah'ı örnek alanlar, eşlerimizi mutlu etmek için uğraşalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
6: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212 875 3629.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için

0: mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Gereğiyle amel etmeyi hepimizi muvaffak kılsın. Konumuz sabra devam. Hayat boyu lazım olan sabra devam. An Ebi Sa'idin Sa'd bin Malik kibni Sinanil Kudriyi radıyallahu anhuma enne nasen minel ensar se'elu Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem fe'atahum thumme se'eluhu fe'atahum hatta nefide ma andeh fekal lehum hayne enfeke kulle şeyin biyedih ma yekun min khayrin felen eddekhirehu ankum ve men yesta'afif yu'affallahu yu'affahullahu ve men yistagni yunihillahu ve men yetesabbar yusabbirhullahu ve ma uti ahadun ata'an khayran ve avsa minas sabr. Sadaka Resulullah. Muttefakun aleyh. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam elindekiler bitinceye kadar verdi. Verileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti. Yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Yanımda yine bir şeyler olsaydı kastediyor yani. Hepsini verdi çünkü bir şey kalmadı. Yanımda bir şeyler de olsaydı, bir şeyler daha olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. İffetli olmaya muvaffak kılar tam karşılığı. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Yani onu tok gözlü kılar. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Kim sabretmeye gayret ederse Allah da ona sabra muvaffak kılar tam karşılığı. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Hatta tam onun karşılığı da ve me uti ahadun ata'en khayna ve evsa minas sabri. Sabırdan daha hayırlı, daha geniş bir ihsan da bulunmamıştır. Evet. Tabi tarihte sabit gerçektir ki Peygamber, Hazreti Peygamber aleyhisselam Müslümanların yegane sığınağıydı. Hem maddi hem manevi ihtiyaçları ona arz ediyorlardı. Helal haram yine ona soruyorlardı. Dünyevi ihtiyaçları yine ona soruyorlardı. Ona müracaat ediyorlardı. Demek ki Efendimiz her şeylerini ilgilenen bir kimseydi. Liderlere lazım olan da bu. İmamlara lazım olan o. Değil mi? İmkanı olan aile reislerine lazım olan bu. Evet. Efendimiz tabii ki başı sıkışan, bunalan, aşk alan, herhangi bir meselesi olan hep ona koşar, ondan medet umardı. Efendimiz de Müslümanların meselesini çözmekten asla kaçınmaz, maddi manevi çareler bulurdu. Ki ayet-i kerimeleri en iyi bilen Peygamberimiz. Ayet-i kerimede La hayre fi ketirin min necvahum illa men emere bi sadakatin ev maruf ev islahum beynen nas ve men yefar zelke bi temerdatillah fesefen ütecinin azime sadakallahu l'azim. Onların bir araya gelip konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Üç konu hariç ayet. Sadaka konusu, sadaka emri, sonra iyiliği emir, sonra da insan aslında ıslah etme. Önce sadaka konusu ne ele aldı ayet? Maddi konuyu hallet ki insanın maddi konusunu problemi hallet ki manevi problemini halletme bir vesile olsun. Üçüncüsünde de insanlar arasını düzeltme, ıslah etme. Ama bunları konuşmaya da sevap vereceğiz buyurmadı. Kim bunları Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa, yani sadaka verirse, iyiliği emrederse, insanlar arasını düzeltirse, küsler arasını, o zaman hem de bunu Allah rızasını gözeterek yaparsa, orada ayette olduğu gibi Efendimiz de daima hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını görüyordu. Onların sıkıntılarını gidermekten çekinmiyordu. Gücü yettiği imkanında yoksa bile söz verirdi. Vereceğim sana derdi. Ancak Müslümanların ihtiyaçları büyüktü. Onlar yine istemeye devam edince de elimde verecek bir şey olsa onu sizden asla esirgemezdim diye durumu açıkladı. Verdi verdi, daha bir şey kalmadı. Sonra da Müslümanları bilgilendirmek ve eğitmek maksadıyla dilenerek, isteyerek ihtiyaç gidermenin bir yol olsa bile asıl tavrın kimseye ihtiyaç arz etmemek, yüz suyu dökmemek olduğunu, böyle davrananları Allah'ın başkalarına muhtaç etmeyeceğini hatırlatırdı. Herkesin ihtiyacını kendi içinde frenlemesi gerektiğini anlatırdı. Sabretmenin yokluğa, sıkıntıya göğüs germenin insana daha güçlü kalacağını açıklardı. Sabrın adeta kendi kendini yenileyen bir özellik olduğunu öğretirdi. Kim sabretmek için gayret ederse, gayret sarf ederse Allah ona sabır verir, sabırda muvaffak kılar. Bu açıklaması sabrı temin eden gücün yine bizzat sabır olduğunu anlatıyor. Tabii unutulmamalıdır ki istemekle de giderilemeyecekleri ihtiyaçlar olabilir. Göz ve gönül tokluğu başkalarının yardımıyla bir şeylere kavuşmaktan çok daha sağlıklı ve şerefli bir yoldur. Hele dilencilerin kıyamet günü yüzlerinin etleri dökük olacak. Resul-i Ekrem Efendimiz böyle haber veriyor. Dilencilik tehlike bir şey. İsteme, Allah'tan iste. Evet, istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım isteyince Allah'tan yardım iste. Evet, mümine yakışan da bu. Daha sağlıklı, daha şerefli yoldur gözün, göz ve gönül tokluğu. Bu sebeple olacaktır ki Peygamberimiz Efendimiz, evet, hadisin anlattığımız son kısmında kesin bir gerçeğe dikkat çekiyor. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha engin bir lütufta bulunulmamıştır. Evet. Her ikramın bir sonu, bir sınırı vardır. Ancak sabır öyle bir nimet ve ikramdır ki hayatın her safhasını kucaklar, her türlü şartta sahibinin izzet ve şerefini korumasını sağlar. Ya bir hadise vardır ki ziya diyor da sabra. Ve sabr diyaun, sabır ziyadır. Şimdi burada ise en hayırlı ve hayatı kucaklayan bir nimet. Evet, en hayırlı ve en engin bir lütuf diye buyuruyor. Hakikaten de insanı merde namerde el avuç açmaktan müstahni kılan sabır en büyük ve en etkin bir nimet ve ilahi bir lütuftur. Bu lütfu isteyelim Rabbimizden. Ya Rabbi, kimseden istememeye beni muvaffak kıl diye. Gerçekten çok önemli. İnsan az da yetinirse zengin olur. Gönül zengin olur az da yetinirse. Sabretmesini bilmeyen kişi varlıklı da olsa, yoksul da olsa daima rahatsızdır, doyumsuzdur, tatminsizdir. Her zaman açtır. Ancak sabır sayesinde insan kendi kendisini frenlemeyi başarabilir. Hem yokluğun, hem varlığın, hem acının, hem neşenin, hem belanın, hem nimetin tehlikesine karşı mümine en güzel kalkanı sabırdır. Bir Osmanlı sultanlarından, herhalde Abdülaziz mi olsa gerek, tam hatırlamıyorum, o olsa gerek, udebasını, ulemasını, fudelasını, şu arasını toplamış veya birisini görevlendirmiş, bir öyle bir duyduğum ben, bir de görevlendirmiş, git demiş, herkes araştır, insanlara sor, alimlere sor, şairlere sor, faziletli insanlara sor, ariflere sor, alimlere sor, hem sıkıntılı zamanında hem de rahatlık zamanında bir söz olsun ki ikisine de müsait olsun. Kime diyorlarsa yok, getir böyle dedi, yok, karşılamıyor. Bir tanesi bir arif bir insan, ilim ehli, irfan ehli birisi, tabi padişahın buysa anlatınca, bu da geçer yahu, yani nasıl diyor, bunu izah et bakalım. Sıkıntılı zaman olur, üzülme, bu da geçer. Rahatlık olur, aldanma, bu da geçer. Zenginlik olur, bu da geçer. Çünkü her şey geçicidir. Sıkıntı da geçici, rahatlık da geçici. Öyleyse sabır ne güzel bir haldir. Evet. Peygamberimiz Efendimiz büyük kerem sahibiydi. Bize de ne düşüyor? Biz de kerem sahibi olalım. Veren el alan elden üstündür. Veren olmaya bizi muvaffak kılsın. verirsen veren olursun. Cenab-ı Hak Teala çok olandan değil, olandan istiyor. İlle çok olan adam veren insan değilse, çok da olsa vermiyor. Ama veren o insan az da olsa azdan da veriyor. Demek ki vermek ayrı bir nimet gerçekten. Sabır hayatın tümünü kapsayan hayırlı bir nimet ve en güzel özellik. Sabretmek için gayret edeni Allah muvaffak kılar. Biraz sabret, biraz tahammül et, biraz bekle, Cenab-ı Hak kapılar açar. Maddi ihtiyaçlar karşısında sabır insana şerefli bir hayat yaşama imkanı verir. Onun için Efendimiz şöyle dua etmiş: Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka vel afafe vel gına. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Ne kadar önemli. Önce hidayet dedi. Çünkü hakkı batılı, hayrı şerri, doğru eğriyi, faydalı zararlıyı ortaya koyacak doğru bilgi, hidayet. Hidayet istiyorum. Eğriden kurtulup doğruya yönelmek hidayet. Şerden kurtulup hayra yönelmek. Batıldan kurtulup efendim hakka yönelmek hidayet. Hidayet istiyorum sonra takva, yani haramlardan sakınmayı, mekruhlardan sakınmayı, şüphelerden bile sakınmayı, evet, gerektiren bir özellik takva. Sonra da iffet, haramlara karşı, mekruhlara, şüphelere karşı tenezzül etmeme. Tenezzül etmeme. Gına da gönül tokluğudur. Evet, asıl zenginlik gönül tokluğudur. An Ebi Yahya Suheyb bin Sinan radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aceben li emril mümin inne emrahu kullahu lehu hayr ve lise zelike ahadin illa lil mümin in esabettu serra'u şeker fekene hayren leh ve in esabettu darra'u sabar fekene hayren leh. Ravahu Müslim. Ebu Yahya Suheyb bin Sinan radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminin durumu acayiptir. Gıpta ve hayranlığa değer yani. Aceben diyebilir mümin. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Onun lehine olur, hayrına olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. İnsan ya sabır halinde ya şükür halinde. Üçüncü bir hali yok. Evet, sıkıntı olunca ne yapar? Sabreder. Rahatlık olunca şükreder. İkisi de lehinedir. Yani müminin bir eli yağda, bir eli balda. Öyledir. İmanı uğrunda Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine uğramış olan bu çilekeş Sinan Süheybi Rumi diye bilinir. Bu büyük sahabenin rivayet ettiği hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz müminin imrenilecek durumuna, onun her halükarda hayır üzere mutlu olduğuna dikkat çekmekte, dolayısıyla Müslümanları sabır ve şükre davet etmektedir. Üçüncü bir yol yok. Bilinen bir gerçektir ki hayır içinde olmak, kar etmek, mutlu yaşamak, yarınlara umutla bakmak her insanın temel arzusu. Şerre, kötülüğe, mutsuzluğa, zarara razı olacak akıllı bir kişi düşünmek mümkün değil. Zira böyle bir şey fıtrata aykırı. Bunun yanında dünyanın meşakkatler, sıkıntılar, külfetler, tezatlar yurdu olduğu da bir başka gerçek. Cenab-ı Hak Mülk suresinde bildirmeden Sa'udu billahi ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. Ölümü hayatı yaratandır o, hanginizin daha güzel ameşleyeceğini imtihan etmek için. Demek ki imtihan ediliyoruz, sıkıntıyla da, rahatlıkla da, zenginlikle de, fakirlikle de, bollukla da, darlıkla da, hastalıkla da, sağlıkla da imtihan edileceğiz. Burada güzel amel nedir? Burada sıkıntıda sabır güzel ameldir. Evet. Rahatlıkta şükür güzel ameldir. Sabır ve şükür kalbin özellikleridir. Ancak vücutta, amellerde, hareketlerde, halde görülür. Demek ki iyi sıfatlar, hakkı iyi ahlak kalptedir ama görünüşü kalıptadır. Evet. Demek ki insana gereken sıkıntılar içinde mutlu olabilmek, külfetler içinde boğulmadan, kötülüğe kapılmadan hayır üzere hayatı sürebilmek büyük bahtiyarlık. Sıkıntı geldi, mümin der ki bu benim lehime. Allah beni seviyor ki bana bunu verdi. Günahlarımı kefaret olur diye düşünür. Bak ama kafir niye bana bela geldi diye intihar eder, daha büyük belaya girer. Değil mi? Fasık mümin de belaya girebilir, intihar edenler oluyor. Ama dünyaları battığı gibi ahiretler de batıyor. Helal görmezse, tabii ki iman üzere ölmüşse, onun haramdan inanır da öyle ölürse, kendini öldürürse, ebedi cehennemde kalmaz iman üzere ölünce. Ama yazık değil mi? Niye dünyasına zarar versin, niye ahiretine zarar versin değil mi? Demek ki işte iman böyle bir şey ki sabreder, sıkıntıda rahatlıkla şükreder. İnsanı bu bahtiyarlığa, başarıya ulaştıran özellik tek kelimeyle imandır. İman sabır istiyor, iman şükür istiyor. İman ne demek? Tasdik. Allah'a, peygamberi, peygamberin getirdiklerini tasdik etmektir. İman ne emrediyorsa ona göre inanır, ona göre davranır. Değil mi? İman neyi tasdik? Ayetlerdeki, hadislerdeki gerçekleri tasdik etme. O gerçeğe göre inanacak, o gerçeğe göre amel edecek, o gerçeğe göre davranacak. Evet, iman duygu ve davranışlarda orta hallilik. Biz ona itidal diyoruz. Ve hayırda devamlılık, ona da istikrar diyoruz. Demek ki itidalın ve istikrarın kaynağı imandır. İnsanlar hatayı itidallerini kaybettikleri anda işlerler. İnsan itidalini kaybetti mi günah işler. İman ilahi irade ile irtibat kurmak demektir bir bakıma. İman bir alakadır. Allah ile alaka kurmaktır. Evet, bu irtibat kesintiye uğrarsa insan tehlike, zarar ve şerle karşı karşıya kalır. Allah ile alaka kurdu mu Allah ona ilham eder. Her mümine ilham vardır. Hatta şöyle var. وَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وُكِّلَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنَ الْمَلَكَةِ قَرِينَ. Sizden hiçbir kimse yoktur ki şeytandan, melekten arkadaş olmasın. Meleğe yakın olursan meleğin ilhamı olur. Şeytana yakın olursan şeytanın ihvası olur. Mümin şeytana yaklaşmaz. Şeytanı kendisine yaklaştırmamaya çalışır. Ne yapar? Zikir ona engel olur. İbadet, taat şeytanı engel olur. Evet, ilimle, zikirle, fikirle imanı gereğine göre, düşün imanı gereğine göre amel ederse meleğe yakın olur. Bir bakıma meleğin ağzı müminin, o güzel müminin kalbinin kulağında olur. Hep ona ilham eder. Hayat sevinç, üzüntü, şeridi halinde devam edip gider. Sevinç vesilesiyle karşılaşınca şımarmak, üzüntü sebebiyle yüz yüze gelince ölçüsüz şekilde üzülmek, müminin iradesini aşırılıktan uzak, orta halli yaşamasını etkileyip onu büyük yanlışlara sürükleyebilir. İşte bu tehlikeli ortamdan mümin nimete kavuşunca şükretmek, sıkıntıya düşünce sabır göstermekle kurtulur. Evet, özet bu. Hadis, olgun Müslümanın öteki insanlardan farklı olan bu özelliğine işaret ediyor. İnsanlara hayat mücadelesinde güçlü ve mutlu olmanın en doğru yolunu gösteriyor. Ya şükür ya sabır. İnsanların olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler değişik. Çok büyük sevinç anlarını geçiştiriveren kişilerin yanında her türlü kaydı unutmuş görünerek olmadık açlıklara düşenleri de görülmektedir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak da ne buyuruyor? Estağfirullah. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلَ النَّبْرَهَا اِنَّ ذَيْلْكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٍ لِكَيْ لَا تَأْسَوَ عَلَى مَا عَفَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُ مَا أَتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yeryüzünde ve nefsinizde isabet eden hiçbir musibet yoktur ki yaratmamızdan önce yazdığımız kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Bu da Allah'a kolaydır. Ta ki elinizden çıkana üzülmeyesiniz, Allah'ın birine şımarmayasınız diye. Elinizden çıkanı üzüldü mü o şeytan hemen devreye girebilir. Sana bunu niye yaptı, Allah sana bunu yaptı diye iva vermeye başlar. Halbuki Allah'ın kaderidir. Verirken iyi de alırken kötü mü Cenab-ı Hak Teala? Demek her iki halde de razı olacaksın. Verince şımarmayacaksın, alınca üzülmeyeceksin. Affedersin, geçileri kaçırmayacaksın, teslim olacaksın. Evet, unutulmamalıdır ki şükür şımarıklığa, aşırılığa, dolayısıyla nimetin zevalini engel olma iradesidir. Sabır belayı daha başka belalara sebep kırmama, günahı günahlara gerekçe yapmama disiplinidir. Hadis bu irade ve disiplinin sadece olgun mümine has olduğunu haber vermekte, imanın tepkilerimize olan etkisini gözler önüne sermektedir. Bu hadis-i şeriften anladığımıza göre mümin olmak demek bela ve sıkıntıya uğramamak demek değildir. Ayet-i kerime çok hoş. Hemen ikinci ayet efendim, Ankebut suresi, Estağfirullah. Ehasiben nes en yutreken yekulu amenne ve hum la yuftenun. İnsanlar iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmadan terk edeceklerimi zannederler. İman ettin mi bela dedin mi belayı aldın üzerine. Niye? Allah sevdiğine bela verir. Sıkıntıdan kurtarmak için, değil mi? İmtihan etmek için, derece artırmak için, sevap vermek için, günahlara kefaret olsun diye bela daha büyük esasında sabredince bala dönüşür. Ama bal da şükredilmeyince belaya dönüşür. Cenab-ı Hak Teala hem şükürsüzlükten hem sabırsızlıktan bizi imtihan edecek. Hesaba çekecek, imtihan ediyor. O halde çekilmesi güçleşen dünya hayatının yaşanması istenen bir hayat haline gelebilmesi için gerçek anlamda mümin olma yarışına girmek lazım. Dayanıklı mümin olmak konusunda öteki mümin kardeşlerimize destek olmak gerekmektedir. Onun için böyle duruma düşenlere hemen yardım etmek gerekiyor. Evet, hadisin ihtiva ettiği hayret karışımı takdirin ve teşvikin anlamı herhalde bu olsa gerektir. Evet, Cenab-ı Hak Teala bizi böyle yapa, sabır halinde sabra muvaffak kıla, şükrende şükre muvaffak kıla, Allah'tan da isteyelim. Bazen akla girebilir ki sabır isteme bela istemek gibi. Yok, bela istemek için istemiyorum. O belalara karşı güçlü olmayı istiyorum Rabbimden be. Çünkü kıyamet günü en çok sevap belalara sabredenlere verileceğin ayeti. Sa'udübillah innema yüveffes sabre ecrehum bi gari hesap. Hesapsız sabredenlere sevapları tas tamam verilecek. Hatta bir hadis-i şerifte Cenab-ı Efendimiz aleyhisselam Efendimiz buyuruyor. Sabredenler köşeye dönünce, o musibetlerden, belalardan, hasaraklardan sabredenler köşeye dönünce, keşke biz de ömür boyu hasta olsaydık da böyle günahsız gelseydik diyecekler, diyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Hadis neyi anlatıyor bize? İman bela ve musibete uğramaya mani değildir. İman ve musibette sabrı öğretir iman. Sabretmek suretiyle bela nimete dönüştürebilir, bela bala dönüştürebilir. Nimete şükür nimetin artılmasına sebep olduğu gibi belaya sabır da onun hayra dönüşmesine vesile olur. Demek ki şükür belki sabırdan daha zor, daha belki önemli. Çünkü şükür halinde azma imkanı ihtimali çoktur. Ama sabırda müminin başka çaresi yoktur. Evet, her iki halde önemlidir. Sabrettiği zaman dereceler artar. Şükrettiği zaman hakikaten yine ihsan edince de ihsana ulaşır. Şükür ve sabır bütün hayatı hayır üzere geçirme imkanıdır. Bunu da Allah Teala müminlere ihsan buyurmuştur. Evet. An Enes'in radıyallahu anhu قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَعَاهُ فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hastalığı ağırlaşınca sıkıntıları çoğaldı. Durumu gören Fatıma radıyallahu anha, Efendimizin kızı yani, vah babacığım ne büyük sıkıntın var dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kızım bugünden sonra babanın sıkıntısı olmayacak buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vefat edince bu defa Fatıma radıyallahu anha, Allah'ın çağrısına icabet eden babacığım vah, mekanı Firdevs cenneti olan babacığım vah, kara haberini ancak dostu Cebrail'le paylaşacağımız babacığım vah diye ağladı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın defninden sonra da Hazreti Fatıma duygu ve üzüntülerini şöyle dile getirdi. Resulullah'ın üzerine çarçabuk toprak atma eliniz nasıl vardı? Gönlünüz nasıl razı oldu? Diye böyle hani o sabır halindeki halini ama günah işlemeden böyle söyledi. Bu hadis-i şerifte sabır konusunda Peygamber Efendimizin tavrını görüyoruz. Sekerat-ı mevt dediğimiz ölüm sarhoşluğu, ölüm anında can çekişme sırasındaki şiddetli sıkıntılar yaşamak bakımından Peygamberimiz diğer Müslümanlardan farklı bir durumda değildi. Hatta Hazreti Ayşe annemiz gördü. Ben dedi Peygamber de bunu gördüm ya bu sıkıntısını dedi. Hiç inanmam daha dedi. İlla herkesin sıkıntısı vardır dedi ölürken. O çekmişse insanların en kıymetli insanı değil mi? Mümini, müminlerin en üstünü, velilerin en üstünü, peygamberlerin üstünü bu kadar çekmiş. Biz haydi haydi çekeceğiz demektir. Öyleyse Allah bize kolay kılsın. Evet sabretmeye bizi muvaffak kılsın. Evet ancak Efendimiz bu durumdayken sıkıntı çekiyor ama şikayet etmiyor, sabrediyordu. Sevgili kız Fatıma durumu görünce dayanamamış, babasına karşı duyduğu derin muhabbetin tabii bir sonucu olarak üzüntüsünü dile getirmiş. Vah babacığım ne kadar da büyük sıkıntın var deyivermiş. Efendimiz de kızını teselli için ne makamda görüyorsunuz? Teselli için ya her sıkıntının bir sonu olduğunu belirtmek maksadıyla bugünden sonra baban sıkıntı çekmeyecek buyurmuş. Dünya sıkıntısı da geçici, zevk-i sefası da geçici. Akıllı adam geçici sıkıntıya değil mi sabreder ebedi sıkıntıdan kurtulur. Geçici zevki sefaya aldanıp ebedi zevkten mahrum olmaz. Mümin imanıyla bakar meseleye. Evet. Hadi peygamberin bu sözleriyle vefatını haber verdiğini, hadi Fatıma'nın o sırada o anda anlayıp anlamadığını bilmiyoruz tabi. Ancak anlamışsa bile sevgili babası için sıkıntısız bir gelecek müjdesi almış olmaktan biraz teselli olduğunu tahmin edebiliriz tabii ki. Evet, Hazreti Peygamber vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın söyledikleri üzüntüsünün tabii bir ifadesidir. Bu ifadede aşırılık yoktur. Hatta onun Hazreti Peygamber'in ahiretteki mevki ve makamlarını anarak kendi kendini bir anlamda teselli ettiğini bile düşünebiliriz. Vahdi üzüntüsünü dile getirmesi onun peygamberin vefatını kabullenemediği manasına gelmez. Ölüm haberini dostlara ulaştırmak adettendir. Hazreti Fatıma da bu geleceğin bir uzantısı olarak hadiseyi, yani geleneğin herkeste de bu var. Bu geleneğin uzantısı olarak hadiseyi Cebrail'e haber vermekten ve acıyı onunla paylaşmaktan söz etmiş. Niye? Efendimizin en iyi dostu. Yani gelmezse hep üzülürdü. Niye gecikti diye beklerdi yoluna Cebrail aleyhisselamın. Bir rivayette hadisin ravisi Hazreti Enes'e hitaben söylediği kaydedilen son cümle Hazreti Fatıma'nın olay karşısındaki hislerini ifade açısından fevkalade gerçekten dikkat çekici. Resulullah'ın üzerine toprak atmaya nasıl eliniz vardı? Nasıl gönlünüz razı oldu? Bu söz onun Hazreti Peygamber'in defnedilmesini içine sindiremediğini göstermez. Olsa olsa bu işin bu kadar çabuk ve kısa zamanda yapılması onu şaşırtmış olabilir. Niye bekletmediniz? Biraz daha dursaydı, görseydik falan der gibi. Hazreti Enes'in herhangi bir cevap vermemiş olması da bu sözlerin üzüntülü anlarda tabii karşılanabilecek türden olduğunu gösterir. Adı Enes de Efendimiz'in yanında yetişmiş de. Edep görmüş, ilim görmüş, ahlak görmüş, sabır görmüş, tahammül görmüş, derya gönüllülüğü görmüş, insanları anlama anlayışı görmüş. Hem unutulmamalıdır ki sabır hiç üzülmemek demek değildir. Sınırı aşmayan söz ya da fiillerle sıkıntıları geçiştirmesini becerebilmektir. Hatta Fatıma'nın yanık sözlerine de bunu görmekteyiz. Haddi aşmıyor. Bu olay bir yandan sabrın gerçekten büyük ve zor bir iş olduğunu gösterirken bir yandan da bizzat Peygamber ve ailesinin bu konudaki davranışlarını gözler önüne sermekte, konuya ait sünnetteki tabiliği ümmete öğretmektedir. İslam'da her mesele halledilmiş gerçekten. Sahabe adeta kobaydı. Her şey olmuş, her şey görülmüş. Onların hepsinin çözümler gelmiş. Nasıl olacak, nasıl olacak? Bize örnekler. Din kemale ermiş, kemale erdirilmiş. Uygulaması da peygamberin zamanında kemale ermiş. Hadis ne anlatıyor bize? Ölmek üzere olan kişiye üzülmek ve acımak tabii bir hadisedir. Vefatından sonra kişiyi vasıflarla anmak caiz. Peygamber Efendimiz ölüm öncesi sıkıntılarına sabretmesiyle de ümmetine örnek olmuştur. Demek ki her mümin ölürken başına gelen sıkıntılara sabredecek. Evet, hayır umacak. Hatta deniyor ki insan Allah'tan rahmet umacak, azabından korkacak. Ancak ölüm öncesine kadar korku galip olmalı, ölüm anında ümit galip olmalı. Hep böyle ne de hüsnü zannetmeli mümin öleceği zaman. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti benim günahlarımdan daha büyüktür. O affetmesini bilendir, affedendir. Cenab-ı Hakk'a ben yalvarırım, ya Rabbi sen beni affet. Bu durumda da sabretmeye beni muvaffak kıl ya Rabbi. Hatta acıları hissettirme ya Rabbi diye dua edebilir. Etmeli de. Çünkü sıkıntı olunca Allah korusun kalbinden bir şey geçirip de hani şeytan devreye girip de onu yanlış bir şey söyletmemeli. Çünkü hadiste de Efendimiz buyuruyor. Kuvvetli mümin zayıf müminden Allah'a daha sevimli, daha hayırlıdır. Gerçi her birisinde hayır vardır. Sana faydalı olan şeye azimli ol. Allah'tan da yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer sana bir şey isabet ederse keşke keşke şöyle şöyle yapsaydın da şöyle olurdu deme. De ki bu Allah'ın kaderi de takdiridir. Diledi ve dilediğini yaptı de. Çünkü keşke keşke demek şeytanın işine kapı açar diyor Efendimiz. Mümine isabet etti mi sıkıntı Allah'ın kaderidir, takdiridir. Beni seviyor. Hani baba çocuğunu sevdi mi, anne çocuğunu sevdi mi ne yapar? Şefkat tokadı vurur ki değil mi yanlıştan dönsün diye. Bazen de efendim sevgiden hiç yani tokat vurmak için değil, sevgi için de hani vurur böyle hani sevdiğinden. Severken de dövebiliyor insan bazen hani. Bu da nedir? Sevginin ifadesidir. Diğer bir hadiste an Ebi Zeyd'in Üsame tebni Zeyd'in bin Harifeter Mevla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve hibbihi ve ibni hibbihi radiyallahu anhuma kâle erselet bintün nebiyyi aleyhissalatü vesselam inne ibni kad uhtedar feşhetna feersele yukri'u selam ve yakul inne lillahi ma akhada ve lehu ma ata ve kullu şeyin andahu bi ecelin müsemma fel tasbir vel tahtesib فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقطع ففاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه بخاري'nin ve Müslim'in hadiste Resulullah Aleyhisselam'ın azatlısı dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd Üsame bin Zeyd bin Harise radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre şöyle dedi. Kızı Zeynep, Efendimizin kızı Zeynep, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a oğlum ölmek üzeredir. Oğlum ölmek üzeredir. Lütfen bize kadar geliniz diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Böyle kızına selam gönderdi. Bunun üzerine kızı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber yolladı. Bu defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve başka bazı sahabeler olduğu halde kalkıp kızına gitti. Hepsi sahabenin zirvelerinden. Çocuğu peygambere verdiler, kucağına aldı, Yavrucak pek zor nefes almaktaydı. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd bin Ubade, "Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir?" dedi. Nebi aleyhisselatü vesselam, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur." buyurdu. Hadisin bir başka vertinde Peygamber, "Bu dilediği kullarının kalbine Allah'ın koyduğu bir rahmettir. Zaten Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder." buyurmuştur. Evet, Üsame bin Zeyd anlatıyor. Hadiseyi anlatan bu. Şimdi bu Peygamber Efendimizin sözü edilen kızı Zeynep'tir. Bu durum Musannef adlı büyük hadis kitabıyla tanınan İbn Ebi Şeybe'nin bir rivayetinde açıkça görülmekte. Can çekişen yavrunun adı Ali bin Ebul As'tır. Ebul As Hazreti Zeynep'in ilk kocasıdır. Kızının çağırdığını duyunca peygamberin kalkıp gitmemesi, ancak Hazreti Zeynep'in yemin vererek gönderdiği son haber üzerine gitmesi birkaç ihtimalle açıklanabilir. Hazreti Peygamber o anda ya önemli bir işle meşgul bulunuyordu ya da Hazreti Zeynep'i eğitmek, Allah'a tam teslim olmak gerektiği fikrini ona vermek istemişti veya bu tür çağrıları alınca hemen gitmenin gerekli olmadığını beyan etmek istemişti. Hadisin ravisi Üsame bin Zeyd haberi peygambere verdikleri zaman çocuğun can çekişme olduğunu, zor nefes aldığını Buhari'nin bir başka vertinde daha açık ve duygulu ifadeyle anlatılmakta. İşte bu manzara karşısında rahmet Peygamber Efendimizin gözleri yaşarmış, gözlerine yaş boşanmış. Hazreç kabilesi reisi büyük sahabi Sa'd bin Ubade'nin ölüye ağlamayı yasakladığın halde bu gözyaşları nedir ya Resulallah diye sorması, onun her türlü üzüntü ve gözyaşını yasak edilen yaka parça yırtarak ve bağırıp çağırarak ağlamak hükmünde sanmasındandır. Efendimiz ise sessiz ve ılık gözyaşı dökmenin Allah Teala'nın kullarına verdiği merhamet ve acıma hissinin tabii ve güzel bir neticesi olduğunu söylemiştir. Allah'ın ancak merhamet sahiplerine rahmet edeceğini bildirmek suretiyle böylesi üzüntünün hem yasak olmadığını hem de mertliğe ve yiğitliğe aykırı bulunmadığını anlatmıştır. Evet, insan ağlayacak yerde ağlaması mertliğe engel değil, belki manevi bile mertliktir. Kimisinin gözyaşı dışına akar, kimisininki içine akar, o ayrı. Peygamberin kızı Zeynep'e habercil ulaştırdığı sözleri tam bir taziye ve teselli örneğidir. Alan da veren de Allah'tır. Her canlının belli bir ömrü vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. İşte bu hal başa gelene rıza çizgisidir. Sabır da zaten her zamankinden çok böyle yerde gereklidir. Burada üç ayrı senetle gelmesine rağmen iki senedinin tenkit edilmiş olması bile zayıf sayılan bir rivayettir. Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebel'e yazdığı mektubun tercümesini bir taziye örneği olarak kaydetmek istiyoruz. Bakın, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Muaz bin Cebel'e Allah'ın selamı üzerine olsun. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ettiğimi sana iletmek isterim. İmdi Allah ecrini artırsın. Sana sabretme gücü versin. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Zira canlarımız, mallarımız, evlad iyalımız aziz ve celil olan Allah'ın bize tatlı hibeleri geçici bir süre için yanımıza bıraktığı emanetleri cümlesindendir. Allah sana o çocuğu vermekle seni sevindirdi. Şimdi de onu büyük bir ecir karşılığında senden aldı. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan sabret. Müthiş, ne güzel bir cümle. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan sabret. Üzüntü ve kederin ecrini yok etmesin. Sonra pişman olursun. Bil ki ağlayıp sızlamak hiçbir şeyi geri getirmez. Hüzün ve kederi de def edemez. Başa gelecek olan zaten gelmiştir. Hakimin Müsnedekinde, evet, hatta İbni Arrak Tenzihü Şeria isimli kitabın 2. cilt 368. sayfasında geçiyor. Hadisten biz ne anlıyoruz? Feryadü figan etmeksizin ölüye ağlamak caizdir. Fazilet sahibi kişileri ölmek üzere olan hastanın yanına getirmek, gelmek istemezlerse, gerekiyorsa ısrar etmek caizdir. Efendimiz o ısrarına engel olmamış, hem de sahabenin ileri gelenlerine kalkmış gitmiş. Ölüm olayından önce ölünün yakınlarına sabır tavsiye edilir. Çocuk da olsa hasta ziyareti meşrudur ve bu ziyarete izinsiz de gidilebilir. Devlet adamı, devlet başkanı, alim, kadı, davanın lideri, peygamberimiz bütün bu yönleriyle düşündüğün zaman hepsine örnek. Demek ki herkes için taziyeye gitmek önemlidir. Ama uygun söz, uygun tavır, uygun tarz çok önemlidir. Uygun söz ne? İmana muhalif söz söyleme. Allah'a isyan ifadesi bir tavır sergileme. Yakanı paçanı yırtma. Efendim, büyük de olsa evet nasihat etmeli. Küçük de olsa nasihat dinlemeli. Nasihatı amel etmeli nasihatla. Cenab-ı Hak Teala muvaffak kılsın. Evet, An Suheyb bin radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne melikun fî men kâne gablekum ve kâne lehu sahirun felemâ kebre galli li melek. Bu uzun olduğu için hadisin manasını size söyleyeyim. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu: sizden önceki ümmetler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca padişaha, ben yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem dedi. Padişah da ona bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip bulunmaktaydı. Genç ona uğradı, yanında oturdu ve konuşmalarını dinledi. Beğendi. Sihirbazı her gittiğinde rahibe uğrar ve yanında bir süre kalırdı. Sihirbaz ona niçin geç kaldın diye kızar ve döverdi. Delikanlı bu durumu rahibe şikayet etti. O da şöyle dedi: sihirbazdan korktuğunda evdekiler alıkoydular de. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu de. Genç durumu böylece idare edip giderken bir gün yolda insanların gelip geçmesine engel olan büyük ve yırtıcı bir hayvana rastladı. Ve kendi kendine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek bir taş aldı ve ey Allah'ım, rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi ve taşı hayvana doğru fırlatıp onu öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona: delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğüm mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğratılacaksın. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme dedi. Delikanlı körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları tedavi ederdi. Padişah o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu. Değerli hediyelerle birlikte delikanlıya gitti ve eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak dedi. Delikanlı, ben kendimden kimseye şifa veremem. Şifaya ancak Allah Teala verir. Eğer sen yüce Allah'a inanırsan ben ona dua ederim. O da dilerse sana şifa verir dedi. Adam iman etti. Allah da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Padişah, senin gözünü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim dedi. Bu defa padişah, senin benden başka Rabbin mi var diye gürledi. Adam, benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır dedi. Bunun üzerine sinirlenen padişah adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterince kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi. Padişah ona, delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacalı hastaları iyi edecek derece ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun, öyle mi diye sordu. Delikanlı, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterince kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Sonra padişahın adamı getirildi. Ona da dininden dön denildi. Ancak o da kabul etmedi. Padişah onu da parçalarının her biri bir tarafa düşünceye kadar testereyle başını ortasından ikiye biçtirdi. Daha sonra delikanlı getirildi. Ve dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimatı verdi. Bunu şu dağın tepesine çıkarın. Dininden dönerse ne ala, değilse aşağıya yuvarlayın gitsin. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar aşağı yuvarlandılar. Delikanlı sapasağlam yürüyerek padişahın yanına döndü. Padişah ona yanındakiler ne oldu dedi. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi. Bunun üzerine padişah delikanlı adamlarından bir başka gruba teslim etti ve bunu Kurkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne ala, değilse denize atın gitsin dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O Allah'ım beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar diye dua etti. Gemi içindekilerle beraber alabora oldu. Hepsi boğuldu. Delikanlı sağ salim padişahın yanına döndü. Padişah onu görünce yanındakiler ne oldu diye sordu. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve ilave etti. Benim sana söyleyeceklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Padişah neymiş onlar dedi. Delikanlı halkı geniş bir meydanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oktandığımdan bir ok al, yayın tam ortasına koy, sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de ve at. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Bu okuduklarımı Müslim rivayet ediyor. Sahih hadis bu. Dinleyenler bunu uydurma bir şey zannetmeyin. Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının sadağından bir ok aldı. Yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Bunun üzerine halk biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Daha sonra durumu padişaha ileterek gördün mü çekindiğin şey nihayet başına geldi, halk iman etti dediler. Bunun üzerine padişah sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında çocuğu ile bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı. Sendeledi çocuk. Anneciğim sık dişini sabret. Çünkü sen hak din üzeresin demek suretiyle annesini cesaretlendirdi. Bu okuduğum, size anlattığım hadis-i şerif Müslim Züht 73'te geçiyor. Sabır gerektiren büyük imtihanlara sadece Müslümanların değil, önceki ümmetlerden bazı müminlerin de tabi tutulduğunu göstermektedir. Onların inançları uğrunda katlandıkları işkenceleri hatırlatarak Müslümanların karşılaştıkları sıkıntılara sabretmelerini, dinlerine olan bağlılık ve güvenlerini yitirmemelerini anlatmaktadır. Özetle söylersek, maddeler halinde sunarsak bu hadisi, eğitim ve öğretimde geçmişten misaller vermek, kıssalar anlatmak geçerli ve etkili bir yoldur. Peygamberimizin uygulaması budur. Allah Teala hakkı ve hak yanlılarını üstün kılar, batıl ve batılın taraftarlarını eninde sonunda perişan eder. Harpte ve benzeri olaylarda yalan söylemek caizdir. İnsan canını kurtarma için de yalan söyleyebilir. Mümin imanındaki samimiyeti sadakat açısından imtihana tabi tutulur. Mazlumu ve kurbanı olmayan dava yoktur. Dini ve umumi bir fayda söz konusu ise kişinin canını feda etmesi caizdir. Evet. Hatta şair ne güzel demiş, fazilet ehline daim tahakküm-ü cühela, cihanda kaydedir ta cihan cihan olalı. Bu hadis-i şerif Bürüç suresinde anlatılan olaydan bir sahneyi canlandırmakta. Orada şöyle buyuruluyor, Bürüç suresi 4 ile 11 arasında, yani 4. ayette başı 11. ayette dahil şöyle ayet-i kerimenin manasını arz edeyim size. Hazırladıkları hendekleri tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın. Bu inkarcıların inananlara kızmaları onların sadece göklerin ve yerin hükümranlığına sahip güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a inanmış olmalarındandır. Allah her şeye şahittir. Ama inanmış

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
2: 2009'dan beri yurt içi

0: ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
0: Reklamlar.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinin usulle ilgili birinci kitabından sorular ve cevaplar kısmını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Sorumuz şöyle: İslam fıkhının kaynaklarından olan kıyas-ı fukahayı tarif eder misiniz?
3: Kıyas lügatta iki şeyi birbiriyle ölçmek anlamındadır. Günümüzde kullanılan mukayese etmek sözü de aynı kökten gelir. İslami ıstılahta kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir hükmün illet ve sebeplerini dikkate alarak diğerinde de göstermektir şeklinde tarif olunmuştur. İslam fıkhında tartışılan konulardan birisi de kıyastır. Başta zahiriler olmak üzere birçok mezhep kıyas-ı fukahanın delil olmayacağı kanaatindedir. Halbuki kıyasın şer'i bir delil olduğu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatında görülmektedir. Şimdi bu konu üzerinde duralım. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, siz ihramlı bulunurken av öldürmeyin. İçinizden kim bunu bilerek yaparsa öldürdüğü o hayvanın benzeri bir ceza vardır ki Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere bunu içinizden adalet sahibi iki adam hükmedecektir." Hükmü beyan buyurulmuştur. Bu ayeti kerimede geçen misl kelimesi fıtri olarak bir hayvanın bedeniyle yakın benzerlik halinde olan diğer hayvanı kasteder. Fakat bu mukayese adil iki kimsenin reyine bırakılmıştır. Mislin öldürülen hayvanın kıymetiyle tefsir edilmesi de mümkündür. Her ne şekilde ele alınırsa alınsın, iki adil kimsenin içtihadı bu fiili icra eden kimseyi bağlayacaktır. Bunun kıyasla ilgili olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Bilindiği gibi yeryüzünün neresinde olursa olsun namaz kılarken Kabe'ye yönelmek farz kılınmıştır. Zira hangi yerden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Siz ey müminler, nerede olursanız olun yüzlerinizi o yana çevirin ayeti muhkemdir. Mekke-i Mükerreme'de bulunan müminler için bu gayet kolaydır. Ancak diğer beldelerdeki Müslümanlar açık bir arazide namaz kılarken alametlere bakarak illet ve sebepleri dikkate alarak kıble yönünü tespit edeceklerdir. Bunun taharri ve içtihatla ilgili olduğu malumdur. Zira illet ve sebepleri dikkate almak kıyasla ilgili bir hadisedir. Kıble yönünü tespitte isabet etmeleri mümkün olduğu gibi hata etmeleri de mümkündür. Yine Kur'an-ı Kerim'de onlara eminlik veya korku haberi geldiği zaman onu yayıverirler. Halbuki bunu peygambere ve içlerinden ulul emr olanlara arz etseler elbette bunların istinbata kadir olanları onu anlar bilirlerdi. Hükmü beyan buyurulmuştur. Burada geçen yesten bitunehu ibaresinden kastın kıyas yoluyla hüküm çıkarmak yani istinbat olduğunda ittifak vardır. Dikkat edilirse haberin peygambere veya içlerinden ulul emr olanlara arz edilmesi tavsiye olunmaktadır. İslam devletinin liderinin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olduğuna göre ulul emr'den kasıt hüküm çıkarabilecek güçte olan sahabe-i kiramdan bir zümredir. Yani fakih olan sahabedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken "Ya Muaz, bir olayla karşılaşırsan nasıl hükmedeceksin?" diye sormuştur. Hazreti Muaz "Allahu Teala'nın kitabı ile ya Resulallah" diye cevap verir. Resulullah devamla ya o hadisenin hükmünü kitapta bulamazsan diye sorar. Hazreti Muaz, Allah'ın Resulü'nün sünnetine müracaat ederim diye cevap verir. Resul-i Ekrem, Allah-u Teala'nın kitabında ve Resulü'nün sünnetinde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hükmedeceksin diye sorunca, Hazreti Muaz, o zaman kendi reyimle iştihatla hükmederim şeklinde cevaplandırır. Bu tutum Resul-i Ekrem'i fazlasıyla memnun etmiş, Hazreti Muaz'ın göğsüne mübarek ellerini koyarak Resulullah'ın elçisini Resulullah'ı hoşnut edecek şeye muvaffak kılan Allah-u Teala'ya hamdolsun diye dua buyurmuştur. Sahabe-i kiramın hayatı dikkatlice incelenirse kıyasın delil olduğu hususunda icmanın teşekkül ettiği kavranır. Hazreti Ebu Bekir'in feraiz konusunda dedeye baba muamelesi yapması ve bunu diğer sahabelerin kabul etmesi önemli bir hadisedir. Eğer kıyas caiz olmasaydı sahabe-i kiram bu tutumu reddederlerdi. Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eşari'ye birbirine benzeyen şeyleri iyi anla, illet ve sebeplerin tahlil et, sonra kıyas yap şeklindeki tavsiyesi oldukça önemlidir. İmam Fahreddin Razi, Kur'an ve sünnette kesin delil bulunmazsa sahabe-i kiramın icmağı gözetilir. Bu da mevcut değilse illet ve sebepler dikkate alınarak kıyas yapılır. Kıyas, kitap, sünnet ve icmada var olan bir hüküm ile ortaya çıkan ve hakkında nas bulunmayan yeni meselenin illet ve sebeplerini tahlil etmektir diyerek kıyasın sıradan bir akıl yürütme ve şahsi kanaat olmadığını ifade etmiştir. Kıyas-ı fukaha, kitap, sünnet ve icmaya bağlı olan bir delildir. Dolayısıyla naslara vakıf olmayan bir kimsenin mantık kaidelerine riayet ederek vardığı sonuç içtihat değildir. Elbette bu tür bir kıyasın delil olması da düşünülemez. Bunun dışında taabbudi olduğu ve illetlerinin akılla kavranamayacağı sabit olan meselelerde de kıyas geçerli değildir. Mesela had cezalarında, ibadetlerde ve kefaretlerde kıyas yapmak doğru değildir.
2: İslam fıkhının Kur'an, sünnet, icma ve kıyas-ı fukahadan başka diğer kaynakları nelerdir?
3: İslam fıkhının kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadan başka dayandığı kaynaklar da mevcuttur. Ancak bu edille-i erbaa konusunda Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki fukahası ittifak halindedir. Şimdi diğer kaynaklar üzerinde duralım.
2: Fer'i delillerden istinbat nedir?
3: Usul alimlerine göre istinbat, lafızlardan çıkan hükümleri değil, söyleyenin muradını ve mahiyet benzerliklerini dikkate alarak varılan zanni bir neticeyi ifade eder. Bu sebeple içtihattan daha dar bir mahiyete haizdir. Kur'an-ı Kerim'de onlara eminlik veya korku haberi geldiği zaman onu yayıverirler. Halbuki bunu peygambere ve içlerinden ulul emr olanlara arz etseler elbette bunların istinbata kadir olanları onu anlar ve bilirlerdi. Hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Ebu Bekir el-Cessas bu ayetin tefsirinde şeriatte istinbat temyiz kabiliyeti ile sözün mahiyetini kavramak olan istidlalin bir benzeridir. Bu ayeti kerime nas bulunmayan yerde kıyas ve içtihadın zaruri olduğunu göstermektedir. Çünkü nas ile sabit olan hükümde istinbata ihtiyaç yoktur. Allah-u Teala'nın peygambere ve aralarından ulul emr olanlara arz edilmesini tavsiye ettiği de sabittir diyerek konuya açıklık getirmiştir. İmam-ı Taberi ise istinbatın bir hüküm çıkarma usulü olduğunu zikrettikten sonra şu tespitte bulunmuştur. Gözün göremeyeceği veya ilk nazarda anlaşılamayacak bir şeyi ortaya çıkaran ve açıklayan kimse istinbat yapmış olur.
2: Diğer delillerden olan istihsanı açıklar mısınız?
3: Lugatta bir şeyi iyi ve güzel görmek, tercih etmek manasına gelen istihsan, müçtehid imamlar arasında ihtilaflı olan bir kaynaktır. Ümmetin maslahatını dikkate alan ve iki hükümden daha kolay olanını tercih eden müçtehid istihzana göre hüküm vermiş olur. İmam-ı Serahsi istihzanın müsamaha ve ruhsat esasına dayandığını beyan etmiştir. Ayrıca istihzanı kıyas-ı müstahzen olarak ifade eden usul alimleri Peygamberimiz Efendimizin kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin hadisinin istihzanın delili olduğunu ifade etmişlerdir. İmam-ı Malik istihzan ilmin onda dokuzudur derken İmam-ı Şafii istihzanı şer'i bir delil saymamış ve şöyle tarif etmiştir. İstihzan bir kimsenin arzularına göre bir şeyi beğenmesi, hoş bulmasıdır. Nitekim Er-Risale isimli usul kitabında şu tespitte bulunmuştur. Peygamberimiz Efendimiz'den başka hiç kimsenin hüküm koyma hakkı yoktur. Ancak istidlal yani içtihatla hüküm verme yolu açık bırakılmıştır. Nitekim daha önce adalet ve av cezası hakkında gerekli vasıfları zikretmiştim. İstihzan yoluna da başvurulmaz. Çünkü istihzan daha önce beyan ettiğim misallerle alakası olmayan sonradan çıkma bir şeydir hükmünü zikreder. Hanefi, Hanbeli ve Maliki fukahası istihzanı delil olarak ele almışlardır.
2: Örf ve adeti açıklar mısınız?
3: Örf kelimesi Kur'an ve sünnette daha ziyade ismi mef'ul sigasıyla yani maruf şeklinde yer almıştır. Maruf, şer'an ve aklen, müstahzen olan şey, iyilik ve ihsan anlamını ifade eden bir terimdir. Osmanlı uleması tarafından hazırlanan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye isimli eserde örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir ve örf ile tayin, nas ile tayin gibidir hükümlerinin yer aldığı malumdur. Bazı muteber kaynaklarda örf ve adet şer'i şerife aykırı olmayan ve akli selim sahibi kimselerin müstahzen bulduğu davranışlardır ki insanlar onu çoğu zaman tekrar eder dururlar şeklinde tarif olunmuştur. Örfün şer'i bir delil olarak kabul edilebilmesi için sahih olması ve bir hikmete dayanması gerekir. Bu keyfiyeti dikkate alan usul alimleri örfü sahih ve fasid olmak üzere ikili tasnife tabi tutmuşlardır. Sahih örf, kitap ve sünnete uygun olarak veya bu kaynaklara aykırı olmaksızın meydana gelen örfe sahih örf denilir. Mesela sanatkara mal siparişini ifade eden istisna akdi yaygın örf olması sebebiyle alimlerin büyük çoğunluğu tarafından sahih ve caiz kabul edilmiştir. Yine nikah esnasında mihrin tamamının veya bir bölümünün peşin verilmesi veya sonraya bırakılması örf halini almış ise eşler arasındaki mihir konusunda ihtilaflarda örfe göre fetva verilmesi gerekir. Nişan esnasında aile büyükleri tarafından erkeğe veya kıza verilen hediyelerin mihir sayılmaması örfle ilgili bir hadisedir. Fasid örf, kitap ve sünnette yer alan muhkem bir nassın hükmüne aykırı olduğu için meşru sayılmayan örfe fasid örf denilir. Yaygın olan içki ve faizcilik alışkanlığı eğitim sırasında, düğün, nişan ve benzeri toplantılarda yabancı erkek ve kadınların tesettürsüz bir şekilde bir arada bulunmaları ve eğlenmeleri buna misal olarak verilebilir. Örf ve adette dikkat edilecek husus şer'an ve aklen müstahzen olmasıdır. İslam'a uymayan örf ve adetler delil değildir. Tarih boyunca bilinen ve herkes tarafından güzel kabul edilen ameller ve sözler maruf terimiyle ifade edilmiştir. Maruf kelimesinin zıddı münkerdir. Münker, şer'an ve aklen müstahzen olmayan, bilinmeyen ve güzel görülmeyen işleri ifade ettiği gibi her türlü kötülüğü ifade için kullanılan vücuh bir kavramdır. Fasid örf, toplumun bütün fertleri tarafından benimsenmesi ve yaygın bir hal alması halinde dahi meşru bir delil değildir. hesap gününe hazırlanan her mükellefin bu keyfiyete haiz olan örf ve adetlere uymaması hem kendisini hem de aile çevresini bu münkerden korumaya çalışması şarttır.
2: Soru ve cevaplardan oluşan kitabımızın Yusuf Kerimoğlu hocamız tarafından yapılan giriş kısmını bitirdikten sonra şimdi Hoca Efendi'ye mektuplar aracılığıyla yöneltilen sorulara geçiyoruz. Birinci mektubun konusu mükellefin üzerine farz olan ilimlerin tasnifi ile ilgilidir. Sorumuz, mektubunuzda üniversite hayatında komünizm ideolojisini savunan ve ölümden sonraki hayatı hurafe zanneden, daha sonra hidayet nimetine kavuşan bir kardeşinizim. Şimdi farklı eğilimlere sahip olan Müslümanların sohbetlerine devam ediyorum. Bazıları, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Her insan mutlaka bir mürşid-i kamile bağlanmalıdır diyerek beni kendi tarikatlarına davet ediyorlar. Bazıları ise zaman tarikat zamanı değildir, imanı kurtarma zamanıdır iddiasındadırlar. Farklı eğilimlere sahip olan Müslümanlar birbirlerinin hukukuna riayet etmiyorlar. Görebildiğim şudur, liderlerine ve şeyhlerine asabiyetle bağlı kimseler diğer Müslümanları hafife almak gibi bir hastalığa tutulmuşlardır. Açıkça söylemeseler bile her eğilimin mensupları bizim liderimize veya şeyhimize teslim ol, kurtul teklifinde bulunuyorlar. Bu hastalığın yaygın olduğunu söyleyebilirim. Bazı hoca efendilere bana hangi ilimleri öğrenmemi tavsiye edersiniz sualini sordum, değişik cevaplarla karşılaştım. Kaynaklarımızda ilim kelimesi ve kavramı nasıl izah edilmiştir? Mükellefin üzerine farz olan ilimlerin tespitinde ölçü nedir? Peygamberimizden Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar mealinde bir hadis rivayet edilmiş midir? Edildiyse bunun kaynağı nedir ve nasıl anlamamız gerekir diyorsunuz?
3: Cevap: İki sayfalık mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Tarih boyunca bütün peygamberler insanlara Allah'a iman etmelerini, ibadetlerini ihlasla yerine getirmelerini, hakikate teslim olmalarını, adalete uygun amellerde bulunmalarını ve hevalarına uymaktan kaçınmalarını tebliğ etmişlerdir. Gayrimeşru asabiyete kapılan ve nefsi emmarelerinin ihtiraslarını tatmin için birbirlerini tahkir eden Müslümanlar hem bu dünyada hem de ahirette amellerinin karşılığını göreceklerdir. Birbirlerinin hukukuna tecavüz eden Müslümanların hangi musibetlerle karşılaşacaklarını Peygamberimiz Efendimiz haber vermiş ve şöyle buyurmuştur: Ümmetim dünyayı gözlerinde büyüttükleri zaman kendilerinden İslam'ın heybeti çekilip alınır. İyiliği emretmeyi ve kötülüğü yasaklamayı terk ettiklerinde vahyin bereketi kendilerine haram kılınır. Ve nihayet birbirlerine sövdüklerinde Allah'ın nazarında hiçbir değerleri kalmaz. İnsanların sırat-ı müstakim üzerinde yürümelerine, akıllarını kullanmalarına ve şeytanın güzel gösterdiği şeylerden sakınmalarına yardımcı olan peygamberlerin kavimlerine hikmeti öğrettikleri de nasla sabittir. Farklı eğilimlere sahip olan Müslümanların birbirlerinin hukukuna tecavüz etmeleri hikmete uygun değildir. Bu tespitten sonra kaynaklarımızda ilim kelimesi ve kavramını nasıl izah edilmiştir sualinize geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ilim kelimesi müfred yani tekil olarak 105 ayette zikredilmiştir. Aynı kökten gelen diğer terimler ve müradifi olan kelimelerle birlikte bu sayının 859'a çıktığı malumdur. Bazı muteber kaynaklarda ilim sahibi azledilmesi mümkün olmayan bir sultandır. Çünkü onun saltanatı ilahidir. İnsanların onu azletmeye güçleri yetmez hükmüne yer verilmiştir. İmam Seyyid Şerif Cürcani ilim kelimesini ve kavramını şu şekilde tarif etmiştir. İlim hakikate uygun olan bilgidir. Bir şeyi olduğu gibi bilmek ve idrak etmektir. Bilgisizlik ve cehalet ilmin zıttıdır. İlim aynı zamanda bir şeyin veya hadisenin hakikatine vakıf olmaktır. İlim, kavram, tasavvur veya hüküm olarak bir şeyin künhüne vakıf olmak ve onun keyfiyetini idrak etmektir. İlim, düşünme, fehmetme ve tezekkür gibi manaları ifade etmek için de kullanılır. Dünya işlerinin düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli olan bütün ilimlerin öğrenilmesi farzdır. Bazı muteber fıkıh kitaplarında ilimlerin farz-ı ayn ve farz-ı kifaye şeklinde tasnif edildiği malumdur. Ancak hiçbir ilmin insanın kalbine gizli olarak ilka edilmesi söz konusu değildir. Gizli ilim iddiasında bulunan ve fıkhı hafife alan kimseler zındık, karamita fırkasının tezlerini savunmaktadırlar. İslami eğitimi mükellefe Allah-u Teala'nın razı olacağı davranışları kazandırmak şeklinde tarif edebiliriz. Bu sebeple tek yönlü bilgi aktarımı tek başına eğitim değildir. Dini ilimlerin tasnifi konusunda birbirinin müradifi olan iki tespitten bahsetmek mümkündür. İbn Abidin, malum olsun ki din işlerinin temeli itikada, adab, ibadat, muamelat ve ukubat üzerine kurulmuştur diyerek İslami teklifleri tasnif etmiştir. Bazı alimler de itikadı, ameli ve ahlaki hükümler olmak üzere üçlü tasnifi benimsemişlerdir. Bu tasnifte ameli hükümler, ibadet, muamelat ve ukubat olarak değerlendirilir. Her iki tasnifi de birleştirmek mümkündür. Hesap gününe hazırlanan her mükellefin öncelikle fıkıh ilmini, yani kendi nefsinin üzerine farz-ı ayn olan ilimleri öğrenmesi gerekir. Bilindiği gibi fıkıh ilminin konusu insanın fiilleridir. Gayesi ise insanı dünyada ve ahirette saadete ulaştırmaktır. İslami ıstılahta fıkıh, şer'i hükümleri delilleriyle birlikte tafsili olarak bilmektir şeklinde tarif edilmiştir. Bu noktada karşımıza sadece bilmek fıkıh mıdır suali çıkabilir. Elbette sadece bilmek fıkıh değildir. Elde edilen ilimle Allah-u Teala'nın razı olacağı amelleri eda etmek şarttır. Nitekim Durr-i'l-Muhtar'da bu husus şöyle ifade edilmiştir. Ehli hakikate göre

0: İmam Burhanettin Ez-Zernuci fıkıh ilmi dünya ve ahiret saadetiyle ilgili ilmlerin incelenmesini bilmektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife fıkhı şöyle tarif etmektedir. Fıkıh ilmi kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. İlim ancak amel etmek içindir. İlim ile amel etmek ahiret saadeti için dünya meşguliyetlerini terk edip gönülden çıkarmaktır. Lehinde ve aleyhinde olan şeylerden maksat, sorumlu olan Müslümanları ilgilendiren emir ve yasaklarla mübah olan şeylerdir. Ahiret saadetini elde etmek için dünya meşguliyetlerini terk etmekten maksat, dünya hırsını, mal sevgisini terk edip Allah yolunda hizmete vasıta kılmak ve böylece ahiret saadetini kazanmaktır diyerek fıkıh ilminin önemine dikkat çekmiştir. Peygamberimiz Efendimizin Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar buyurduğu malumdur. Durr-ül Muhtar'da ilimlerin en hayırlısı fıkıh ilmidir. Çünkü bütün ilimlere vesiledir. Takva sahibi bir fakih bin abidten daha faziletlidir ve üstündür, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şu tespitte bulunmuştur. Metindeki son cümle peygamberin Allah'a dinde fakih olmaktan daha faziletli bir ibadet yapılmamıştır. Gerçekten bir fakih şeytana bin abidten daha şiddetli gelir. Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fakihtir. Hadis-i şerifinden mülhemdir. Fıkh-ı zahir ve fıkh-ı batın birbirinin mütemmimi cüzlerdir. Öncelikle fıkıh ilmini öğrenmemizi tavsiye ederim. Birbirimize dua edelim.
1: İkinci mektubumuzun konusu şöyle. Kalbe mahsus olan ilimler. İhlas ve ihsan. Sorumuzsa tevhid inancının yayılması ve adaletin sağlanması için elinden gelen gayreti sarf etmek her Müslümanın vazifesidir. Asırlardan beri cuma hutbelerinde Allahu Teala'nın Celle Celaluhu adaleti, ihsanı ve yakınlara iyiliği emrettiği fahşayı, münkeri ve bagi cürümünü işlemekten nehyettiğini Nahl suresi 90. ayetinde işiten Müslümanlar işlenen bunca zulme ve kötülüğe nasıl razı olabiliyorlar? İlmuhal kitaplarında ibadetlerin rükünlerini, şartları ve hükümleri üzerinde durulmaktadır. Bazı tasavvuf kitaplarında ise ihlasın ve ihsan makamının keyfiyeti izah edilmektedir. Fıkh-ı zahirin ve kalple ilgili ilimlerin birlikte izah edilmesi gerekmez mi? İlahi murakabeyi unutan bir mükellefin ihlasla ibadet edebilmesi kolay mıdır? Kur'an-ı Kerim'de adaleti emreden ve ihsanın zaruri olduğunu bildiren ayetler vardır. Adalet ile ihsanın münasebeti nedir? İhlasla ilgili ilimlerin öğrenilmesi farz mıdır, değil midir diyorsunuz?
0: Cevap: mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Hesap gününe hazırlanan her mükellefin hedefi Allah'ın rızasını tahsil etmek ve imtihanı kazanmaktır. Elbette Müslümanların ümit ile korku arasında yaşamaları, beynel havf ve reca halini muhafaza etmeleri gerekir. Bazı alimlerin fıkh-ı batın, bazılarının da fıkh-ı vicdani terkibiyle ifade ettikleri kalple ilgili ilimler hayati öneme haizdir. Bu ilimlerin öğrenilmesi ve mucibince amel edilmesi gerekir. Bilindiği gibi kalbin lügat manasında değişim unsuru ön plandadır. Peygamberimiz Efendimizin değişkenliğinden dolayı ona kalp ismi verilmiştir. Öyle ki kalp boş bir arazideki ağacın kökünde asılı durup rüzgarın bir altta bir üstte çevirdiği kuş tüyü gibidir buyurduğu malumdur. Dolayısıyla insanların kalbine sahip çıkması ve niyet konusunda hassas olması gerekir. Bu tespitten sonra ihsan kelimesinin lügat ve ıstılahi manaları üzerinde duralım. İhsan, if'al babından ahsene fiilinin masdarıdır. Tefsir ulemasından İmam İbnü'l-Arabi, ihsan kelime olarak husun kökünden alınmıştır.

0: failinin methedilmesine vesile olan her şeyi içine alan bir keyfiyete haizdir diyerek lügat manası üzerinde durmuştur. Allahu Teala'nın rızasını esas alan ve onun murakabesi altında olduğunu asla unutmayan kimselere muhsin denilir. Bazı alimler ibadet ederken ilahi murakabeyi kalp gözüyle müşahede etmeye ihsan denilir tarifini esas almışlardır. Bu tarif muhaddisler arasında Cibril hadisi olarak isimlendirilen hadis-i şerifte yer alan keyfiyetle ilgilidir. Cebrail aleyhisselamın ihsan nedir sualine Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselamın ihsan Allahu Teala'yı görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Zira sen Allahu Teala'yı göremiyorsan da o seni görüyor cevabını verdiği malumdur. Ragıb el-İsfahani ihsan kelimesi iki ayrı mahiyeti ifade eder. Birincisi başkalarına iyilik etmektir. İkincisi bir şeyi en güzel şekilde yapmaktır. İhsan adaletle muameleden farklıdır. Zira adalet üzerine düşeni aynen yapmaktır. İhsan ise hem üzerine düşeni eda etmek hem en güzel şekilde yapmaktır diyerek ihsan ile adalet arasındaki münasebeti izah etmiştir. Şikayeti ve sızlanmayı bir kenara bırakan Müslümanlar için ihsan makamı hem halin muhafazası hem de amellerin sıhhati için zaruridir. Kur'an-ı Kerim'de nice nebiler vardır ki beraberlerinde birçok Rabbani savaştı da Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ümitsizliğe düşmediler. Zaaf göstermediler. Miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever. O Rabbanilerin sözü sadece şuydu: ey Rabbimiz, bize günahlarımızı ve işlerimizde yaptığımız taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı bize zafer ver. Nihayet bu dua ve savaşlardaki direnmeleri sebebiyle Allah onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah muhsinleri sever hükmü beyan buyurulmuştur. İhsan makamına önem veren ve bu hali muhafaza eden kimselere muhsin vasfının verildiği bu ayetle sabittir. Allahu Teala'nın Müslümanlara adaleti, ihsanı ve yakınlara iyiliği emrettiği, fahşayı, münkeri ve bağı cürümünü işlemekten nehyettiği En-Nahl suresinin 90. ayetinde muhkem naslarla haber verilmiştir. Asırlardır cuma hutbelerinde okunan bu ayette ihsan, adalet ve akrabaya iyilikle birlikte zikredilmiştir. İbn Atiye bu ayette geçen ihsanı şöyle açıklamaktadır. İhsan farzların tamamlayıcısıdır. Mendup olan şeylerin tamamını içine alır. Molla Hüsrev Dürerül Hükkam isimli fıkıh kitabında Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin insanları ihlasla ibadet etmeye davet ettiğini ve istisnanın söz konusu olmadığını izah etmiştir. İhlas ile ihsanla ilgili ilimleri öğrenmek farzdır. İbn Abidin farz-ı ayn olan ilimleri tasnif ederken bu nokta üzerinde durmuş ve şu tespitte bulunmuştur. 5 farz ile ilmi ihlası öğrenmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Çünkü amelin sahih olması buna bağlıdır. Helali, haramı ve riyayı öğrenmek de farzdır. Zira ibadet eden kimse riya yaparsa amelin sevabından mahrum olur. Haset ile ucubu, yani kendini beğenmeyi öğrenmesi dahi farzdır. Çünkü bu iki şey ateşin odunu yediği gibi ameli yerler. Her amelini Allahu Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle eda eden mükellefe muhlis ve muhsin vasfı verilmiştir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Üçüncü mektubumuzun konusu öğrenilmesi farz-ı kifayi olan ilimlerin tespiti ile ilgilidir. Sorusu ise son yıllarda Müslümanlar arasında bilginin İslamileştirilmesi konusu tartışılmaktadır. Modernizmin yayılmasından sonra insanlar pozitif bilimler ile dini ilimleri birbirinin zıddı gibi anlamaya başlamışlardır. Müsbet ilimler ile dini ilimlerin bu şekilde değerlendirilmesi doğru mudur? farz-ı ayın ve farz-ı kifayi olan ilimlerden bazılarını dini eğitim diye sınırlandırmak bir anlamda laik kültürün zaferi değil midir? Mesela tıp, mühendislik, fizik, kimya, ekonomi ve coğrafya gibi ilimleri dini eğitimin dışında görmek doğru mudur? Öğrenilmesi farz-ı kifaye olan ilimlerin hafife alınması Müslümanların cahil kalmalarına sebep olmaz mı? İlimlerin faydalı ve faydasız olarak tasnifinde ölçü nedir? Faydasız ilmin bulunduğuna dair bir nas var mıdır diyorsunuz?
0: Cevap: mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Suallerinizin muhtevası bu köşede cevaplandırılamayacak kadar geniştir. Tarih boyunca bu konuda yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Kıyamete kadar da birçok eser yayınlanacaktır. Zira İmam Serahsi'nin peygamberlerin bıraktığı miras olarak nitelendirdiği ilim, haber-i sadık, duyu organlarının faaliyetleri ve akıl yürütme yoluyla genişleyebilen bir keyfiyete haizdir. Kavmi, rengi, dili ve dini farklı olan insanların zaruri olan ihtiyaçları birbirlerinden farklı değildir. Ancak tahsini maslahatları içinde bulundurdukları zamana ve mekana göre değişebilir. İslami eğitimin hedefi insanların dünyevi ve uhrevi saadetlerini sağlamak, onlara Allahu Teala'nın razı olacağı davranışları kazandırmaktır. Peygamberimiz Efendimizin "Ben bir muallim olarak gönderildim" buyurduğu malumdur. İmam Teftazani, Allah dünya ve din işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususları açıklasınlar diye insanlara peygamber göndermiştir diyerek önemli bir inceliğe işaret etmiştir. Bu kısa izahtan sonra farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olan ilimlerden bazılarını dini eğitim diye sınırlandırmak doğru mudur sualinize geçebiliriz. Elbette doğru değildir. Eğitimin dini veya dünyevi olarak tasnifi laik kültürün getirdiği bir hastalıktır. Müslümanların içinde bulundukları hal eğitimin mahiyetine tesir eden ve sınırlarını belirleyen bir unsurdur. İmam Burhanettin Ez-Zernuci hangi durumda olursa olsun bulunduğu halde meydana gelen işlerle ilgili ilimleri öğrenmek her Müslümana farzdır hükmünü zikretmiş ve bahsin devamında genel bir kaideyi belirtmiştir. Farzı yerine getirmeye vesile olan şey farz, vacibi yerine getirmeye sebep olan bilgi de vacip olur. Ümmetin velayetini ve vekaletini üzerlerine alan emir sahiplerinin Müslümanların içinde bulunduğu zamanla ilgili maslahatların tespit etmesi ve buna uygun bir eğitim sistemi kurmaları zaruridir. Ulema, farz-ı ayn ilimler mi yoksa farz-ı kifaye olan ilimler mi daha eftaldir sualinin cevabında ihtilaf etmiştir. İbn Abidin ilimleri tasnif ettikten sonra şu tespitte bulunmuştur: farz-ı ayn olan ilimler farz-ı kifayeden daha efzaldir. Çünkü farz-ı ayn nefsin hakkı için farz kılınmıştır. Nefis için o daha mühim ve daha meşakkatlidir. Farz-ı kifaye öyle değildir. O umumun hakkı için farz kılınmıştır. Bu umumda kafir bile dahildir. Bir iş umumi olursa hafifler, hususi olursa ağırlaşır. Bazıları farz-ı kifayenin daha efdal olduğunu söylemişlerdir. Zira bu farzın edası bütün ümmetten borcu iskat eder. Terk edilirse edaya imkanı olan herkes günahkar olur. Bu sıfatta olan bir farzın tesir cihetinden daha büyük olacağında şüphe yoktur. Mamafi, Tahtavi'nin kavline göre birinci kavil mutemet sayılmıştır. Bu izahtan sonra ilimlerin faydalı veya faydasız olarak tasnifinde ölçü nedir sualinize cevap vermeye gayret edelim. İslami eğitim ve terbiye programının insanların maslahatlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması gerekir. Bu noktada hassasiyet gösterilmezse faydasız olan ilimlerin gündeme girmesi ve fesadın yayılması söz konusu olabilir. Sihir, kehanet, tivele ve remil gibi bilimlerin haram kılınmasının hikmeti fesadın yayılmasına vesile olmasından ötürüdür. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın faydasız ilimden Allah'a sığınırım mealindeki istiazesi muteber sünnet mecmualarında yer almıştır. Meselenin bir diğer boyutu da şudur: İslami eğitimi ve terbiyeyi muallimden ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam toplumunda faydalı olan ilimlerin yayılması için muallimlerin bütün gayretlerini sarf etmeleri gerekir. İslam alimleri elde edilen ilimden faydalanılmaz ise o ilim sahibi için vebaldir hükmünde ittifak etmişlerdir. İlim ile salih amel arasında zaruri bir bağ vardır. Resul-i Ekrem'in bir kimse bildikleriyle amel ederse Allahu Teala o kimseye bilmediklerini öğretir buyurduğu malumdur. Meselenin özü budur. Allahu Teala cümlemizi İslami eğitim ve terbiye hususunda sünnete riayet eden salih kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: Dördüncü mektubumuzun konusu şöyle: teknolojinin ilerlemesi, bilgi çağı ve müsbet ilimler. Sorusu ise, bazı ilim adamları dünya savaşlarına sebep olan ideolojilerinin iflas ettiğini ve bilgi çağının ön plana çıktığını iddia etmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin geliştiğini ve internet sisteminin yayıldığını inkar etmek mümkün değildir. Dünya siyasetine savaş teknolojisinde ilerleyen ülkelerin yön vereceği iddiası yaygındır. Klasik kaynaklarımızda ilimlerin tasnifi konusunda değişik yorumların yapıldığı malumdur. Bazı fıkıh kitaplarında ilimler faydalı ve zararlı olarak tasnif edilmektedir. Mesela Fetavai Hindiyye'de menfaatli ilimler, kaçınılması vacip olan ilimler ve faydasız ilimler tasnifine yer verilmiştir. İmam-ı Şafii ilimlerin umumi ve hususi olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade etmektedir. Bazı kaynaklarda ise ilimler farz-ı ayn, farz-ı kifaye, mendup, mekruh ve haram olmak üzere beşli tasnife tabi tutulmuştur. Suallerim bu konu ile ilgilidir. Faydasız ilimlerin bulunduğuna dair bir delil mevcut mudur? Bazı kaynaklarda yer alan ilmin nücumu, astronomiyi lüzumundan fazla öğrenmek mekruhtur hükmünü nasıl anlamamız gerekir? İnsanlar aya giderken bu hükmün doğruluğunu iddia etmek mümkün müdür? Bu hüküm İslam alimlerinin yaşadıkları zamanla sınırlı olan bir hüküm değil midir? Farz-ı kifaye diye nitelendirilen müsbet ilimlerin hafife alınması Müslümanların geri kalmalarına sebep olmamış mıdır diyorsunuz?
0: Cevap: mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Teknolojinin ilerlemesi ve internet sisteminin yaygınlaşması dünyayı küçük bir köye çevirmiştir. Bunu inkar etmek mümkün değildir. Ancak ideolojilerin iflas ettiği veya tarihin sonuna gelindiği gibi iddialar siyasi propaganda için gündeme getirilen iddialardır. Kıyamete kadar hak ile batılın mücadelesi devam edecektir. Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan insanlık tarihi bir anlamda hak ile batılın mücadelesine sahne olmuştur. İtikat yönünden insanlar milel ve nihal olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Milel, vahye dayanan ve hak ile şeriatle amel eden ehli diyaneti ifade eden bir terimdir. Nihal ise hevalarını ilah edinen ve keyiflerine göre yaşayan toplumları ifade için kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Küfredenlerin velisi ise tağuttur. O da kendilerini nurdan zulümata çıkarır. Onlar cehennemin arkadaşıdırlar. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere ebedi kalıcıdırlar hükmü beyan buyurulmuştur. İmam Fahreddin Razi, bütün müfessirlerin nur ile zulümat kelimelerinden kastın iman ve küfür olduğunda ittifak ettiklerini ifade etmiştir. İbni Kesir ise önemli bir inceliğe işaret etmiş ve şöyle demiştir: Allahu Teala bu ayette nuru tekil, zulümatı ise çoğul olarak zikretmiştir. Şüphesiz ki hak tektir. Küfrün çeşitleri ise çoktur. Hepsi de batıldır. Dünyada hem Allah'a teslim olan müminlerin hem de hevalarını ilah edinen gayrimüslimlerin bir arada yaşamaları mukadderdir. Kıyamete kadar bu sünnetullah değişmeyecektir. Günümüzde modernizm kavramıyla ifade edilen siyaset anlayışı zalim politikayı ön plana çıkarmıştır. Zalim politikanın şüphelere ve çirkin fiillere dayandığı muhkem naslarla haber verilmiştir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki onun dünya hayatına ait sözü hoşunuza gider. Size olmayacak vaatlerde bulunur ve o kimse kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanların en amansızıdır. O iktidara geldiğinde yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesilleri helak etmeye koşar. Allah ise fesadı sevmez. Hükmü beyan buyurulmuştur. İmam Fahreddin Razi bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şu tespitte bulunur. Fesat kelimesini tahrip etme manasında alan alimler şöyle demişlerdir. Allah bu kelimeyi önce icmalen zikredip liyufside fiha, o kimse fesat çıkarmak için demiş. Sonra da bunun tafsilatını anlatarak ve yuhlikel harse ve nesl, ekini ve nesli helak etmek için buyurmuştur. İfsadı şüphe uyandırmak ile tefsir eden alimler ise şöyle demişlerdir. Hak din, birincisi ilim, ikincisi salih amel olan iki unsurdan meydana geldiği gibi, batıl dinde birincisi şüpheler, ikincisi de çirkin fiiller olmak üzere iki şeyden meydana gelmektedir. İşte burada Allahü Teala önce insanın şüphelerle meşgul olmasından bahsetmiştir ki liyufside fiha sözünden murat da budur. Daha sonra Cenab-ı Hak bu kimsenin çirkin fiillere yönelmesini zikretmiştir. Bu da Allahü Teala'nın ve yuhlikel harse ve nesl buyruğu ile murad edilendir. Hiç şüphe yok ki bu açıklama daha uygundur. Zalim siyasette ideolojik manada şüpheler, hakkı inkar, insan haklarını tahrip ve iktisadi hayatı zaafa uğratmak için işlenen çirkin fiiller ön plandadır. Teknolojinin ilerlemesi, başta nükleer ve kimyasal silahlar olmak üzere bütün insanlığı ortadan kaldırabilecek araçları ön plana çıkarmıştır. Bu tespitten sonra suallerinize geçebiliriz. Usul alimleri, farzı yerine getirmeye vesile olan her ilim farzdır. Vacibin edası için gerekli olan her bilgiyi elde etmek de vaciptir. Harama vesile olacak ilimleri öğrenmek de haramdır hükmünde ittifak etmişlerdir. İnsanların dünyevi ve uhrevi saadetlerine vesile olan her ilim faydalıdır. Fitne ve fesatın yayılmasına sebep olan bilgilerin haram kılınması, insanlara verdiği zararla ilgilidir. Başta sihir olmak üzere tencim, simya, reml, kehanet ve tivale denilen bilimlerin fesada sebep olduğu için öğrenilmesi ve öğretilmesi haramdır. İslami eğitimin hedefi, mükellefe Allah'ın razı olacağı davranışları kazandırmaktır. Bu genel tespitten sonra faydasız ilmin bulunduğuna dair bir nas mevcut mudur sualinize geçebiliriz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın faydasız ilimden Allah'a sığınırım mealindeki istiazesi muteber sünnet mecmualarında yer almıştır. İslam alimleri ilimleri tasnif ederken İslam'ın temel hedeflerini dikkate almıştır. İslam toplumunda faydalı olan ilimlerin yayılması için ehil olan kimselerin bütün gayretlerini sarf etmeleri gerekir. Bazı muteber kaynaklarda elde edilen ilimden faydalanılmaz ise o ilim sahibi için vebaldir, hükmü kayıtlıdır. İlmi nücum meselesine gelince, ilmi nücumdan maksat hem yıldız ilmi hem de astronomidir. Müçtehid imamların yaşadığı dönemde sihir ve yıldız falı gibi fesada sebep olan bilgiler ve ilmi nücum arasında bir münasebet vardır. Meselenin astronomi ile ilgili bölümü farklıdır. Vakti tespit edebilmek için ayın ve güneşin hareketlerinin öğrenilmesi farz-ı kifayedir. İslam toplumunda muvakkitlik, yani vakit uzmanlığı adı verilen meslek revaçtadır. Astronomi ve cebir gibi ilimler önce Müslümanlar arasında yayılmıştır. İslam alimlerinin insanların ihtiyaçlarıyla ilgili olan ilimlere hafife aldıkları iddiası doğru değildir. İmam Burhaneddin Ez-Zernuci hangi durumda olursa olsun bulunduğu halde meydana gelen işlerle ilgili ilimleri öğrenmek her Müslümana farzdır diyerek genel bir tespitte bulunmuştur. Ulemanın farz-ı ayn ilimler mi yoksa farz-ı kifaye olan ilimler mi daha eftaldir sualine cevap verirken farklı tespitlerde bulundukları iddiası doğrudur. İbn Abidin ilimleri tasnif etmiş ve şu tespitte bulunmuştur. Farz-ı ayn olan ilimler farz-ı kifaye olan ilimlerden eftaldir. Çünkü farz-ı ayn nefsin hakkı için farz kılınmıştır. Nefis için o daha mühim ve daha meşakkatlidir. Farz-ı kifaye ise öyle değildir. O umumun hakkı için farz kılınmıştır. Bu umumda kafir bile dahildir. Bir iş umumi olursa hafifler, hususi olursa ağırlaşır. Bazıları farz-ı kifayenin eftal olduğunu söylemişlerdir. Zira bu farzın edası bütün ümmetten borcu iskat eder. Terk edilirse edaya imkanı olan herkes günahkar olur. Bu sıfatta olan bir farzın tesir cihetinden daha büyük olacağından şüphe yoktur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Beşinci mektubumuzun konusu hüküm kavramının keyfiyeti ve mekruhun delili. Sorusunda son yıllarda Arapça olan bazı fıkıh kitapları dilimize tercüme edildi ve yayınlandı. Fakat kendi adıma tam manasıyla istifade edebildiğimi söyleyemem. Yıllarca hüküm denilince sadece mahkeme kararları anlayan vatandaşların bu eserlerden istifade etmeleri kolay değildir. Bazı sözcüklerden hüküm kelimesinin ne manaya geldiğini araştırdım. Zihnim allak bullak oldu. Sözcüklerin birçoğunda hüküm kelimesi kesin karar olarak izah edilmektedir. İslami kaynaklarda hüküm kelimesi ve kavramı nasıl izah edilmiştir? Kur'an-ı Kerim'de hüküm kelimesi hangi manalarda kullanılmıştır? Bazı fıkıh kitaplarında hüküm bildiren ayetlerin ve hadislerin hepsinin manası akılla kavranabilir ve hikmetleri anlaşılabilir. Ancak ibadetlere, had cezalarına ve kefaretlere dair hükümler bundan müstesnadır denilmektedir. Bunu nasıl anlamamız gerekir? Tahrimen mekruh ile tenzihen mekruh arasındaki delil farkı nedir? Muteber fıkıh kitaplarında tahrimen mekruh ile haram arasındaki münasebet nasıl izah edilebilmiştir diyorsunuz?
0: Önce kısaca hüküm kavramı üzerinde duralım. Arapça bir kelime olan hüküm, hakeme fiilinden mastardır. Lugatta karar vermek, bir şeyi diğer bir şeye ispat veya nefi suretiyle isnat etmek, güç ve tahakküm gibi manalara gelir. Araplar atı gemlemeye de hüküm demişlerdir. Dolayısıyla zapt-u rapt altına alıp terbiye etme, boyun eğdirme manasına da kullanılmıştır. Hakim, mahkeme ve hakem gibi günlük hayatta sık sık kullandığımız kelimeler de aynı kökten gelir. Fıkıh usulü alimleri arasında mükellefin fiillerine iktiza eden hitab-ı ilahinin eserine hüküm denilir tarifi yaygındır. Kur'an-ı Kerim'de hüküm kelimesinin değişik keyfiyetleri ifade için kullanıldığı malumdur. Mesela Enbiya suresinde mahkeme kararı anlamında kullanılmıştır. Ayet-i kerime mealen şöyledir: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar kavmin başı boş, koyunları ekini yediği zaman ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de onların hükümlerinin şahitleriydik. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenlerin kafir, zalim ve fasık vasfına haiz olacaklarını beyan eden ayetler, hem adaletten ayrılan kimselerin vasıflarını hem de bu hükümlerin neticelerini ifade etmektedir. Allah'ın kıyamet gününde insanları dünyadaki amel ve davranışlarına göre hesaba çekerek haklarında hüküm vereceğini beyan eden ayetler de vardır. Fıkıh usulünde hüküm, şari'nin emir, yasak, muhayyer bırakma veya bir kimsenin fiiline ilişkin iki şeyi birbirine bağlama vasfını taşıyan prensipleridir. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh, sahih, batıl, fasid, sebep, şart, mani gibi bir Müslümanın fiiline Allah veya Resulü tarafından verilen vasıflara şer'i hüküm denilir. Hüküm, emir, yasak veya muhayyer bırakma gibi unsurları taşıyorsa fukaha buna teklifi hüküm adını vermiştir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve cihad etmek gibi fiiller emredilmiş, alkollü içki kullanmak, kumar oynamak, rüşvet almak ve zina etmek gibi fiiller yasaklanmıştır. Meşru şekilde yeme, içme ve seyahat etme gibi fiillerde mükellefin muhayyer bırakıldığı malumdur. Hakkında muhkem nas, icma-i ümmet ve kıyası fukaha gibi delillerden herhangi bir hüküm bulunmayan konularda insanların maslahatı varsa müçtehidin bunu temin edecek şekilde hüküm vermesi de caizdir. Buna maslahat-ı mürsele denilir. İslami bir hükmün kıyas yoluyla benzeri meselelere uygulanabilmesi için illet birliğinin bulunması, meşru ve makul olması gerekir. Yani keyfiyetinin ve mefhumunun illet birliği sebebiyle akılla anlaşılabilmesi gerekir. Mesela içki, kumar, murdar hayvan eti ve rüşvet haram kılınmıştır. Akıl bunların meşru kılınma hikmetini kavrar. Eğer hükmün keyfiyeti, teyemmüm, abdesti ve namazların rekatların sayısı veya şekli gibi akıl ile bilinemezse kıyas yapılamaz. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre hüküm bildiren ayetlerin ve hadislerin hepsinin manası akılla kavranabilir ve illetleri, hikmetleri anlaşılabilir. Ancak ibadet olduğuna dair muhkem delil bulunan hükümler bundan müstesnadır. Bu meşru kılınma sebebi akıl ile kavranılamayan ilahi tekliflerin hikmet veya faydası yoktur anlamına gelmez. Şüphesiz bunların da hikmet ve faydaları vardır. Fakat akıl bunlardaki illeti anlayarak benzerlerine uygulama kabiliyetine haiz değildir. Kur'an-ı Kerim'de mükellefin fiillerinin hükmünü ifade eden 500'ün üzerinde ayeti kerime vardır. Usul kitaplarında bunlara ahkam ayetleri denilmiştir. Bu ayetlerin tefsiri ve tevili için özel eserlerin kaleme alındığı malumdur. İmam Ebu Bekr el-Cessas ve İmam İbnül Arabi'nin Ahkamül Kur'an isimli eserleriyle günümüzde yaşayan müfessirlerden Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Tefsiru Ayatil Ahkam isimli eseri bu keyfiyete haizdir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de edep, mev'iza ve ahiret hükümleri yanında ibadat, muamelat ve ukubatla ilgili hükümler, hadisleri ayrı başlıklar veya müstakil hadis kitapları olarak yazılmıştır. Bunlara da ahkam-ı hadisler denir. Muhakkak ki fıkhi hükümlerin dayandıkları delil sebebiyle dereceleri vardır. Mesela bir mesele hakkında delaleti ve subuti kat'i nas mevcut ise bununla farz veya haram hükmü sabit olur. Muhkem ayetlerin ve mütevatir sünnetlerin taşıdığı hükümleri buna misal olarak verebiliriz. Bu mahiyetteki hükümlerin inkarı mükellefi küfre düşürür. Bir mesele hakkında delaleti ve subuti zanni bir delil söz konusu ise bununla vacip, müstehap ve mekruh hükümler gündeme girer. Bu tespitten sonra diğer suallerinize geçebiliriz. Kerahat, lügatta iğrenme, tiksinme, istemeyerek ve baskı altında yapma gibi manalara gelir. Bir halin veya hareketin sarih ve muhkem delili bulunmayıp bazı nasların delaletiyle yasaklanması mekruh kavramıyla ifade edilmiştir. Ömer Nasuhi Bilmen mekruh kavramını tarif ederken şu tespitte bulunmuştur. Terki racih olup işlenmesi hakkında kat'i bir nehi bulunmayan fiildir ki terki memduh, irtikabı mezmumdur. Bazı usul kitaplarında mekruh hususi yasak delili bulunmayan şeydir. Mesela bir vacibin ve sünnetin terkini içine alan fiil böyledir. Vacibin terki tahrimen mekruh, sünnetin terki ise tenzihen mekruh hükmündedir. Tespit için delilin iyi bilinmesi gerekir. İfadelerine yer verilmiştir. Hanefi fukahası tarafından tevil edilen muteber kaynaklarda tahrimen mekruh ile haram arasındaki münasebet şu şekilde beyan edilmiştir. Kerahati tahrimiye ile mekruh olan şey İmam-ı Muhammed'e göre haramdır. Kesin nassın bulunmadığı için haram lafzı kullanılmamıştır. İmam-ı Azam ile İmam-ı Yusuf'a göre kerahati tahrimiye harama yakındır. Ancak haram değildir. Kerahati tahrimiye ile mekruh olan şeyin harama yakınlığı vacibin farza yakınlığı gibidir. Kerahati tenzihiye ile mekruh olan ise helale daha yakındır. Vacip olan bir amelin terk edilmesi insanı nasıl vebale sokuyor ise tahrimen mekruh olan fiilin işlenmesi de mükellefi aynı derecede vebale sokar. Çünkü delil açısından fark yoktur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden soruları ve onlara verilen cevapları okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 440

0: değişikliklerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
1: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz.

0: ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Saat 18.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bir konumuz var ve yine çok kıymetli bir konuğum var. Daha önce de kendisini ağırlamıştık ve hafızlık üzerine, hafızlık eğitimi üzerine çok güzel bir sohbet etmiştik. Kıymetli Kurra Hafız hocamız Saadettin Ekici ile yine beraberiz. Bugün de güzel okuma, kıraat üzerine bir program yapacağız. Yine burada makamlardan bahsedeceğiz. Arap tavrı var, İstanbul tavrı var. Bunlar nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Çok vakit kaybetmeyelim. Hemen hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, Kur'an'ı okurken bir okuyucu, kari, güzel ses önemli mi? Ve bunun dışında asıl önemli olan güzel ses mi? Yoksa çok daha başka unsurlar daha öncelikli mi geliyor?
1: Evet.
0: İstiyorsanız şunu diyelim, yani Kur'an-ı Kerim'i şanına yakışır şekilde okumak nasıl olmalı?
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Tabii ses ana parametredir. Sesin güzel olması çok çok önemlidir. Ama yeterli midir? Değildir tabii ki. Harflerin doğru çıkarılması güzel bir okuyuş için diğer bir parametredir. Tecvid kurallarını tam tanımlarına uygun olarak uygulamak, mahreçlerin doğru olması, vakıf ve iddiaya dikkat edilmesi, sesin, nefesin doğru kullanılması, tabii ki bunların üzerine name zenginliğiyle beraber estetik bir okuyuş. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman güzel bir kıraat etme durumu ortaya çıkar. Ama burada ölçü nedir? Şimdi İstanbul tavrına, Arap tavrına geçmeden önce Abdurrahman Efendimizin, Reisül Kurra rahmetullahi aleyh, Abdurrahman Efendimizin bizzat ben dudaklarından dökülen şu cümlelerini duymuş birisiyim. Çoğu arkadaşımız da duymuştur. Kur'an camiası da, yani okuyucu camiası, bunu herkes atasözü gibi bilir. Abdurrahman Gürses hocamız derdi ki, Kur'an efendi, musiki hizmetkar. Tersi olursa, Kur'an hizmetkar, musiki efendi olursa, Kur'an okuyucusuna lanet eder. Burası çok önemli. Hocam ne demek Kur'an efendi, musiki hizmetçi? Musiki'nin nameleri hafızın zihnindeki süzgeçlerden geçecek, bir nevi kristalize olacak, curuflarından, sapından, samanından ayıklanacak, taneleri kalacak ve o nameler Kur'an'ın ruhuna uygun nameler olarak rafine edilmiş ve Kur'an'a uygulanmış nameler olacak. Böyle olmazsa adeta beste yapmış gibi nameleri şarkı formatında Kur'an'a uygularsanız Kur'an'ın lafzı güme gider.
0: Evet.
1: Nameler öne çıkar. O okuyuşta Kur'an okuyuşu değildir. Kur'an okuyuculuğu değildir. Kur'an sanatçılığıdır.
0: Hocam ne güzel söylediniz. Ben de yani burada bu şikayetimi dile getireyim. Ben tabii musikiden anlayan bir insan değilim veya Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde kıraati bilen, çok iyi bilen bir insan değilim. Şimdi mesela ben şeye çok şahit oluyoruz. Bir ezan dinliyoruz. Şimdi ezanın bir ruhu var. Bu namaza davet etmesi lazım. Bizi namaza çağırıyor. Fakat öyle bir, tamam sesi çok güzel olabilir ama öyle bir söylüyor ki adeta şarkı formatında bir Türk sanat müziği seslendirir gibi bir ezan dinliyoruz. Bir hayaleselah derken neredeyse 2 dakika hayaleselah sürüyor. Bu dediğimiz Kur'an okuyuculuğuna örnek olur mu bu dediğin?
1: Evet, evet. Şimdi değerli kardeşim, tabii ki ezanın cümleleri kısa, net olduğu için orada çok fazla name ve makam çalkalamak mümkün olmayabilir, olmamalıdır. Şöyle ki zaten alıştığımız nedir? Rast makamından okunur, Uşak'tan okunur, Garip Hicaz'dan okunur, Segah okunur. Tamam. Ama son zamanlarda bir nihavent ezan icadı oldu. İcadı oldu demeyeyim de okunuyor. Yani okuyucular usta. Bakın onların ustalığını ben saygı duyuyorum.
0: Eyvallah.
1: Ama dediğiniz gibi o okuyuş o kadar makam, name dalgalanması meydana getiriyor ki o kadar inişler çıkışlar, hayaleselahtaki haydin namaza emri ilahisi güme gidiyor. Sanki o bestenin basit bir güftesi gibi kaybolup gidiyor. Ezan ruhunu kaybediyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Şimdi tamam, sabah makamından yanık yanık, sade, işi çok da fazla abartmadan okuyuşlar sabah vakti insanın gerçekten kalbini delip geçiyor. Yani böyle çok hassas, sakin, tereyağından kıl çeker gibi insanı uykusundan çekip alıp camiye getirebiliyor. Bu inanılmaz rahmani bir durum. Ama kardeşim, yani şimdi öğlen vaktinde, ikindi vaktinde başlıyor nihavet vakti. Sanki bir fasıl çekiyor şey ezan. İnanın yanımda saz ekibi eksik. Bir de saz ekibi olsa maazallah musiki şey, saz ekibi eşliğinde ezan gibi bir şey olacak. Bu aşırıdır. Biliyorum bu sözüme karşı üstadlar emin çok tenkit edeceklerdi. Ya sen de kim oluyorsun diyeceklerdi. Desinler önemli değil ama bu iş gönülden okuyuşu geçmemelidir. Kur'an'ı boğmamalıdır. Şimdi buradan söz açılmışken bakın gençlere getireceğim sözü. Başka belki programda gençleri başlı başına inceleriz ama yahu şimdi yeni taklit okuyucular moda oldu. Bir kere hadi Arap lahnine, Arap okuyuşuna, İstanbul tavrına geçelim. Arap okuyuşunda, İstanbul tavrında bizim bunları mukayese edecek, birbirine kırdıracak durumumuz yok. Her iki tavrında kendine göre şahane, çok güzel, mucizevi okuyuş tavırları vardır. Mesela İstanbul tavrında işte Ali Üsküdar'lı Efendi'den tutun da Hasan Akkuş Efendimiz'e, Abdurrahman Efendi, ondan sonra hepsinin bir potada eritilip, sentezlenip yepyeni bir ekol olarak İsmail Biçer hocamızla yeni bir okuyuşa kavuşması müstesna bir durumdur. İstanbul tavrında zirvedir. Ve dünyadaki kim ne derse desin o Vahabi ve bir takım Kur'an bizden sorulur tarzındaki Arap komitelerine bakmayın siz. Bu İstanbul tavrı gerçekten dünyada tanınır bir tavırdır. Takdir edilir bir tavırdır. Bunu bir kenara koyalım. Diğer taraftan Mısır'a geldiğimiz zaman Şeyh Mustafa İsmail aman Allah zirvedir. Kim ne diyebilir?
0: Muhteşem.
1: Minşevi bir başlı başına bir mekteptir, medresedir. Eyvallah. Okuyuşu. Daha Muhammed Ümran aman Allah. Derya. Yani daha birçok ismini sayabilirim de o dönem. Hepsi de baş tacıdır. Hepsi de makbuldür ve gençlerin özellikle talim tasih-i huruftan sonra ister Arap okuyuşunu benimsesin, ister İstanbul tavrını benimsesin, emeğini çektikten sonra, bunun efendim hak ediş merhalelerini geçtikten sonra okumaları eyvallah, buna hiçbir şey demiyorum. Ama sıkıntı şu, hemen YouTube'dan birkaç dinlemeyle, birkaç taklitle, mahariç-i huruf bir kenara, tasih-i huruf bir kenara, talim, tecvid bunları gözetmeksizin kalkıp, genç hevesle, ya bir şey de diyemiyorum, çocuklar da pırlanta gibi, yani hepsi tertemiz çocuklar, yani şöyle evladım gibi bağrıma basasım geliyor, yüzleri nurlu, alnından öpesim geliyor. Bire yavrum acele ediyorsunuz, koçum acele ediyorsunuz, ya şunun bir tedrisinden bir geçin, tamam okuyun yani, size kimse okumayın demiyor. Ama hemen işin çilesini çekmeden meyvesine talip olmayın. Bir ikinci husus. Öyle bir teganniyici, Arap okuyuşçu tipler çıktı. Ya açık söyleyeceğim, ismin de su. Şahat diye bir adam var. Tamam. Hı hı. Onun Arap aleminde de galiba okuyuş yasaklandı mı nedir? Tam bir sahne sanatçısı yahu. Hı. Böyle bir okuyuş olabilir mi ya?
0: Kesinlikle. Yok,
1: kafasını ben de sallıyor, gırtlağını titretiyor, bakışı bir tuhaf. Dinleyenler Allah coşuyor, saldırıyor üzerine bilmem ne. Ya arkadaş bu bir şov olmuş artık. Kur'an sanatçılığı olmuş haşa ya. Gençler de bunları taklit ediyor. İniyorlar, maalesef. Çıkıyorlar, nameler iniyor, bilmem ne yapıyor. Aman uzun nefesle iki ayeti birden çıkarayım sanki çok bir duha ve duha ve leylizasya. Baştan başlayayım, Abdüsametli bir sonunu getireyim. Ya arkadaş bunları yarış haline sokarsanız bu iş manasından çıkar. Bu iş hedefinden çıkar, bu iş yozlaşır. Bu şarkı yarışmasına dönüşür. Yapmayın bunu Allah aşkına. Bu ihlas işidir. Allah'ın kelamını seslendiriyorsun kardeşim. Ha git beste yap kendine göre. Şarkı yapma, orada bağırıyor musun? Çağırıyor musun? Bir nefeste mi okuyorsun? 10 nefeste mi? Ne halt?
0: Kur'an'ı alet etme.
1: Ama Kur'an'ı böyle şeylere alet etmeyin. Kesinlikle. Hava atacak, gösteri yapacak. Efendim şey. Kur'an huşuyla okunur. Dinleyen de huşuyla dinler. Efendim innemel mu'minunellezine izâ zükerallâhu vecillet kulûbuhum ve izâ ilâ ahirihi. Kalbin titrer. Tamam mı? Tir tir titrerse havf-ı haşyetle Allah'ın ayetlerini hissedersin damarlarında. Maksat hasıl olur. Kardeşim 10 binleri stada topla, yüksek mikrofonlarla bağırta bağırta milleti de, ondan sonra Allah bilmem, ha alkış çalmışsın, ha öyle toplu olarak, bunlar hiç hoş değil. Bakın bunlar böyle olduğu müddetçe bu gençlik yanlış yola gidiyor, bu işi gösterişe boğuyor. Gösterişin arkasında ne geliyor?
0: Bu sosyal medya burada çok kritik rol oynuyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Kötü bir yönlendirme
1: ama Müslüman olarak kardeşim her yönlendirmeyi de hemen iş dünyamıza hazmedecek değiliz. Gençler ondan sonra menajer tutuyorlar kendilerine. Okumalara giderim ben şu kadar para alırım. Haydi oldu mu şimdi?
0: Subhanallah.
1: Parayla Kur'an oldu.
0: Kur'an paraya dönüyor.
1: Kur'an sanatçıları. Ha ne oldu bunun manası? Bir de artist giyiniyorlar, Mercedes'leri görüyor. Ya şimdi neler var? Mercedes'e oturmuş. Giyimi tam bir batı çocuğunun moda tarzı giyimi, gözlüğünü takmış, Ray-Ban gözlükler bilmem neler. Tam bir gün, oğlum sen neyi temsil etmeye çalışıyorsun ya? O konsept, Kur'an okuma konsepti değil. Bir de gülüyor. Böyle sanki şarkı okurken hani bir sanatçı dişlerini yaptırmış da ışıl ışıl tıraşını olmuş, saçını taramış, böyle tam bir şeyden çıkmış. La havle ve la kuvvete illa billah. Daha neler göreceğiz. Bu gerçekten sapkınlığa doğru gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Heh, buraya gelmişken bakın, Arap lahniyle okuyan, haddiyle, hududuyla okuyan, huşusuyla okuyan başımızın üzerinde yeri vardır. Kim ne diyebilir yahu? Ha yani İstanbul tavrı üstündür, Arap tavrı ondan arkadadır. Yok, Arap tavrı liderdir, İstanbul tavrı da ne oluyor? Geçelim bunları. Bunlar, bu tavırlar birbiriyle çekiştirilmez, yarıştırılmaz.
0: Hocam bir ayet üzerinden, bir ayeti bir Arap tavrıyla okuyuş veya ayet veya ayetler, evet, İstanbul tavrıyla, hı-hı, okuyuşa dair şöyle bir kısa bir örnek verebilir misiniz? Yani bu Arap okuyuşu, evet, bu da İstanbul tavrı okuyuşu.
1: Şöyle Enes'ciğim, istersen ondan önce bu teganniyle, şarkılaştırmakla şarkılaştırmamak arasındaki o tavır farkını ben ifade etmeye çalışayım.
0: Tabii ki hocam.
1: Mesela bir ayet-i kerime üzerinde İsmail Biçer hocamın tarzıyla ifade etmeye çalışayım. Kıraat etmeye çalışayım.

Sadakallahu lazım mesela. Şimdi bunu bu İsmail hocamızın okuyuş tarzıyla, İstanbul tavrıyla sakin, sade, nameleri yakıcı olarak kullandığı ve tasih huruftaki o harflerin mahrecini ihmal etmeden okuduğu bir tarzdır ve gerçekten huşuyla dinlenecek bir tarzdır. Şimdi bunu biraz daha hani Kani Karaca üstadların, onlara da ben eleştiri yönetmiş olmayayım, onlar üstadlarımız, biraz daha klasik dönemdeki bu Hafız Burhan, bu zamanlı 40'ların, 50'lerin, 60'ların okuyuş tarzıyla, yani bizim teganni diyebileceğimiz tarzda bir örnek vereyim. Aynı ayet mesela. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahü lazım. Bu da biraz şarkı formatına yakın. Gırtlağın namelerle daha bir ırgalanıp, daha bir
1: Zaten
0: muhrik.
1: genelde topluluk önünde bunlar
0: Yani şimdi bu okunuş
1: okunuyor.
0: tarzını 50'lerde, 60'larda, 70'lerde dinleyen insanlar takdir etmiyor muydu? Etkilenmiyorlar mıydı? Etkileniyorlardı hiç şüphesiz. Ama bu İsmail Biçer hocamızın okuyuş tarzına kıyasen biraz teganniliğidir.
1: Eyvallah.
0: Teganniliğidir. Yani şarkıya yakın bir formattır. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Biz bunu terk edeceğiz. Biz bunu terk ediyoruz. Şimdi Arap okuyuşuna gelince Mustafa İsmail, Şeyh Mustafa İsmail inanılmaz rahat okur. Arap olduğu için zaten hançeresi, telaffuzu Arapçaya
1: O tavrı
0: tabii
1: gayet
0: ki
1: iyi
0: uygundur. Yani
1: yapıyor.
0: şimdi biz şimdi kalkıp da bir Arap üstadı Arapça harfleri telaffuzu yönünde tenkide kalkabilir miyiz? Yani bu haddimizi aşmak olur. Ama onlar biraz rahat okur. Bizim gibi böyle çok hassas bir talim şeyine riayet etmezler. Ederler
1: Evet.
0: de yani bu kadar sakin harflere hareke verme, aman şunu şöyle yapma bunu. Orada biraz rahat okurlar. O da insanı dinleyici de rahatlatır. Mesela bir ayet Mustafa İsmail, Şeyh Mustafa İsmail'den aklıma gelen bir ayet. Estağfirullah.

0: Sadakallahu lazım. Burada gırtlağın ve okurken ki o serbest formun neticesinde bizim dikkat ettiğimiz bazı telaffuz, bazı riayetler hafiften güme gider. Hmm. Hafiften. Mesela biz hukmen ve ilme, huk k'de kaçırmayız. Sakin harfi. Ama o hukmen ve ilme, mesela ve ilme aynın lama cezimle yapışmasında bir iki gırtlak laması ifa eder. Bizde olsa bir dakika ya hop, oraya sen yarım bir meddi tabii yapıştırdın, niye uzatıyorsun oraya oğlum der hocası talebesine. Öyle değil. Ve ilme bitti. Ve ilme. Bizde affedilmez böyle bir şey. Ama Mustafa İsmail o kadar güzel yakıştırır ki bu nameleri. Kimse kalkıp da onun zaten feyziyle, onun okuyuşuyla alır götürür insan. Yani yaşatır Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düşüşünü, oradaki akustiğiyle kelimeleri yaşatır yani. O Yusuf Aleyhisselam'ın hikayelerini okurken bize nameleriyle yaşatır. Ve ben bu serbestliği de seviyorum açıkçası. Yani burada aşırı milliyetçi ve şövenist olmanın bir anlamı yok.
1: Kesinlikle.
0: Biraz daha international, beynelmilel olmakta fayda vardır.
1: Belki aslında her birinde ayrı bir tat lezzet var, artı var diyebiliriz.
0: Ben bazen şunu yapıyorum yani, evet, İsmail Biçer hocamızın okuduğu o okuyuş tavrı esas %70-80 ana sütunumuz, ana beden yapımız olsa bile ona tezyinat olarak hani bir yemeğin üzerine bir tatlanması için biraz kimyon, biraz karabiber, biraz acı biber
1: çeşitlendiririm.
0: Atılır ya. Onun gibi yani, diyelim bir aşı şerifi yarısına kadar geldim veya üçte ikisini kat ettim İsmail Niçer hocamın tarzıyla. Enginden başladım, çıktım tizde, bayağı bir iki ayet okudum, tize doydum, doyurdum, ondan sonra rahatlamam lazım. Nihavent'e kaçıyorum. Nihavent'e kaçtığım zaman Nihavent'te biraz Arap lahnine kaçıyorum. Arap lahnini uyguluyorum. O kadar rahatlatıcı, o kadar hoş oluyor ki. Bunun adına sentez denir mesela. Niye olmasın? İslam tavrıyla Arap sentezini, Arap okuyuş tarzını uygulamanın hiçbir mahsuru yok. Bu sentezde başarılı olmanın ve bu sentezi daha ayakları yere basar, daha profesyonel olarak uygulamanın en önemli şeylerinden bir tanesi de, çalışılması gereken kısımlarından bir tanesi de, Arap musiki erbabını dinleyeceksiniz. Hı hı. Özellikle Ümmü Gülsüm, Fethiye Ahmet, Muhammed Abdülvehhab, Riyaz Üstünbati, efendime söyleyeyim, Ferit Atraş. O 1930'lar ile 60'lar arasını dinleyeceksiniz. Kesinlikle Arap okuyuşu ile Arap musikisi arasında birebir şey vardır. İletişim ve istifade vardır.
1: Eyvallah.
0: O oradan da name çeşitlendirmesi. Bizim sanat musikimizi de dinleyebilirsiniz. Tasavvuf musikimizi de dinleyebilirsiniz. Ama bunları sentezlediğimiz zaman çok daha hoş, çok daha güzel, aromalı, tatlı, manalı, işi de teganniye, şarkılaştırmaya, Kur'an satıcılığına, sanatçılığına vardırmadan, menajerler tutarak efendim menajerimle görüşün, o size fiyatı söyler gibi bir takım Allah etmesin sapkınlıklara gitmeden ihlasla okumak lazım.
1: Hocam çok güzel özetlediniz.
0: Teşekkür
1: Programı da burada sonlandıralım. Size yine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Kırmadınız, vakit
0: ne
1: ayırdınız.
0: Demek?
1: Bu manada Allah razı olsun.
2: Bir de son olarak vedayı yaptıktan, kapanışı yaptıktan sonra bir tane de sizden şöyle güzel bir aşı şerif dinleyelim hocam.
1: Efendim, bugün de sonuna geldik. Bir konu var programında. Kur'an'ı güzel okuma, şanına yakışır okuma nasıl olmalı? Bunu konuştuk. Kurra Hafız Saadettin Ekici hocamız bizimle birlikteydi. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Girberek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: يا رحمن. gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
16: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
17: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawfa min ve enza min kulubihimul khawfa min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 60.

0: 12.37 nepemobilya.com.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Yemen olaylarının bölgesel ve küresel etkisi. Yemen'de 2022 ateşkesinden bu yana donmuş olan cepheler 2026 yazında yeniden hareketlendi. Temmuz'da Suudi Arabistan'a deniz ambargosu ilan eden Husi örgütü, 6 Ağustos'ta Mağrib ve Hadramut'ta hükümet güçlerine saldırı başlattı. Çatışmalar Taiz ve Hudeyde'ye yayıldı. Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalara göre 8 Eylül'de ülkenin güneyindeki 4 şehre düzenlenen saldırılarda 73 sivil yaralandı. 10 Eylül'de Moha Limanı'nı ele geçiren Husiler, ertesi gün Kızıldeniz kıyısının geri kalanını, Babil Mendeb'in ortasındaki Mayun Adası'nı ve Haniş Adaları'nı kontrol altına aldı. 11 Eylül'de Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattı insansız hava araçlarıyla vurularak kapatıldı. Mekke çevresinde ilk kez sivil savunma alarmları verildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre saldırı 500'ü aşkın can aldı, 46 bin kişiyi yerinden etti. Suudi Arabistan hava saldırılarıyla karşılık verirken Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ABD'den askeri müdahale talebinin reddedildiği bildirildi. Kanaatimizce Yemen'deki yangının yeniden alevlenmesinde belirleyici etken 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı Körfez Savaşı'dır. Hürmüz'ün fiilen kapanması Suudi petrolünü Kızıldeniz'e yöneltmiş, İran'da müttefiki Husiler aracılığıyla ikinci boğaz üzerinde baskı kurma imkanı elde etme yoluna gitmiştir. Mart ayında savaşa dahil olacaklarını açıklayan Husilerin bu cepheyi tam da Körfez'deki savaşın 7. ayında fiilen açması tesadüf değildir. Tahran bir boğazı elinde tutarken ikincisini de müttefiki eliyle kontrol altına almanın pazarlık masasındaki avantajının farkındadır. Bu gelişmelerle Babül Mendeb çok daha güvensiz bir hale gelecektir. Kıyının ve boğazın ortasındaki adanın aynı silahlı yapının elinde bulunması gemileri topçu menziline sokmaktadır. İki kritik boğazda güvenliğin aynı anda kaybolması petrol piyasasını ve dünya ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Nitekim Brent petrol 107 dolar civarına tırmandı. Tam yüklü süper tankerler Süveyş'ten geçemediği için yüklerini Sumet boru hattına aktarmak ya da daha küçük gemilere bölmek zorunda. Asya'ya giden petrol ise Afrika'yı dolaşmak durumunda. Körfez petrolü dünyaya daha pahalı, daha yavaş ve daha düşük hacimle ulaşacaktır. Mısır açısından tablo ağırdır. Süveyş gelirleri 2022-2023'teki 8,8 milyar dolardan 4,67 milyar dolara geriledi ve daha da azalacaktır. Mısır'a destek veren Suudi Arabistan'ın da bu krizden ekonomik olarak zarar görmesi Kahire'nin yükünü katlayacaktır. Hürmüz ve Kızıldeniz'deki kayıplarla saldırıların maliyeti altında yıpranan Riyad'ın destek kapasitesi daraldıkça Mısır ekonomisi krizin en ağır faturasını ödeyen ülkelerden biri olacaktır. ABD'nin Yemen'deki son gelişmelere doğrudan müdahale eden ve çatışmalarda bilfiil yer almaktan özenle kaçınmasının sebebi Körfez'de yaşadığı ciddi sarsıntı ve 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanıyor olmasıdır. Washington'ın mühimmat stoklarının azaldığını kabul etmesi, İran karşısındaki caydırıcılığında önemli bir prestij kaybına yol açmıştır. Bu nedenle her ne kadar Trump, İran'ın şartları kabul etmek zorunda kalacağını iddia etse de, ABD'nin seçimlerden sonra savaştan çok anlaşmaya yakın duracağı kanaatindeyiz. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması da ilk sınavıyla karşı karşıya. Pakistan başta anlaşmanın işletebileceğini söylese de ardından askeri yanıtın gündemde olmadığını açıkladı. Türkiye ise kınamayla yetindi. Anlaşmanın tarafları olaylara doğrudan dahil olmayı tercih etmeyebilir. Bu arada ABD'nin bölgedeki caydırıcı gücü günden güne zayıflamakta ve bu olaylarla daha da zayıflayacaktır. En yakın müttefikinin yardım talebini geri çeviren, Hürmüz'ü aylardır açamayan ve Babül Mendeb'in el değiştirmesini seyreden bir güç, bölge ülkelerine artık eskisi kadar güven verememektedir. Varlığını büyük ölçüde ABD desteğine borçlu olan İsrail, bu desteği kaybetmesi halinde saldırgan tutumunun bedelini tek başına ödemek zorunda kalacaktır.
Ahmet Varol, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa bu gönüller şehadet ile. Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah, emma bad. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likna bis salihin. Allahümme amin. Rabbim günümüzü ve bundan sonra geçirecek hayatımızı mübarek eylesin. Allah Azze ve Celle'ye itaat üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yaşamayı ve bu şekilde canımızı Rabbimize teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri bütün İslam dışı sistemlerden, bütün ideolojilerden ve bütün batıl dinlerden ve inançlardan uzak tutsun ve muhafaza eylesin bizi ve kıyamete kadar olan neslimizi. Evet değerli dinleyiciler, bugün Allah'ın izniyle ideolojilerden bahsedeceğiz. Bunu yaparken gerek dünyada hakim olan, gerekse özellikle İslam coğrafyasında, yani halkı Müslüman olan, Müslümanım diyen insanlar üzerinde tahakküm kurmuş ve onların üzerinde oynanan oyunların içerisinde bulunan ideolojilerden söz edeceğiz. Mümkün olduğunca bunları güncellemeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Azze ve Celle Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmakta: kim İslam'dan başka yaşayacağı bir din, bir düzen, yasa, bir yaşam şekli ararsa bilsin ki Allah huzurunda kendisinden böyle bir din, böyle bir düzen asla kabul görmeyecek. Ahirette de, yani ebedi yurtta da zarara uğrayanlardan olacaktır. Yine Rabbimiz Azze ve Celle'nin birçok ayetinde buyurduğu üzere İslam bütün dinler üzerine üstün kılınmak üzere gönderilmiştir. Bu ayetlerden bir tanesi Saf suresinin 9. ayetidir ki Estağzubillah Huvellezî ersele rasûlehu bilhude ve dinil hak liyuzhirahu aleddini kullihi velev kerihel müşrikûn. O müşrikler istemese de Allah muhakkak dinini bütün dinlerin üzerine hakim kılacak, onlara galip getirecektir. Evet, ayetlerden de anlaşıldığı üzere İslam'ın dışındaki dinlere de din denilmekte. Ve Allah katında geçerli ve makbul olan tek inanç, yaşam şekli ve hayat nizamı tek din olan İslam'dır. Diğer bütün dinler ise batıldır. İslam dışındaki hiçbir sistem veya hayat tarzı kişiye ya da topluma ne dünyada ve ne de ahirette fayda sağlamayacaktır. Lekum dinukum ve liye din. Onların dini onlara, bizim dinimiz İslam bize. Yine Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde Rabbimiz hiç şüphesiz din Allah katında İslam'dır. Estağfirullah, inneddine indallahil İslam buyurmaktadır. Değerli dinleyiciler, bizim Rabbimiz Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden münezzehtir. Onun hükmü, onun koyduğu anayasa, Kur'an ve sünnet, yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanlardan, kullarından kabul edeceği tek din olan İslam da bu şekilde eksiksiz ve tas tamamdır, mükemmeldir. Bu dini, bu yaşam şeklini, bu kanunlar bütününü Allah Azze ve Celle kulları için hem dünyada hem de ahirette rahat, huzurlu yaşasınlar diye koymuştur. İşte hem dünyada hem de ahirette bu kurtuluşa, bu huzura, bu mutluluğa ulaşabilmemiz için Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi kul olmak, sahih bir akide üzere olup nebevi yola, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği dost doğru yola tabi olmalıyız. Her türlü fitne ve ifsadın kaynağı olan cahiliyeye karşı olmak, İslami bir mücadele vermek, onu besleyen batıl ideolojileri bilmek ve tanımak ve onlara karşı durmak, dava erleri olan muvahhidler için imani bir sorumluluktur. Müslüman ve muvahhid kalabilmek için bu iddiada olanlar zulme ve şirke karşı durmalıdırlar. Elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle şirkin ve küfrün her türlüsüne karşı mücadele etmek zorundadırlar. Hak üzere olup istikameti şiar edinmek, Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya talip olmak demektir. ideolojiyi anlatacağımız bu sohbetimize İslam'ın karşısında olan ve la ilahe denilerek reddedilen din, düzen, düşünce ve hayat tarzları, batıl sistemleri kendi arasında sınıflandırarak başlayacağız inşallah. İlk olarak bugün de konumuz olan beşeri ideolojiler ve sistemler. Bunlar ilahi bir temele dayanmayan, insan aklıyla üretilen ve toplumsal, siyasi hayatı tanzim eden kapitalizm, komünizm, sosyalizm, faşizm veya seküler, laik ve demokratik yönetim biçimleri ideolojiler, yani düşünceler olarak özetlenebilir. Bundan başka batıl dinler ve inançlar, ki bunlar İslam'ın tahrif olmuş veya ilahi özelliğini yitirmiş şekilleri dahil olmak üzere Allah'ın koyduğu ölçülerin dışındaki her türlü inanç sistemi diye özetlenebilir. Birkaç örnek vermek gerekirse Yahudilik, Hazreti Musa'ya indirilmiş olan Tevrat, Hazreti Davut'a indirilen Zebur, asılları itibariyle İslam'ın tevhid inancını barındıran ilahi kitaplardı. Ancak zamanla din adamlarının, hahamların müdahaleleri, metin ekleme çıkarma işlemleri ya da ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışının dine entegre edilmesiyle o ilahi özelliğini yitirmiş, tahrif olmuştur. Rabbimiz Azze ve Celle onlarla ilgili şöyle buyuruyor: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesi. İşte bu artık batıl bir din, bozulmuş bir dindir. Hristiyanlık daha keza, Hazreti İsa'ya indirilen İncil özünde Allah'ın birliğini ve ona kulluğu emreden ilahi bir mesaj idi. Hazreti İsa'dan sonra özellikle Aziz Pavlus'un etkisiyle dine teslis, yani üçleme, baba, oğul, kutsal ruh inancı girdi. İncil metinleri çoğaltılarak değiştirildi ve din ilahi orijinalliğini kaybederek tahrif olundu. Bakara suresi 79. ayet-i kerimede Rabbimiz bize şöyle bildiriyor: Vay o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra onu az bir paraya satmak için bu Allah katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay kazandıklarından ötürü onlara. Rabbim onları ıslah eylesin, onlara hidayet eylesin. Yine bu batıl inançlardan birkaçı da Budizm, Hinduizm, Taoizm ve Konfüçyüs, Zerdüştlük gibi, yani Mecusilik gibi batıl inançlardır. Bir de İslam dışı yaşam tarzları vardır ki hayatı, ahlakı ve hukuku Allah'ın vahyine göre değil, nefsi arzulara, hevalarına, örfi, milliyetçi düşüncelere veya insan yapımı kurallara, misal Cengiz Han'ın yasakı gibi, dayandıran yaşam tarzları. Mesela materyalizm, yani maddecilik böyledir. Aslında bu bir anlamda da ideolojilerin ana kaynağıdır. Ahlakı, edebi, hayayı, ruhani değerleri reddedip sadece maddi varlıklara, dünya zenginliğine ve güce odaklanan yaşam tarzlarıdır bunlar. İdeoloji kelimesinin tanımını yaparak konumuza başlayalım. İdeoloji genel anlamıyla bir kişinin, bir grubun, partinin ya da toplumun siyasi, sosyal, hukuki ve felsefi görüşlerini belirleyen düşünceler ve inançlar bütünüdür. İşte bu tanıma göre sorarsak eğer, İslam bir ideoloji midir? Değerli Müslümanlar, sonunda söyleyeceğimizi başında söyleyelim ki bütün ideolojiler batıldır. İslam ise bir ideoloji değil, Allah'ın kulları için seçtiği vahiy ile beslenen ilahi bir nizamdır. Bana göre, bence, benim fikrim, benim düşüncem girdiği anda artık oradan İslam uzaklaşır. Allah ve Resulü bir iş hakkında bir hüküm verdiğinde iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için bu iş hakkında bir hüküm koyma, bir tercih belirleme hakkı yoktur diyor Rabbimiz Azze ve Celle Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede. Peki bir ideolog, ideolojik kişilik nedir? Hani o bana göre, bence, benim düşüncem, İslam'ın bir hükmü gündeme geldiğinde ama, fakat, lakin diyen bu kişilik düşünce ya da eylemlerinde objektif değil de kendi kalıplaşmış ön yargılarına göre davranan, vahyi tanımayan, dünyayı yalnızca kendi idelerine yani düşüncelerine ve tasarımlarına göre algılayıp biçimlendirmek isteyen kişi olarak adlandırılmaktadır. Ben böyle düşünüyorum, bu ideolojidir. İnsanın fikirleri, düşünceleri Allah'ın vahyiyle karşılaştığında çöp olur. Çöpe atılır, silinir, akıldan çıkartılır. İdeolojik kişiliğin en önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi, onun gibi düşünmeyen, başka bir görüşü savunan kimseleri düşman olarak görmesidir. Ve onlarla gerek fikirsel güç eline geçtiğinde ise fiziksel savaşmasıdır. Onlarla fikirsel olarak bir konuşmaya, bir tartışmaya girmesinin amacı ise doğruyu, hakkı ortaya çıkartmak ya da bilgisizliğini gidermek değil, tamamen karşı tarafa kendi düşüncesini, kendi ideolojisini aktarmak, ona bunu kabul ettirmektir. İşte bu taassuptur, bu zulümdür. Değerli dinleyiciler, ideoloji denilen şey hakikatin, gerçeğin ters yüz edilmesi ve bu yolla insan aklının, insan zihninin yönlendirilmesi özelliğiyle dünyaya ve insanlığa bir bütün veya parça parça olarak bir yön vermek isteyen egemen güçlerin kullandıkları iddiaların, tezlerin başında gelmektedir. Bu aşamada artık ideolojinin kendince hakikati ifade eden ve gerçekleştirilmesi gereken bir temel gaye olarak değil de yalnızca ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için kullanılan bir vasıta, bir araç olarak kabul edilmesi söz konusudur. Bu noktada yine meşhur ideologlardan Karl Marx'ın ünlü karanlık oda benzetmesinde olduğu gibi ideoloji dünyayı tersine gösterir. Egemen sınıfın çıkarlarını tüm toplumun ortak çıkarıymış gibi sunarak sorunları, problemleri görünmez kılar. İşte ideolojilerin en başta gelen özelliği, etken oldukları insan gruplarında, toplumlarda inatla savunulan, kan dökme pahasına da olsa vazgeçilmeyen inançlar, düşünceler olarak yerleşmeleridirler. Akıl ilahlaştığında insanın tüm duygularını harekete geçirir. Aslında ideolojinin başlangıcı bir başka yaşam tarzına, bir başka düşünceye ya da bir başka dine düşmanlıktır. Ona düşmanlık tamamen zıt bir kutup oluşturur ve kişi kendi aklını ilah edinerek o düşünceye karşı savaş açar. Mesela son 100 yılda ortaya çıkan bir ideoloji, Kemalizm ya da Atatürkçülük diye ifade edilen Mustafa Kemal'in öncülüğünde bir devlet ve toplum ideolojisi olarak ortaya çıkmış, 1930'larda ise 6 ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık etrafında tam bir ideolojik yapı haline gelmiştir. Yine içerisinde yaşadığımız misaki milli sınırlarıyla bölünüp adına da Türkiye dedikleri topraklarda 1960'lardan sonra halkı fakirleştirme ve zulümler neticesinde ideolojilerin yayılması için gereken toplumsal ortam oluşturulmuştur. Bunun sonucunda da farklılaşmış, kümeleşmiş köylü, işçi ve öğrenci hareketleriyle yeni yeni ideolojiler oradan buradan ithal edilmiştir. Komünizm, sosyalizm, Marksizm, liberalizm gibi. Bu anlamda öne çıkan güncel insan kaynaklı batıl ideolojileri şu şekilde sınıflandırabiliriz. İlk olarak kapitalizmi anlatmak gerekirse, bu sistem üretim araçlarının, fabrika, arsa, makineler gibi özel kişilerin veya özel şirketlerin elinde olduğu, kar amacına dayanan ve serbest piyasa ekonomisini savunan bir ekonomik sistemdir. Bu sistem özellikle sanayi devrimiyle, makinalaşma ve fabrikalarla 18. yüzyıldan sonra kendini iyice dünya üzerinde göstermiştir. Aslında öncesinde bilinen feodal beylerin ve ağaların yerini alan bir sistem, kapitalizm. Bu kapitalizmin insanları sömürmesi ve fakirleştirmesiyle bunlara karşı zıt bir kutup olarak komünizm gibi ideolojiler gündeme geldi. Sınıfsız denildiğinde kast sistemine, feodalizme karşı. Kast sistemi ki bugün karşılığını özellikle Hindistan bölgesinde gördüğümüz, bireylerin doğdukları sosyal sınıftan başka bir sınıfa geçemediği, katı kurallarla ve doğumla belirlenen kapalı bir toplumsal tabakalaşma düzeni aslında bu. Bu kast sistemi öyle bir sistem ki sınıf değiştirme yok. Yani kişi hangi kast içerisinde doğduysa hayatı boyunca o grupta kalır. Alt tabakadan üst tabakaya geçmek mümkün değil. Kast içi evlilik olmak zorunda. Hangi kastta doğduysan oradan biriyle evlenebilirsin. Meslekler dahi hangi işin yapılacağı doğumla belirlenir. Babadan oğula geçen meslekler dışına çıkılmaz. Din olarak ise bunlar genelde Hinduizm ve reenkarnasyona inanan bir topluluk olarak karşımıza çıktı. İşte komünizm özellikle kapitalizme ve bu kast sistemine karşı, feodalizme karşı gündeme gelmiş bir ideoloji aslında. Sınıf tanımayan, devletsiz, yani devletin zulmüne karşı ve özel mülkiyetin olmadığı, yani ağaların topraklara ve mülklere sahipliğine de karşı olan bir fikir akımı, bir ideolojidir komünizm. Özellikle gençlere, öğrencilere, köylülere ve işçi sınıfına biraz daha böyle tatlı görünen ancak batıl bir ideoloji, batıl bir hayat şeklidir tabii ki. Bütün diğer ideolojiler gibi. Bu ideolojinin fikir babası olarak Karl Marx gösterilmiştir ki o şöyle diyor: yaşam şekli, hayat şekli olarak herkes yeteneğine göre katkıda bulunur, herkes ihtiyacına göre alır. Yani bu ne demek? Toplum içerisinde çalışan insanlar yeteneklerine göre topluma fayda sağlamak zorundadırlar, katkıda bulunmak zorundadırlar. Ancak herkes ihtiyacı kadar alır, yaptığı iş kadar almaz. Ne kadar ihtiyacı var? Sağlıkla ilgili. Hastaysa ona çok verilir, sağlıklı olana verilmez. Eğer geçindireceği kişi sayısı fazlaysa ona çok verilir, azsa ona da az verilir. Yani kabiliyetine ya da yaptığı işe göre değil, ihtiyacına göre devlet ona gelirden pay verir. Bir başka ideoloji aslında komünizmin biraz yumuşatılmışı. Yine Karl Marx'ın fikirleri ve Alman Friedrich Engels'in teorileri üzerine kurulu bir sistem, bir ideoloji, bir hayat şekli. Sosyalizm ise toplumsal mülkiyeti, üretim araçlarının ortaklaşa kontrolünü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmaya savunuyor. Sosyalizm özellikle 19. yüzyılda işçi haklarını desteklemiş bir hareket olarak önem kazanmıştır. Marksist teoride sosyalizm komünizme giden yolda bir geçiş aşaması veya komünizmin alt evresi olarak ifade edilmiştir. Bir de liberalizm var ki bu ideoloji bireysel özgürlüğü, sınırlı devleti, serbest piyasayı ve mülkiyet haklarını savunur. Özellikle 18. yüzyılda gelişmiş sanayi devrimini destekleyen ve sosyal adalet alanında da reformlar öneren bir yapıya bürünmüştür. Biraz melez bir yaklaşım yani. Toplumdan ziyade bireyin ve bireysel hakların öncelikliğini savunur. Devletin görevlerinin adalet, güvenlik ve dış politika gibi temel alanlarla sınırlı kalmasını ister. Gördüğünüz gibi sosyalizm ve kapitalizmin arasında bir ideoloji. Başka bir düşünce, başka bir ideoloji ise anarşizmdir. Her türlü hiyerarşiye ve otoriteye karşıdır bu. Bireysel özgürlüğü ve gönüllü işbirliğini savunur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında güçlenmiş çeşitli sosyal hareketler ve devrimci eylemlerle etkisini göstermiştir. Tırnak içerisinde muhafazakarlık diye ifade edersek, bu ideoloji de kilisenin protestanlara karşı geleneksel değerleri, kurumları ve toplumsal düzeni korumasını amaçlayan bir düşünce sistemi. Bunlar Avrupa'nın, Hristiyanların karanlık çağından gelmiş değişime karşı temkinli ve kademeli reformları tercih ederler. Fransız devrimine tepki olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır bu muhafazakarlar tırnak içerisinde. Yine başka bir ideoloji faşizm. Bu faşizmde komünizme karşı ulusalcı, otoriter ve genellikle baskıcı yönetim sistemini destekleyen aşırı sağcı ideolojidir. 20. yüzyılda İtalya ve Almanya gibi ülkelerde faşist yönetimler tarafından insanlara sunulmuştur bu düşünce. Milliyetçilik başlı başına insanlık tarihi boyunca var olan bir ideolojidir. Bireylerin kendi milletine duyduğu bağlılık ve devletin ulusal çıkarlarını ön plana alan ideolojidir. Fransız devrimi ile özellikle yaygınlaşmış güncel anlamda, özellikle 19 ve 20. yüzyılda birçok bağımsızlık hareketine yön vermiştir. Başka bir ideoloji, yönetim sistemi de milliyetçilik gibi içerisinde yaşadığımız topraklarda kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden birisi olan laiklik. Laiklik, devlet yönetiminin ve kamusal düzenin din kurallarına veya dini referanslara göre değil, akla, bilime ve toplumsal uzlaşıya dayandırılması ilkesidir. Laikliği gündeme getirmişken hemen diğer ideolojiyi, demokrasiyi de ona ekleyelim ki Osmanlı İslam Devleti'nin yıkılmasıyla yerine kurulmuş olan devlet laik ve demokrat bir devlettir. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan bir yönetim biçimidir. İnsanların yaşaması için geçerli yasaları halk ya da onların seçtiği vekiller, parlamentolar vasıtasıyla belirlerler. Kelime kökeni olarak eski Yunanca'daki demos yani halk ve kratos yani güç, iktidar kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş olup halkın iktidarı ya da halkın yönetimi anlamına gelmektedir. Burada halkın egemenliği iktidarın kaynağının yaratıcıya, sınıflara veya bir kişiye değil doğrudan halka ait olmasıdır. Biliyorsunuz ki temsili demokrasilerde halk kendi içerisinden vekiller tayin ederek o ülkeyi yönetmesi için onlara yetki verir. Yani vekil atar. Yine demokrasilerde siyasi eşitlik vardır ki din ayrımı olmaksızın her vatandaşın Müslüman ya da gayrimüslim eşit olduğu bir gerçektir ve bu değiştirilemez. İdeolojilerin özelliklerine değinmemiz gerekirse, değerli dinleyiciler, bilindiği üzere insan aklı korunmuş değildir. İdeoloji de belirli bir kişiye, toplumsal grup ya da sınıfa ait fikirler, düşünceler kümesidir. İşte bütün ideolojiler bu sistemleşmiş hayat şekli, yaşam tarzı haline gelmiş fikirler kümeleri temelde sınırları olan bu düşük insan zekasının uydurup hayata uyarlamaya çalıştığı ahmaklıktan, sapıklıktan başka bir şey değildir. İdeoloji denilen şey gerçek bilginin önüne dikilen bir engeldir. İnsanların birbirini zaman zaman ilahlaştırması ve hayvandan daha aşağılık bir seviyeye düşmelerine sebep olur. Aslında ideolojilerin ilki iblisin ideolojisidir. Şeytanın ideolojisidir. Bakalım Rabbimiz Azze ve Celle bize bunu nasıl bildiriyor, nasıl anlatıyor? Bakara suresi 34. ayet-i kerime. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte ideologların özelliklerinden. Onlar kibirlidirler. Onlar kendi görüşlerinde diretirler. Hak onlara ulaştırıldığında bunu kabul etmez, buna karşı mücadele ederler. Araf suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir dedi iblise. O ben ondan hayırlıyım, ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın dedi. İşte değerli

kendisinin ateşten, Adem'in ise çamurdan yaratıldığını öne sürerek maddi köken bakımından üstünlük taslamıştır. Milliyetçilik yapmıştır. Bir diğeri ilahi emir karşısında akıl yürütme. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Kendi mantığını ve kıyasını Allah Azze ve Celle'nin emrinin üstünde tutmuş, mutlak otoriteye, Allah'a itaat etmek yerine kendi kararını, kendi düşüncesini, kendi idesini meşru saymıştır. Sonrasında isyan ve kalıcı düşmanlık. Bu da iblisin ideolojisinin bir içeriği aslında. Hatasını kabul edip af dilemek yerine insan soyunu saptırmayı bir varoluş amacı, misyon, görev haline getirerek ilahi rahmetten kovulmayı göze almak. Böyle bir kibir, böyle bir kin, böyle bir düşmanlık, böyle bir haset. Bunların hepsi değerli kardeşlerim, ideolojilerin temelinde yatan hastalıklardandır. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Araf suresinde 12. ayet-i kerimeden sonra Rabbimiz olayı şöyle bizlere aktarıyor. Öyleyse oradan in ey iblis. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. İblis, insanların dirilecekleri güne kadar beni gözetleyip ertele dedi. Allah Azze ve Celle, sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. İblis dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları, yani insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse, ideolojilerin yoluna tabi olursa cehennemi sizlerle dolduracağım. Araf suresinin 13-18. ayet-i kerimeleri arası. Görüldüğü üzere iblis verdiği söz üzerinde durmakta ve Allah'ın dost doğru yolu olan İslam'ı ortadan kaldırmak için insanlardan olan ortaklarıyla beraber çalışmaya devam etmektedir. İdeolojiler Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken mutlak itaati bazen gevşeterek ve bazen de tamamen Allah'ın otoritesini ortadan kaldırarak insanları kendi düşüncelerine, ilkelerine bağlı kalmayı vesvese vererek onları da kendine benzetip hevalarını ilahlaştırırlar. Oysa insan iblisin değil de Adem Aleyhisselam'ın yoluna tabi olursa görecek ki yaratılış olarak insanın aklı sınırlıdır ve mutlak doğruya ulaşamaz. Mutlak doğruya ancak ve ancak vahiy ile ulaşılabilir. O da Rabbimizin bize gönderdiği kitap ve hikmettir. İşte iblis ile başlayan bu süreçte İnsanlık tarihi boyunca Allah Azze ve Celle'den gelen dosdoğru bilgi olan vahyi bir kenara bırakıp kendi aklıyla ve hevasıyla meydana getirdiği sistemin ya da başkalarının oluşturduğu sistemlerin bir parçası, daha doğrusu var ettiği ya da başka insanlar tarafından oluşturulan kusurlu sistemlerin sadık bir kölesi haline dönüşmesi insan için esefle anılması gereken ve onu aşağıların aşağısına, eşrefi mahlukattan esfele safiliğine dönüştüren bir durumdur. Görüldüğü üzere başlangıçta bir fikir, bir düşünce olan ideolojiler bireyin sadece teori ve düşünce dünyasıyla ilgili değil, genellikle insanların ve toplumların pratik hayatlarına yön verirler. Zamanla bir hayat şekli haline, yaşam tarzı haline, hatta bir sistem haline, yönetim şekli haline dönüşürler. Şeytan ve onun insanlardan ve cinlerden olan dostları, halkları birbirine düşürmek için ideolojileriyle fitne çıkarırlar. Çıkar ve menfaatleri için ülkelerin yönetiminde yerli kuklalarını iş başına getirirler. Birbirine zıt, birbirini iten ideolojilerle, fikirlerle, düşüncelerle toplumlar iç çekişme ve kargaşalarla birbirine düşürülür. Ürettikleri silahları ve teknolojilerini satabilmeleri için toplumların, grupların savaş ortamına getirilmeleri gerekir. Barış, hürriyet, adalet ve insan hakları gibi aldatıcı sözler

0: ile süsledikleri ideolojilerle milyonlarca masum insanı katleden zalim sistemleri toplumlara musallat ederler. Dikkat edin, hiçbir ülkede savaş sanayi yok. Hepsi savunma yapıyor kendisine göre. İşte bu bile aldatmacanın bir şeklidir. Amerika, İsrail, Rusya bile savunma sanayi. Hiçbirisi saldırı yapmıyor kendine göre. Onların barış, mutluluk, huzur, adalet, insan hakları gibi iddialarının aksine her türlü suç ideolojiler ile yönetilen dünyada zirve yapmış durumdadır. Şiddet, uyuşturucu, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet, cinsel saldırılar, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme artık her gün konuşulan ve artık insanlar tarafından kabullenilmiş bir duruma gelmiştir maalesef. İşte Allah Azze ve Celle'nin dini olan İslam'ı hayattan söküp alırsanız, gerek yaşam şekli, gerekse toplumsal düzen olarak, yasa olarak, kanun olarak kullanmazsanız, yani fişi prizden çekerseniz ışığın yanmasını bekleyemezsiniz. Orada adaletten, barıştan, huzurdan, insan haklarından asla söz edilemez eğer İslam yoksa, Allah'ın vahyi yoksa. Gelin iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım. Küresel Organize Suç Endeksi 2025 raporuna göre Türkiye 193 ülke içerisinde 7.20 suç skoruyla 10. sırada yer alarak dünyada en yüksek suç oranına sahip ülkeler arasına girmiştir. Avrupa'da ise ilk sırada yer almakta. 2025 yılı boyunca Türkiye mahkemelerinde yürütülen dosyalardan yaklaşık 14 milyon şüpheli ve 24 milyon farklı suç kaydı, suç isnadı işlem görmüş. 2000 ile 2500 civarı kasten öldürme, 18.756 cinsel saldırı soruşturması, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan şüpheli sıfatıyla 30.591 kişi hakkında 33.407 yeni soruşturma dosyası açılmış. Cinsel taciz ve saldırı olaylarının %89'u ise adli birimlere, adliyelere bildirilmemektedir malum sebeplerden dolayı. Uyuşturucu kullanımına ilişkin savcılıklardaki dosya sayısı 2023 yılında yaklaşık 674.000 iken 2024 yılında 784.000'in üzerine çıkmıştır. Adalet istatistiklerine göre son 10 yılda uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma kullanma suçu hakkında açılan dosya sayısı 2.7 kat, imal ve ticareti hakkında açılan dosya sayısı ise 1.6 kat artmıştır. Yine 2025'te dolandırıcılıkla ilgili dosya sayısı 1.144.287 seviyesine ulaşarak bir önceki döneme göre %18 artış göstermiştir ki son 10 yılın perspektifte dolandırıcılık suçlarındaki artış yaklaşık %190 olarak kayıtlara geçmekte. Yine gasp suçu, Türkiye genelindeki adliyelerde ceza mahkemelerine açılan dosyalar ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki soruşturmalar arasında ilk sırada en yüksek hacimli suç grubu olarak yer almakta. Maalesef çocuklar ve gençler de bu bozulmuşluğun, bu ideolojinin kurbanı oldular. 2025 yılı adli verilerine göre adli süreçteki çocuk, suça sürüklenen çocuk kategorisinde 330.000'den fazla çocuk hakkında adli işlem yapılmıştır. İşte değerli dinleyiciler, ideolojilerle yönetilen dünyanın sonucu bu. Ciddi anlamda bir kriz, çok büyük bir buhran. Kendi düşünürleri, kendi ideologları dahi bunu kabul etmektedirler. Batıl dinlerin hakimiyetindeki sistemler tüm görkemine ve ihtişamına rağmen çöküşün eşiğine gelmiştir. Onların şu anda yapmaya çalıştıkları bu çöküşü gizlemeye çalışmak, saklamaya çalışmaktır. Ancak bu çabaları onu yavaşlatmıyor bile. Her gün şahit oluyoruz ki insanlar ve toplumlar gerek fiziksel, gerek ruhsal olarak uçurumun kenarına gelmişlerdir. Bu sonun başlangıcı, insanın kendi aklını referans kabul edip vahyin emirlerini reddetmesiydi. Bu olayın aslına bakarsanız, tüm beşeri ideolojilerin, tüm sözüm ona mükemmel kurgusunun altında yatan tek bir gerçek vardır. O gerçek, bazı insanların daha rahat, daha konforlu, daha eşit ve daha adil yaşayabilmesi için geriye kalan büyük çoğunluğun ezilip sömürülmesinden başka bir şey değildir. İdeolojiler ister komünizm, sosyalizm olsun, yani insanı, bireyi öne çıkartan sistemler dahi olsa, bunların tek amacı böyle görünmese bile elit bir kesimin konforu, rahatı ve onların çoğunluğu ezmesi ve sömürmesinden ibarettir. Bu sapıklığı yok edebilmenin tek yolu elbette İslam'a sımsıkı sarılıp onun emrettiği yöntemleri uygulamaya koymaktır. İnsan asıl özgürlüğü, adaleti, eşitliği ve bu dünya yaşamında insanca yaşamayı vaat eden tek gerçekliğin İslam dini olduğu hakikatini unutmadan tüm beşeri ideolojileri bütünüyle reddetmesi gerekmektedir. Yani la ilahe illallah. İnsanın kelime-i tevhidi söyleyerek Müslüman olmayı kabullenişinin özünde bu büyük reddediş yatmaktadır. Çünkü iman etmek, yani la ilahe illallah, önce beşeri ideolojileri, İslam dışındaki tüm dinleri reddetmeyle başlar ve Müslüman ancak Allah'a kulluk etmeyi ve sadece ona teslim olup ona boyun eğmeyi tercih etmiş olmaktadır. Gerçekte Müslüman şahsiyet insanların içerisindeki en özgür bireydir. Çünkü o kendisine özgürlük verene boyun eğerek olması gereken özgürlüğü kazanmış olmaktadır. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: kafirler istiyorlar ki Allah'ın nurunu, İslam dinini ağızları ile söndürsünler. Kafirler istemese de, hoşlanmasa da Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır. Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi Allah Azze ve Celle nurunu mutlaka bir hakkın tamamlayacaktır. İnsanlığın değişmeyecek mutlak kaderi de ancak budur. Çünkü insanın yaratılış amacına en uygun olan din, en mükemmel yaşam tarzı işte bu nurdur. Yani İslam dinidir. Bunun bilincinde olan Batı, ellerindeki bütün gücü kullanarak bu gerçeği durdurmaya çalışmaktadırlar. Ancak başarı da, zafer de ancak Allah'tandır. O dilediği kullarına dilediği zamanda elbette lütfedecektir. Bu konuda bir müminin hiçbir şüpheye yer vermeksizin inancını sebatla, kararlılıkla sürdürmesi gerekmektedir. Ayrıca bu inanç, bu iman salt pasif bir histen ibaret de olmamalıdır. Çünkü bu iman aksiyon ve büyük bir mücadele, Allah yolunda cihadı gerektirmektedir. Günümüz Müslümanları her ne kadar ideoloji denen sistemlerin kölesi olarak bu çöplüklerde yaşamaya mecbur bırakılmış olsalar da insanlık için büyük bir kriz, insanlık için aşılması gereken bir buhran olan bu ideoloji saçmalığını yok edebilecek, onu tamamen ortadan kaldırabilecek hakikat bilgisine ve gücüne sahip olduğunu hatırlamalıdırlar. Onların ellerinde Allah'ın vahyi olan Kur'an ve sünnet bulunmaktadır. Allah'ın ipine, Hablullah'a tüm benliğiyle sarılması gereken Müslümanlar, Rablerinin mutlak manada yerine getirilmesini istediği bir emri hem kendi iyilikleri için hem de tüm insanlığın iyiliği için yapmak zorunda olduğu şuurunu da hatırda tutarak bir an önce harekete geçmeleri gerekmektedir. Artık ideolojinin maskesi yere düştüğüne göre harekete geçmenin de zamanı gelmiş demektir. Zamanı gelmiş bir fikri hiçbir güç durduramaz ey Müslümanlar. O halde yapılması gereken, ahlaki değerlerimizden kopmadan İslam'a sahip çıkarak ideolojilerin İslami değerlere zarar vermesinin önüne duracak dava şuuruyla İslami mücadele için yerimizi almamızdır. Gücümüz nispetinde elimizden ne gelirse. Bu anlamda bu batıl yaşam şekilleri olan ideolojileri tanıyıp İslam'a ve Müslümanlara vereceği zararı bertaraf etmeliyiz. İnsanlığın, toplumun, halkın ve ailelerin korunması ve kollanması, bu uğurda yapılacak çalışmaların gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yarınlara güvenle bakmasına temel oluşturacaktır. Biiznillah toplumun önünü açacak en emin yol da budur. Ey Rabbimiz, Bizleri hikmetle rızıklandır. Söz, düşünce ve davranışlarımızı hikmetle süsle. Sefihlik, cehalet ve acizlikten sana sığınırız. Sen kime hikmet vermişsen ona çokça hayır vermişsindir. Hayrın tamamı senin elindedir ve biz senin indireceğin hayra muhtacız. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Güzel efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel efem 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegar-i alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Reklamlar.

0: Sel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla, yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
0: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleri.

0: Çocuğu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63. Emel okulları Bağcılar'da.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
7: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve üfevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Asa en yekunu.

0: eyyekunne hayran minhun ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elgab bi'sel ismul fusugu ba'del iman ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Ya eyyühellezine amenü cütenibu kesiran minezzan inne ba'dazzanni ismin ve la tecessesu ve la yağteb ba'duhum ba'da eyyuhibbu ehadukum eyyekule lahme ehihi meyten fekerihtumuh vettegullah innallâhe tevvâbur rahîm. Değerli kardeşler, bugün inşallahurrahman Allah'ın bize ve size nasip ettiği ölçüde önemli hastalıklarımızdan birisi üzerinde duracağız. Hemen hemen hepimizin her gün bir defa değil birkaç defa yaptığımız, hemen hemen her gün cennetten birkaç adım uzaklaşıp cehenneme doğru birkaç adım bizi yaklaştıran bir hastalığımızdan bahsedeceğiz. Bu hastalığın adı gıybet, gıybet hastalığı. Bu dersi ben önce kendi nefsime sonra da sizlere yapmak istiyorum. Çünkü bundan hiç kimse müstahni değildir. Hiç kimse bundan kurtulamamıştır, kurtulamıyor. Bildiği halde her gün aynı bataklığa doğru adım atmaya devam ediyor. Okumuş olduğum ayeti celile Hucurat suresinin 11. ve 12. ayetleri. Allah Azze ve Cel bu ayetlerinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Ey iman edenler, bir kavim başka bir kavmi çekiştirmesin. Bir kavim bir kavimle alay etmesin. Onları küçük görmesin. Onlarla eğlenmesin. Arapçada sehira kelimesi birisini küçük görmek, birisiyle eğlenmek, birisiyle alay etmek, dalga geçmek manasındadır. Dolayısıyla Allah la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum buyuruyor. Bir kavim başka bir kavimle dalga geçmesin, alay etmesin, onları küçük görmesin. Niye? Asa en yekunu hayran minhum. Olabilir ki o alay ettikleri, o küçük gördükleri, o dalga geçtikleri, o hiçe saydıkları kavimler veyahut da kişiler Allah katında kendilerinden daha iyidirler. Evet. Belki o alay edilen, küçük görülen kavmin veyahut da kişilerin veya toplulukların bize göre bir ayıbı, bir kusuru vardır. Ama bizim bilmediğimiz yerlerde Allah katında kim bilir ne hayırları vardır, ne iyilikleri vardır. Allah da insanı öyle tartmaktadır. İnsanların sevabını öyle tartmaktadır. Hayırlarına belli sevaplar yazıyor, şerlerine belli günahlar yazıyor ve onları terazisinde tartıyor. Hangisi ağır gelirse ona göre Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hükmünü veriyor. Evet, ayet devam ediyor, diyor ki ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunna hayran minhun. Kadınlar da başka kadınlarla dalga geçmesinler. Kadınlar da başka kadınlarla eğlenmesinler. Onları küçük görmesinler. Onlarla istihza etmesinler. Olabilir ki o küçük gördükleri, dalga geçtikleri, eğlendikleri kadınlar Allah katında kendilerinden daha hayırlıdır. Ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elgab. Sakın birbirlerinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Kendi nefislerinizi kötülemeyin. Kendi kendinizi kötülemeyin diyor Cenab-ı Allah Celle. Ve la telmizu enfusekum. Lems biliyorsunuz ayıplamak demektir. Nerede vardı bu? Hümeze suresinde vardı değil mi? Veylul likulli hümezetil lümeze. Lems ne demek? İnsanla dalga geçmek. Hümeze hems bir rivayete göre dille insanlarla dalga geçmek. Lems de kaş göz işaretiyle, el kol hareketiyle insanlarla dalga geçmek veya bunun tersini manalandırıyorlar. Yani hümeziye verdikleri manayı lümeziye, lümeziye verdikleri manayı hümezeye veriyorlar. Burada da Cenab-ı Allah diyor ki ve la telmizu enfusekum. O kavimleri, o alay ettiğiniz, değersiz gördüğünüz, küçük gördüğünüz, istihza ettiğiniz kavimlerle alay ederken esasında kendi kendinizi ayıplıyorsunuz. Kendi kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Kendi kendinizi değersiz kılıyorsunuz diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve la telmizu enfusekum. Kendi kendinizi ayıplamayın. Kendi kendinizi değersizleştirmeyin. Ve la tenabezu bil elgab. Ve birbirinizi kötü lakaplarla anmayın, çağırmayın, kötü lakaplar takmayın birbirinize. Dolayısıyla Müslümanın Müslümanı kötü lakaplarla çağırması, adlandırması, onun olmadığı yerde o lakaplarıyla ondan bahsedilmesi haramdır kardeşler, bu ayet-i kerimeye göre. Halbuki toplumumuzda en fazla kötü lakaplar var değil mi? Mesela bir köyde lakap olmayan hemen hemen hiç kimse yok. Hem de hep kötü lakaplar takılır. Mesela bir kimseye, inşallah dersimizde gelecek, Topal Osman deseniz topal bir Osman'a gıybet olur. Kör Osman deseniz gıybet olur. Bi'sel ismül füsugu ba'del iman. İmandan sonra günah. İmandan sonra böyle şeyler yapmak ne kötü şeydir diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Bi'sel ismül füsugu ba'del iman. İmandan sonra günah. Demek ki şunu söylüyor Cenab-ı Allah. Bir Müslüman iman ettikten sonra o hep hayırlar noktasında yarışması lazım. Hep hayırlara yönünü dönmesi lazım. Hep hayır yolunda yürümesi lazım. Şer yollarda, kötü yollarda, haram yollarda Müslümanın olması Müslüman için bir utanç kaynağıdır. Bundan dolayı diyor ki bi'sel ismül füsugu ba'del iman. İmandan sonra günah ne kadar kötü bir şey diyor. Ve men lem yetub fe ulaike humu zalimun. Kim de tevbe etmezse o zalimlerin ta kendisidir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Yani böyle bir günah işlemişseniz, böyle hatalara düşmüşseniz, Müslüman kardeşinizin gıybetini etmişseniz, onlara kötü lakaplar takmışsanız, onlarla dalga geçmişseniz, onları küçük düşürmüşseniz hemen arkasından tevbe edin. Tevbe etmeden ölürseniz zalimlerden olursunuz diyor. Tevbe etmeden benim huzuruma gelirseniz, yarın mahşerde benim karşıma tevbe etmeden gelirseniz sizi zalimler sınıfında değerlendiririm ve zalimler olarak sizi görürüm diyor Cenab-ı Allah. Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Kim de tevbe etmezse o zalimlerin ta kendisidir diyor. Hemen ondan sonraki gelen ayet yine gıybetle ilgili. Ya eyhellezine amenucutenibu kesiran minaz zan. Ey iman edenler, zandan çokça sakınınız. Niye? İnne ba'daz zanni ismun. Bazı zan vardır ki günahtır diyor Cenab-ı Allah. Zandan sakının, çünkü zanların çoğu günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki zan en büyük yalandır diyor. Ne demek zan? Yani bir şeyler olduğu, bir hırsızlık olduğu, misal kimin çaldığı da bilinmiyor. Bunu yapsa falan yapmıştır demek. Ya o yapmadıysa ne olur o zaman? İftira olur değil mi? İftira ise gıybetten daha büyük bir günahtır. Zannederim o şöyledir, zannederim bu böyledir veya dinde zan göstermek. Dini bir hükümde benim zannıma göre bu böyle olması lazım. Benim kanaatime göre şöyle olması lazım. Benim mantığıma göre böyle olması lazım. Bu gibi zanlar insanı günaha sokan zanlardır. Çünkü ne dinde zan gösterilir ne de bilinmeyen meselelerde kişiler hakkında zanla fikir yürütülür. Allah bunu yasaklıyor. Ya eyhellezine amenucutenibu kesiran minez zan. Ey iman edenler, zandan çokça sakının. İnne ba'daz zanni İsmin bazı zan vardır ki günahtır diyor. Başka? Ve la tecessesu. Casusluk yapmayın. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Casus ne demek kardeşler? Tecessüs ne demek? Biliyorsunuz devletler başka devletlere casus gönderirler değil mi? Niye gönderirler? O devletlerin gizli sırlarını öğrensin de kendi devletine bildirsin diye. Casus derler buna. Ya da ajan derler. İşte Allah-u Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Diyor ki ve la tecessesu. Casusluk yapmayın. Birbirinizin ayıplarını, gizli kusurlarını araştırmayın. Allah'ın örttüğü kusurlarını, hepimizin gizlide işlediğimiz birçok kusurlar var. Yani Allah'la baş başa kaldığımız zaman eğer işlediğimiz kusurlar film şeridi gibi şöyle gözümüzün önden geçse utancımızdan yüzümüz kızarır. Öyleyse Allah'la kulları arasında olan ayıpları, kusurları araştırmayın. Onları faş etmeyin. Yoksa öbür tarafta ben de sizin kusurlarınızı mahşer halkı içinde faş ederim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayet öyle. Müminlerin ayıplarını ortaya çıkarıp onlarla dalga geçilmesini sağlayanların Allah-u Teala hesabını mahşer halkı içinde görür diyor. Ve la tecessesu ve la yağteb ba'dukum ba'da. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Ve la yağteb ba'dukum ba'da. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Birbirinizi çekiştirmeyin. Ey yuhibbu ehadukum ey ye'kule lahme ehihi meyten fekerihtumu. Sizden birisi ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi diyor. Allah-u Teala ne dedi? gıybet etmeyi din kardeşinin etini yemek olarak gördü. Dedi ki sizden birisi ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi dedi. Sonra o leş yemeye aklımıza gelip hayalimize gelip sanki tiksindiğimizi yüzümüzün buruştuğunu Rabbimiz görmüş de bize resmediyor. Diyor ki fekerühtümü. Bunu kötü gördünüz değil mi? Bu hoşunuza gitmedi değil mi diyor. Yani bir kardeşinizin leşini yemek, bir kardeşinizin etini yemek hoşunuza gitmedi, yüzünüz buruştu değil mi? İşte o leş yemek nasıl yüzünüzü buruşturuyorsa kardeşinizin gıybetini yapmak da o şekilde yüzünüzü buruşturması lazım. O şekilde nefret etmeniz lazım gıybet etmekten. Vettegullah, Allah'tan korkun. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun uslubudur. Allah Celle Celaluhu çeşitli hatalardan, günahlardan bahsettikten sonra müminleri onlardan sakındırdıktan sonra hep bu kelimeyi, bu cümleyi kullanır. Vettegullah. Allah'tan korkun. Takva öyle bir korkmaktır ki basit bir korkmak değildir. Korkulması gerektiği gibi korkmaktır. Yani Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkmaktır. Vücudun bütün hücrelerinin titremesi demektir. Vücuttaki bütün saç diplerinin ürpermesi demektir. Allah'tan korkmak. Nitekim ayeti kerimelerde öyle buyuruyor. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman vücutları ürperir diyor. İşte sahabiler böyle Allah'tan korkuyorlardı. Onlardaki ittika buydu. Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman, Allah'ın haramları, Allah'ın emirleri kendilerine hatırlatıldığı zaman hemen vücutları ürperiyordu ve Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkuyorlardı. Allah da öyle buyuruyor. Benden korkmanız nasıl gerekiyorsa o şekilde korkacaksınız diyor. İnnallâhe tevvâbur rahîm. Bilin ki Allah tevvaptır, tevbeleri çok çok kabul edendir, rahimdir, rahmet sahibidir, merhamet sahibidir. Yani yine Allah tevvab ismini kullandı, yine bu günahları saydıktan sonra, bu günahlardan dolayı tehdit ettikten sonra bizleri ve yine dedi ki ama ben yine tevvabım. Bu günahları işleseniz de gelip kapısını çalacağınız kimse benim. Tevbe kapısı benimdir, benim tevbe kapımı yine çalmak mecburiyetindesiniz. O kapıyı çalın ki ben de sizi affedeyim diyor. Öyleyse kardeşlerim, gıybet nedir gıybet? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sizin benimle beraber oturduğunuz gibi ashabıyla otururken ashaba şöyle bir soru soruyor. Etedrune mel gıybe? Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz diyor. Sahabinin terbiyesiydi, edebiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle soruları karşısında biliyoruz ya Resulallah demezlerdi. Edep gösterirlerdi, terbiye gösterirlerdi ve derlerdi ki Allahu ve Resulühü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. Edepti bu, edep. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısında edepti. Onun için İslam alimleri derler ki öğrencisi ya da avam alimin karşısında da aynı edebi takınması lazım. Çünkü o konuştuğu zaman Allah'ın kelamıyla konuşur, peygamberin hadisleriyle konuşur. Etedrune mel gıybe? Galu Allahu ve Resuluhu alem. Gale zikruke ehake bima yekrahu. Zikruke ehake bima yekrahu. Kardeşini onun kötü göreceği bir şekilde zikretmendir. Yani onun hakkında konuştuğun şeyler onun kulağına gittiği zaman onu kerih görüyorsa, ondan üzülüyorsa, sana olan kırgınlığını, kızgınlığını artırıyorsa işte gıybet odur diyor. Zikruke ehake bima yekrahu. Sahabi bu sefer bir soru daha sormuş. Demiş ki gıyle denildi ki eraeyte inkâne fî ehî mâ egûl. Eraeyte inkâne fî ehî mâ egûl. Eğer o söylediğim şey kardeşimde varsa yine de mi gıybet olur? Yani o onun hakkında konuştuğum şeyler kardeşim hakkında gerçekten de varsa yine gıybet olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Diyor ki gâle inkâne fîhî mâ tegûlu fekad agtebtehû. Eğer o konuştuğun şey onda varsa esas o zaman gıybet etmişsin demektir. Yani onda olanı söylemen gıybettir zaten. Ve illem yekun şayet onda yoksa o konuştuğun şey fekad behettehu. Ona bühtan etmişsindir, iftira atmışsındır diyor. Gıybet neymiş kardeşler? Bir kardeşimizi, bir Müslümanı, bir mümini onun gıyabında, onun olmadığı bir yerde onun hoşuna gitmeyeceği şekilde zikretmekmiş, anmakmış. Yani o konuştuğumuz Ahmet'le Mehmet'le ya da bir topluluğun içinde o kardeşimiz hakkında konuştuğumuz sözler onun kulağına gitse Eğer üzülüyorsa, güceniyorsa işte o gıybetmiş kardeşler. Peki şöyle bir yaptığımız gıybetleri bir gözümüzün önünden film şeridi gibi bir geçirelim. Başta ben, benim nefsim. Akıl bali olduğumuz yaştan bugüne kadar kimlerin gıybetini yaptık? Film şeridi gibi gözlerimizin önünden bir geçirelim. O konuştuğumuz şeyler, o konuştuğumuz insanlara gitseydi kızarlar mıydı, bize kızmazlar mıydı? Ya da aynı şeyleri bizim hakkımızda onlar konuşsalardı, bizim kulağımıza gelseydi biz üzülür müydük, üzülmez miydik? İlk önce kendi nefsimizi ortaya koyacağız. Bu bana yapılsaydı ben ne yapardım? Nasıl bir davranışta bulunurdum diyeceğiz. Kendimiz için yapılmasını istemediğimiz bir şeyi kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Niye? Çünkü vel müminun vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müminler birbirlerinin dostudurlar. Onlar birbirlerine iyiliği emrederler, birbirlerine kötülükleri nehyederler ve yuqimuna salate ve yutuna zekate ve yuqimunallaha ve yuti'unallaha ve rasule. Allah'a itaat ederler, peygambere itaat ederler. Ulaike seyerhamuhumullah. İşte merhamete erecek olanlar onlardır diyor. Müminler birbirinin dostuymuş. Öyleyse mümine düşen şey mümin kardeşinin izzetini korumak, haysiyetini korumak, şerefini korumaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gıybet etmeyi mümin kardeşinin ırzını ve şerefini yaralama olarak görüyor. Halbuki biz ırz deyince namus anlarız değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gıybet etmeyi mümin kardeşinin ırzını ve şerefini, haysiyetini yaralama olarak görüyor. Evet, Hazreti Enes'e misafir olalım inşallah. Ve Hazreti Enes'e diyelim ki, ya Enes radıyallahu anh, gıybet hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duydun mu diyelim Hazreti Enes'e. Ve Enes de radıyallahu anh bize cevap versin. Diyor ki, Miraç gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail! Bunlar da kim diye sordum. Bunlar dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını, şereflerini haimal edenlerdir. Allah Resulü anlatıyor. Diyor ki, Miraç gecesinde bir kavme uğradım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cehennemlikler gösteriyor. Zina yapanlar, namazını terk edenler, efendim faiz yiyenler ve gıybet edenler. İşte gıybet eden topluluğun yanına vardığında orada bir topluluğun bakır taraklarla vücutlarını taradıkları, yani etlerini sıyırdıklarını görüyor. Ey Cebrail, bunlar da kim dedim? Bunlar insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını haimal edenlerdir dedi. Bak burada da ırz geçti yine. Cezası buymuş. Bu gıybet edip de cehenneme girenler, cehennemde bakır taraklarla vücutlarındaki etlerini kemiklerinden sıyıracaklar. Hep böyle azap edecekler. Kendi kendilerine böyle azap edecekler. Şimdi de Hazreti Ebu Hurayra'nın yanına gidelim ve ona diyelim ki, senin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğun bir şey var mı diyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Arapçasını okuduğum hadisi zikretti o da. Yani gıybet nedir biliyor musunuz hadisini zikretti. Ebu Berze el-Eslemi'den rivayet edildiğine göre ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Farz edin ki burada Allah Resulü oturuyor. Farz edin ki bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hitabı. Çünkü söylenen hadisler onun hadisleri. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler. Hitaba bakın, hitaba. Ey diliyle iman ettiği halde kalbine iman girmemiş olan insanlar. Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkarak bile rezil eder. Biraz önce söylemiştim değil mi? Bir mümin kulun gizlide kalmış, Allah'la kendi arasında kalmış ayıplarını araştırır, dikizler, tecessüs eder de onları öğrendikten sonra toplumun içinde faş ederse, toplumun içinde yayarsa Allah da onun gizli işlediği günahları araştırır ve mahşer halkı içinde onu açığa döker ve onu rezil eder diyor. Gıybet zinadan daha kötüdür. Bu hadis diye rivayet ediliyor ama hadis alimleri bu hadis değildir diyorlar. Bu sahih bir hadis değildir diyorlar. El gıybetu eşeddu minez zina. Fakat bu söz doğru bir sözdür. Yani İslam büyüklerinden birisi söylemiş ama bazıları bunu hadis diye rivayet etmişler. Hadis kitaplarında böyle bir sahih hadis kitaplarında hadis yok. Fakat söz olarak doğru bir sözdür. Şimdi ben lise çağlarımdaydı, bu sözü okuduğum zaman bir türlü anlayamamıştım. Yahu dedim, zina çok büyük bir günah. Gıybet zinadan nasıl daha büyük olur, nasıl şiddetli olur dedim. Sonra bu sözün İslam alimleri tarafından açıklanmasını okuyunca anladım. Ne demek gıybet zinadan daha büyüktür? Kardeşler, zina çok büyük bir günahtır. Dolayısıyla insanlar bu günahı pek işlemezler. Çünkü büyük olduğunu bildikleri için Allah'tan korkarlar, pek işlemezler. Ama gıybetin pek farkına varmaz insanlar. Gıybeti pek büyük günah olarak görmezler. Dolayısıyla da her gün belki 10 defa, 20 defa, 100 defa işlerler. Kaldı ki zina iki kişinin bir haramı çiğnemesidir. Yani Allah'a isyan etmesi, Allah'ın koyduğu haram sınırını çizmesi, Allah'ın hakkını iptal etmesi demektir. Eğer tevbe ederlerse Allah kendi hakkını affedebilir. Çünkü Allah'ın hakkı o. Ama gıybeti Allah affetmiyor. Niye? Çünkü gıybet kul hakkı. Gıybet eden insan önce o gıybetinden dolayı Allah'a tevbe edecek, Allah'tan af dileyecek. Sonra da o yaptığı gıybet, o gıybet ettiği kişinin kulağına gitmişse ondan gidip af dileyecek. Çünkü kul hakkı tahakkuk etmiştir. Artık kul hakkı olarak boynuna yazılmıştır. O kul hakkını affetmedikçe Allah affetmiyor. Gideceksin, diyeceksin ki ey kardeşim, ben senin şöyle şöyle gıybetini yaptım, hakkını helal et diyeceksin. Hakkını helal et demeyeceksin. Ya ben senin gıybetini şöyle şöyle gıybetini yaptım, hakkını helal et diyeceksin. Eğer o da helal olsun derse kul hakkından kurtulmuş olursun. Değilse öbür tarafta Allah seninle onu karşı karşıya getirecek. Onun hakkı sende ne kadar sevabı gerektiriyorsa o kadar sevabı senden alacak, ona verecek. Peki sevabın yok, ona verecek. O gelmiş senden sevaplarını almış, bu gelmiş senden sevaplarını almış, müflis duruma düşmüşsün. İflas etmişsin. Allahu Teala bir gün öyle, Allah Resulü öyle diyor. Biliyor musunuz müflis kimdir diyor. Kimdir iflas eden? Sahabiler de bizim gibi düşünüyor. Diyor ki ya Resulallah, iflas malın mülkü kalmamış, ticaretinde zarar etmiş insandır diyor. Biz de öyle biliriz değil mi? Allah Resulü diyor ki ben onu demek istemiyorum diyor. Müflis mahşer yerinde onun hakkına girmiş, bunun hakkına girmiş, her hak sahibi gelmiş, hakkının karşısında sevaptan almış, başka sevabı kalmamış. İşte müflis budur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adam müflis olmuş, Ahmet'in hakkı kalmış, onda ne yapacak? Verecek sevabı kalmamış, bu sefer o hakkının karşılığında bundan günah alınacak, ona yüklenecek. Sevabı kalmadığı gibi bir de günahı artacak. İşte kullar arasındaki hesaplaşma böyle olacak kardeşler. Dolayısıyla gıybetin zinadan büyük olmasının sebebini böyle açıklıyor alimler. İnsanlar gıybeti pek önemsemedikleri için, günah olduğu pek akıllarına gelmediği için sık sık işliyorlar. Dolayısıyla her gün 5 defa, 10 defa gıybet işleyen bir insanın 50 senelik, 60 senelik, 70 senelik ömründe işlediği gıybetleri bir toplasak ne yapar acaba? Bakın, fıkıh kitaplarının Elfaz-ı Küfür bahsinde der ki, gıybet eden bir adama tevbe et dese birisi, o da dese ki ne yaptım ki tevbe edeyim dese kafir olur diyor. Aynı anda kafir olur. Niye? Çünkü gıybeti günah olarak görmüyor diyor. Ne yaptım ki tevbe edeyim derse aynı anda kafir olur diyor. Şimdi de Ayşe annemize gidelim. Ayşe annemize konuk olalım ve bakalım Ayşe annemiz Allah Resulü'nden bize ne nakledecek. O İffet abidesi anamız, Kur'an'ın kendisini temize çıkarttığı, bütün münafıkların yüzünü yere sürttüğü ve onun namus abidesi olduğunu bizzat Allah'ın tescil ettiği o annemiz diyor ki, Nebi-i Ekrem Efendimiz'e bir gün dedim ki, eliyle işaret ediyor annemiz, ya Resulallah, Safiye'nin şöyle şöyle olması sana yeter diyor. Safiye annemiz. Demek çok güzel bir kadınmış ama demek ki boyu kısaymış. Boyunun kısalığını Hazreti Ayşe validemiz bir ayıp olarak görüyor ve diyor ki ya Resulallah, Safiye'nin şöyle olması senin için yeter diyor. Eliyle böyle bir işaret yapıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği eşine, eşler arasında en sevdiği eşine diyor ki, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize atılsaydı denizi kirletirdi diyor. Söze bakın, söze, yapılan gıybete bakın, Ayşe validemiz diyor ki Asiye'nin şöyle olması sana yeter diyor. Allah Resulü diyor ki bu söylediğin söz denize atılsaydı vallahi denizi kirletirdi diyor. Kardeşler, peki bizlerin bunca yaptığı gıybetler, Ayşe validemiz o şöyle namussuz, şöyle şeydir, şöyle şere, şöyle haysiyettir, şöyle kötü de demedi değil mi? Sadece boy için dedi ki onun şöyle olması yeter dedi. Bu söz denizi kirletirse eğer, bizim bunca yaptığımız gıybetler, kardeşlerimiz arkasında konuştuğumuz nice sözler değil denizi, vallahi okyanusları kirletir, okyanusları. Hazreti Ayşe'nin sözü denizi kirletirse, bizim yaptığımız gıybetler okyanuslara atılsa okyanusları kirletir. Başka bir gün de kendisine bir kişinin durumunu takliden hikaye etmiştim. Ayşe validemiz devam ediyor. Başka bir gün de başka birisinin durumunu takliden Allah Resulüne nakletmiştim. Resulullah bunun üzerine dedi ki, bana dünyanın en kıymetli şeyini verseler, ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı şekilde taklit edip anmayı kesinlikle istemem diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet rivayet etmiş. Önceki hadisleri de kim rivayet etmiş? Ebu Davud yine, Tirmizi rivayet etmiş, Müslim rivayet etmiş, Beyhaki rivayet etmiş. Biraz önceki söylediğim hadisleri. Şimdi de Cabir radıyallahu anh'a gidelim. Cabir radıyallahu anh da bize Allah Resulü'nden duyduğu şu hadisi naklediyor. Resulullah ile beraberdik. Birden ortalığa birdenbire çok kötü bir cife kokusu yayıldı. Bir leş kokusu yayıldı. Allah Resulü ile otururken diyor, birdenbire ortalığı bir cife kokusu sardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki, bu kokunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu müminlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur buyurdu. Allah Resulü esasında mucize gösteriyor, mucize. Orada onlara gıybetin ne kadar kötü olduğunu, gıybetin kokusunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için o kokuyu duyduruyor onlara. Bir alime sormuşlar, demişler ki sahabiler gıybet edildiği zaman gıybetin kötü kokusunu duyuyorlardı da biz niye o kokuyu duymuyoruz demişler. Biz niye o kokuyu duymuyoruz? Ne demiş biliyor musunuz o alimler? Onlar gıybeti pek yapmazlardı. Bir gıybet yaptıkları zaman da böyle bir koku duyarlardı. Ama sizler öyle gıybet bataklığının içinde bulunuyorsunuz ki bir derici dükkanına giren insan ilk girdiğinde orada çok kötü bir koku hisseder. Ama o derici dükkanda kala kala bütün ciğerleri o kokuyla dolduğu için artık o kokuyu hissetmez hale gelir diyor. Siz de gıybet kokusunun içinde kala kala artık o kokuyu hissetmiyorsunuz diyor. Ne kadar güzel söylemiş değil mi alim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ne fasık ne de mücahir. Yani mücahir demek günahları açıktan açığa işleyen kimse demektir. Açıktan açığa kumar oynuyor, açıktan açığa içki içiyor, açıktan açığa oruç yiyor. Misal diyor ki ne fasık ne de mücahir yani günahını açıktan işleyen kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Gördünüz mü? Müslümanın gıybetini yapmak ne kadar tehlikeliyken günahları açıktan açığa işleyen insanların o günahlarını söylemesi gıybet sayılmaz diyor. Ne demek bu? Çünkü haya perdesini yırtmışlar onlar. Edep perdesini yırtmışlar. Allah'a karşı utanma duygusunu, insanlara karşı, müminlere karşı utanma duygusunu kaldırmışlar. Ar damarları çatlamış ve günahları utanmadan açıktan açığa işliyorlar. Oruçta görürsünüz değil mi? Yolların kenarındaki çay ocaklarında kağıt oynadıklarını, tavla oynadıklarını, kumar oynadıklarını herkesin gözünün önünde. Ve caddelerde Ramazan ayında yol kenarındaki kafeteryalarda insanların yiyip içtiğini ve karşınızdan gelen insanların size karşı sigarayı üfürdüğünü görürsünüz değil mi? Evet, şimdi de gıybetin çeşitlerini görmeye çalışalım inşallah. İslam alimleri gıybetin şöyle çeşitlerini saymışlar. Demişler ki küfür olan gıybet. Bir kimse bir Müslümanı gıybet edip de benimki gıybet değil olanları söylüyorum derse, biraz önce bir fetva söylemiştim değil mi? Aynı onu söylüyor bakın. Bir kimseye gıybet etme, tevbe et dediğinde ne yaptım ki tevbe edeyim dese kafir olur demişlerdi hani. Onu söylüyorlar bakınız. Bir kimse bir Müslümanı gıybet edip de benimki gıybet değil olanları söylüyorum. Ben gıybet etmiyorum, gerçeği söylüyorum diyor. Allah Resulü de biraz önce söylemişti. Zaten gerçeği söylersen gıybet olur demişti. Zaten gıybet onda olanı söylemektir. Onda olmayanı söylemekse iftiradır. Daha büyük günahtır. Küfürden tevbe eder gibi tevbe etmesi gerekir. Demek ki bu küfür olan gıybetmiş. İki, nifak olan gıybet. Bilinen bir Müslümanı gıybet edip gıybet olmasın diye ismini söylemiyorum. Toplumumuzda birisinin gıybetini yapıyor. O Konuştuğu insanlar da onun kim olduğunu biliyorlar esasında. Ama yine de diyor ki ibet olmasın diye ismini de söylemiyorum diyor. Böylece takva ehli olduğunu göstermek ister. Fakat dinleyenler kimi gıybet ettiğini biliyorsa bu nifak, yani münafıklık olan gıybet olup haramdır. 3. Günah olan gıybet. Bizi tanıyan bir Müslümanın ismini söyleyerek yapılan gıybettir. Tevbe etmekle affedilmez. Onunla helallaşmak da lazımdır. 4. Mübah olan gıybet. Bakın mübah olan gıybet de varmış ha. Nedir o? Bizi tanımayanı gıybet etmek veya tanısa da fasık ise zarar vermesin diye bir hallerini anlatmak mübah olan gıybettir. Yani insanları değil ama bazı insanlar şöyle şöyle yapıyorlar diyerek, isim vermeden, o konuştuğunuz kişiler de o toplum tarafından tanınmıyorsa, bazı insanlar şöyle şöyle yapıyorlar, şöyle şöyle diyorlar diye. Allah Resulü çoğu zaman hutbelerinde böyle derdi. İnsanlarla sohbet ederken insanlara ne oluyor ki bazıları şöyle şöyle yapıyorlar ya da şöyle şöyle söylüyorlar derdi. Bununla başka insanları sakındırmak istiyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da biraz önce söylediğim gibi günahını açıktan işleyen insanlar, haya perdesini yırtmış ve insanlar Allah'tan utanmadıkları gibi insanlardan da utanmayan, günahlarını açıktan işleyen insanların da gıybeti mübahtır denmiş. Bidat ehlinin bidatlarını, alışverişte hile yapanların bu hilelerini Müslümanlara duyurup bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış anlatanların bu iftiralarını söylemek gıybet olmaz. Şimdi bana birisi geldi, bir hocadan bahsetti. Allah'ın kitabında olanı ters yüz ediyor. Peygamberin hadislerini hiçe sayıyor. Veyahut da işte alimlerin haram dediğine mübah diyor. Birisi geliyor bana bunu soruyor. O yalan söylüyor diyorum ben. İşte bu gıybet değil. İnsanlara doğrusunu söylemek mecburiyetindeyim. Onun da yalancı olduğunu insanlara söylemek mecburiyetindeyim ki insanlar ondan din almasınlar. Peki hangi hallerde gıybet edilebilir? Bak gıybet edilmesi zaruri olan yerlerde var. Bak gıybetini yapmanız zaruri olan yerlerde var. Ya gıybetin zarurisi olur mu? Olacak, bak şimdi göreceksiniz. İnsanın bedeniyle ilgili kusurlarını söylemek bir kişi hakkında kördür, topaldır, keldir, şaşıdır, kısa boyludur, uzun boyludur, çirkindir demek gıybettir. Fakat bu şeyleri onu tanıtmak için söylenirse gıybet olmaz. Yani bir adamdan bahsediyorsun, adını söylüyorsun, adını söylediği insanlar tanımıyor. Soyadını söylüyorsun, tanımıyor. Babasının adını söylüyorsun, tanımıyor. Falancılar diyorsun, tanımıyor. Kör Osman deyince tanıyorlarsa sırf onu tanıtmak için, yani gıybetini etmek, onu ayıplamak için değil de sırf öbür insanlara bunu tanıtmak için söylerse bu gıybet olmaz diyor. Değilse hiç buna gerek yokken ondan Kör Osman, Topal Ahmet, bilmem Şaşı bilmem ne diye bahsetmek gıybettir. İnsanın elbisesiyle ilgili kusurlarını söylemek, bir kimse hakkında pantolonu kısadır, eteği uzundur, elbisesi eskidir, ceketi kirlidir gibi kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı ayıpları söylemek gıybettir. Bu da gıybettir. Dünya işleriyle ilgili kusurları söylemek gıybete girer. Ahlak ile ilgili kusurları söylemek gıybete girer. Asaleti ile ilgili kusurları söylemek, bunlar falancalardandır. Yani mesela düşük bir şeyden. Hani derler ya halkımız arasında, falan şehirden adam çıkmaz diye. Sen ne yaptın? Hepsini kötü yaptın. Oradaki bütün Müslümanları kötü yaptın. Değil mi? Ne biliyorsun? Sen oradan 3-5 tane kişiyi tanımsın o şehirden. Sırf onlara bakarak o bütün şehri kötüledin. Falan şehirden, falancılardan adam çıkmaz. Onların içine bir tane de iyi adam varsa onu da onların içine katmışsın demektir. Dini işleriyle ilgili kusurlarını söylemek bir kimsenin gıybettir. Gıybet sadece dil ile yapılmaz. El, kol, kaş hareketiyle de yapılır. Burada bir kardeşimiz var. Bize arkasını döndüğü zaman hemen öbür kişilere kaş göz ederek onunla dalga geçmek. Bu da kaş gözle gıybet etmeye girer kardeşler. Hangi konularda gıybet olmaz? Haksızlığa uğrayan kimsenin, yani mazlumun, zalimin zulmünü söylemesi gıybet sayılmaz. Dine ve ahlaka aykırı bir davranışı gördüğü kimsenin bu durumunu gören ve bilenler düzeltmesi muhtemel olan kimselere aktarabilirler. Ahlaksız insanların yollarda şey ettiğini kadıya gidip mesela söylemek, falan şöyle şöyle yapıyor demek, onu düzeltsinler diye. Dince yanlış davrandığına inandığı bir kimsenin davranışını dini bilen bir kimseye mesela müftüye anlatarak doğru bilgi, fetva alma teşebbüsünde bulunmak. Yani şöyle şöyle birisi yapıyor, buna ne yapmak gerekir demek ya da buna nasıl davranayım demek. Halkı korumak için mesela zalimler var, insanlardan rüşvet alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, insanları aldatıyorlar. Şu insanları aldatıyor, buna dikkat edin demek. Onu kötülemek için değil, insanları onun şerrinden korumak için. Peki zaruri olan gıybetten bahsetmiştik, hani mutlaka yapılması gerekir demiştik. Nedir o? Mesela evlilik meselesinde. Bir kimse bir kimsenin kızına talip olacak. Sen onun komşusun ya da onları çok iyi tanıyorsun. Geliyor sana soru soruyor. Diyor ki biz Allah nasip ederse falana dünür gitmek istiyoruz. O kız nasıl bir kız diyorlar sana. Eğer o kızın kötü huyları varsa onu söylemek mecburiyetindesin. Çünkü sana bir söz emanet edildi. Mesela o kız açık saçık geziyor, erkeklerle geziyor. Misal içki içiyor mesela, namaz kılmıyor mesela. Ama sadece bunları söylemek. O kız açıktır. O kız erkeklerle gezer. O kız namaz kılmaz. O kız içki içer. Bunu söylemek mecburiyetindesin. Niye? Sana bir söz emanet edildi. Eğer sen çok güzel bir kızdır, iyi bir kız dersen senin bu sözünle o evlilik oluşacak ve bir yuvanın yıkılmasına da sebebiyet vereceksin. Ya da bir erkek için sordular. Geldiler bir erkek için sordular. İmansızsa o imansızdır. Onun imanı yoktur diyeceksin. Namaz kılmıyorsa onun namazı yoktur. Oruç tutmaz, içki içer, kumar oynar diyeceksin. Eğer bunları yapıyorsa. Adam gider yine de ona kızını verirse verir. Ama sana bir söz emanet edilmiş. O sözü yerine getirmek mecburiyetindesin. Değilse vebala girersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de gelmiş. Birisi sormuş, işte beni falan ve falan istiyor demiş. Onun biraz eli sıkıdır demiş Allah Resulü. Şundan da o sopayı hanımların üzerinden kaldırmaz demiş. Evet. Şimdi gelelim, iki misal vereceğim kardeşler. Bu misalin birisini Tabarani'de geçiyor bu misal. Ayeti kerime vardı ya, hani sizden biriniz bir kardeşi, ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister miydi diye. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti bir mucize olarak insanlara gösterecek. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabilerin hepsine de o gün oruç tutmalarını emrediyor ve benden izin almadan da kimse iftar etmesin diyor. Akşam olunca herkes geliyor, izin almaya çalışıyor. Ya Resulullah iftar edebilir miyiz? İftar edebilirsiniz diyor. İftar edebilirsiniz, iftar edebilirsiniz. İki genç kız daha haber salıyorlar. Ya Resulullah iftar edebilir miyiz diyor. Allah Resulü diyor ki onlar oruç tutmadılar ki iftar etsinler. Haberci o kızlara gidiyor. Allah Resulü böyle söylüyor, sizin oruç tutmadığınızı söylüyor deyince vallahi biz oruç tuttuyduk diyorlar ve Allah Resulüne gidiyorlar, diyorlar ki ya Resulullah vallahi biz oruç tuttuyduk diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayır siz oruç tutmadınız diyor. Onlara bir çanak uzatıyor. Alın şu çanağı, yediğinizi kusun diyor. Kızlar şöyle kusar gibi yaptıklarında ağızlarından kanla beraber bir et parçası düşüyor. Ya Resulallah bu nedir dediklerinde siz bugün bir kardeşinizin gıybetini yaptınız, onun etidir diyor. Gördünüz mü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ayetinin tezahürünü bize gösteriyor. Yani nasıl bir insanın etini yemek nasıl olur, onu da mucizeyle gösteriyor. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh kendisinin gıybetini yapmış birisi. O gıybeti dinleyen de gelmiş Hasan-ı Basri'ye söylemiş. Demiş ki falan senin gıybetini yaptı demiş. Tabi ilk önce bir o sözü getirene bir ders veriyor. Daha sonra bir tabak yaş hurma alıyor. Üstüne de bir mektup yazıyor. Ve o kendi gıybetini yapan kimseye gönderiyor. Diyor ki ey kardeşim, benim gıybetimi yaparak benim günahlarımı yüklenmişsin. Ben de sana teşekkür olarak bu hurmayı gönderiyorum diyor. Bu çok ağır bir ifade aslında, değil mi? Yani o gıybet eden bunu okuduğu zaman ne olur? Aslında acayip bir ders veriyor. Bir başka alimin de yine birisi gıybetini yapmış. Sonra gelmiş ona demiş ki hakkını helal et demiş. O ne demiş biliyor musunuz? Gıybeti haram kılan ben değilim ki ben helal edeyim sana demiş. Yani burada ne demek istiyor? Helal etmiyorum diyor. Dolayısıyla kardeşlerim, gıybet gerçekten çok tehlikeli bir hastalık. Ve hiçbirimizin bundan müstani olmadığı bir hastalık. Adeta kanser gibi. Yani kanser yavaş yavaş nasıl hücrelerimizi yiyip bitiriyorsa, sonra bizi tepe üstü yıkıyorsa, gıybet de emin olun bizi bu şekilde yiyip bitirmektedir. Bütün hücrelerimizi sarmış durumda ve dediğim gibi konuşmama başlarken söylediğim gibi bizi her gün cennetten bir adım uzaklaştırıyor, cehenneme doğru da bir adım yaklaştırıyor. Allah rızası için önce ben kendi nefsime söylüyorum. Bugün buradan sonra yaptığımız bütün gıybetlerden tevbe edelim. Eğer gıybetini yaptığımız insanlar varsa gidelim onlardan helallik dileyelim. ve bir daha da gıybeti işlememeye gayret edelim. Birisi birisinin gıybetini yaparken de o kardeşimizi susturalım. Kardeşimizin gıybetini yapma diyelim. Nitekim Hazreti Muaz bin Cebel'in yanında bir sahabinin gıybetini yaparken birisi, Hazreti Muaz hemen müdahale ediyor. Kardeşin hakkında ne kötü konuştun diyor. İşte Müslüman böyle olması lazım. Ya da bir toplulukta gıybet ediliyorsa hemen, istersen o gıybet edilen kardeşi tanıyalım tanımayalım, hemen kardeşler gıybet etmeyelim. Çünkü gıybet günahtır diyelim. Eğer onlar gıybeti hala yapmaya devam ediyorlarsa hemen oradan ayrılalım. Çünkü oradan ayrılmazsak biz de o gıybet günahına ortak olmuş oluruz. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri Kur'an'ı hakkıyla, hadisleri hakkıyla anlayıp anladıklarına teslim olanlardan eylesin ve bugün yaptığımız bu derste gıybeti de iyi anlayıp gıybetten sakınabildiği kadar sakınanlardan eylesin. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin, huzuruna Müslümanlar olarak alsın. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı, toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var. 103.2 Özel FM.
12: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel efem. Özel efem.
14: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
15: Ahd. Lügatta bir şeyi korumak, halden hale onu muhafaza etmek, vasiyet etmek ve ısmarlamak gibi manalara gelir. İslami istilahta ahdü misak denilince, ruhlar aleminde Allah-u Teala Celle Celaluhu ile insanlar arasında tahakkuk eden mukavele akla gelir. Bu ahdü misak sadece Müslümanlarla değil, bütün insanlarla tahakkuk etmiştir. Şimdi ahdü misak ayetlerine dikkat edelim. Hani Rabbin Adem oğullarından, insanlardan onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp, kendilerini nefislerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz için. Araf suresi 172. Yahut daha evvel ancak atalarımız Allah'a şirk koşmuştur. Biz de onların ardından gelen izinden ayrılmayan bir nesiliz. Şimdi o batılı Kur'anların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Araf suresi 172-173. Molla Üsrev, ahd-ü misak ayetleriyle ilgili olarak şunları kaydetmektedir. Bu ayet-i kerimede iki husus vardır. Birincisi Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ikrarıdır. İkincisi insanların kendi nefislerine şahit tutulmasıdır. Bu ahd-ü misakın tabii sonucu olarak insanların yerine getirmesi gereken vazifeler ortaya çıkmıştır. Ahd-ü misakın tabii sonucu insanın emaneti yüklenmesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de, onlar bu emaneti yüklenmekten çekindiler. Bundan endişeye düştüler. İnsana gelince o tuttu, bunu sırtına yüklendi. Çünkü o çok zulümkar ve çok cahildir buyurulmaktadır. Müfessirler bu ayet-i kerimede zikrolunan emanetin, ilahi teklifin tamamı olduğu hususunda müttefiktirler. Usulü fıkıhta emanet, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun gerek kendi hukuku, gerekse yaratılmışların hukuku ile ilgili bütün vazifelerine verilen isimdir. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, emanete riayet olmayanın imanı da yoktur, ahde vefası olmayanın dini de yoktur buyurduğu bilinmektedir. Elbette emanet ve ahde vefa, ruhlar aleminde tahakkuk eden zimmet ile de yakından alakalıdır. Devletler arasındaki muahede fıkıh kitaplarından geniş şekilde izah edilmiştir. Bu ferdi değil, siyasi bir hadisedir. Umumi kaidelerden olan kişi ikrarı ile muahize olunur kaidesi, ferdi bir hadisedir ve ahde vefa ile yakından alakalıdır. Zira her söz ve taahhüt, sorumluluğu da beraberinde getirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, bir de ahdi yerine getirin. Çünkü ahitten cayanlar, riayet etmeyenler sorumludur. İsra suresi 34 buyurulmuştur. Siyasi mahiyetteki ahit, velayet hukuku ile ilgilidir ve Müslümanları bağlayıcıdır. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, Müslümanlar müşriklerden bir kavimle anlaşsalar, ahit yapsalar, bu anlaşmadan dolayı mallarını almak Müslümanlara caiz değildir. Meğer ki gönül rızası ile vereler. Çünkü bu muahede sayesinde artık onların malları ve canları tıpkı Müslümanlarınki gibidir. Nasıl gönül rızasıyla vermeleri dışında Müslümanların mallarını almak caiz değilse, anlaşmalı müşriklerin mallarını almak ihanet ve ahde vefasızlıktır. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahitlere vefalı olmak gerekir. Gadretmek caiz değildir buyurduğu hükmünü zikrederler. Ahde vefanın zıddı gadırdır. Tağutlara iman eden insanlar, ruhlar aleminde verdikleri ahdi bozmuşlardır. Bu gadır en büyük zulümdür. Amel olan ahde vefasızlık ise haramdır.

Ahlak. İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek gayesiyle ortaya konulan hükümlere ahlak denilir. Dünyadaki bütün sistemlerin ve rejimlerin temelinde ferdi ve toplumsal ahlak anlayışını görmek mümkündür. Ahlak kuralları herhangi bir insanın toplumun diğer fertlerine karşı vazifelerini gündeme getirir. Tarih boyunca üzerinde en çok durulan konulardan birisi de ahlak felsefesidir. Şimdi ahlak nedir sualine cevap arayalım. Ahlak kelimesi Arapça olup huy manasına gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. Hulk, din, tabiat ve seciye manalarına gelir. Nefis diye adlandırılan manevi ve batini özellikleri de ifade eder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitaben "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak, hulukin azim üzere bulunmaktasın" hükmü beyan buyurulmuştur. Ahlakın çeşitli tarifleri vardır. İslam alimleri arasında yaygın olan tarifi şudur. Ahlak, nefiste yerleşen bir melekedir ki, fiil ve davranışlar fikri bir zorlamaya ihtiyaç duymadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar. Ahmed Rıfat, tarifte geçen nefiste yerleşen meleke kısmını izah ederken, katibin bir şey yazarken harf harf düşünmediği, saz çalan kimsenin çaldığı sazın ahengini name name düşünmediği gibi, ahlaki fiilinde kendiliğinden meydana gelmesi icap eder demiştir. Dolayısıyla ahlakın mühim bir özelliği, insan tabiatına iyice yerleşmiş olmasıdır. İslami ahlakın temelinde vahiy vardır. Kur'an-ı Kerim'deki her emir ve nehi bir vazifeyi gündeme getirir. Dolayısıyla İslami ahlakı bir vazife ahlakı olarak nitelemek mümkündür. Bunun dışında bütün fiillerin salih bir niyet ve ihlasla eda edilmesi esastır. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Muhakkak ki ameller niyetlere göredir" buyurduğu bilinmektedir. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman İslam ahlakının diğer bir unsurunun da niyet ve ihlas olduğu kavranır. İslam dinindeki iman ve ibadet esaslarıyla ahlaki emirleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir ahlaka sahip olduğunu soran Hazreti Urve bin Hişam'a Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle cevap vermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dan ibaretti. İnsanların toplum içerisindeki davranışları ve birbirleriyle münasebetleri hususunda muhtaç olduğu ilimleri öğrenmeleri farz-ayn hükmündedir. İbn Abidin, kulun dinini icrası, Allah için amelin ihlası ve kulları ile muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslam'ın farzlarındandır diyerek buna işaret etmiştir. Tahkiki manada iman etmiş olan bir mümin, gerek Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun hukukuna, gerek insanların hukukuna hassasiyetle riayet eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı, ahlakı en güzel olanıdır buyurmuştur. İman ile ahlakı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ahlak ile birlikte ele alınması gereken bir kavram da edeptir. Edep lafzı, edb kelimesinin ismidir. Edb ise, insanları ziyafete davet etmek manasındadır. Bu itibarla edep, insanların davet olunduğu bütün hayır, fazilet ve mekarimi ahlakı içine alır. Seyyid Şerif Cürcani, edep maruftan ibarettir. İnsanı her türlü hata ve fenalıktan koruyan bir melekedir tarifini esas almıştır. Kamus mütercimi Asım Efendi ise edep maddesinde şunları zikreder. Edep, nezaket, incelik ve usluluktur. İnsanlara karşı sözü ve hareketiyle yumuşak bir muamele ve güzel bir tavır üzere olmaktır. Bütün hatalı davranışlardan kendisiyle korunulan şeyleri bilmektir. Kişinin benliğinde, tabiatında, seciyesinde yerleşmiş bir meleke olup, ona sahip olanları kötülenmeyi ve ayıplanmayı gerektirecek şeylerden korur. Ariflerin deyimiyle edep, dinin tespit ve tayin ettiği ahlaki sınırları korumak ve saygı gösterilmesi gereken yola girmektir. Bu ise insanın gönlünde yer etmiş olan güzel ahlaktan ibarettir. İnsanı hakka götüren yolların hepsi edeptir. Fıkıh alimlerine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayanan hareketler manasına gelir. Şair Mevlana Celaleddin Rumi, "İnsanın edepten nasibi yoksa o insan değildir.
İnsanla hayvanı birbirinden ayıran en bariz fark edeptir. Kur'an-ı Kerim'i iyice tetkik edersen, bütün ayetlerin manasının edep olduğunu görürsün diyerek, edebin önemini veciz bir şekilde ortaya koymuştur. İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını ve birbirleriyle münasebetlerini düzenlemek gayesiyle konulan hükümleri tekrar gözden geçirmeliyiz. Bu hükümleri kim ve hangi yetkiye dayanarak koymuştur? Eğer tağuti güçlerin koyduğu veya çevre kültürünün getirdiği hükümlere göre insanlarla ilişkilerimizi düzenliyorsak, bu düpedüz ahlaksızlık ve edepsizliktir. İslam dininin tespit ve tayin ettiği ahlaki hükümlere göre ilişkilerimizi sürdürüyorsak, ruhlar aleminde verdiğimiz misaka sadakat gösteriyoruz demektir. Gerek nefsimize, gerek ailemize ve gerek içinde yaşadığımız cemiyete karşı olan vazifelerimizi, İslam'ın tayin ettiği ölçülere göre eda etmek borcundayız. İnsanların heva ve heveslerinden kaynaklanan ahlak anlayışı, başlı başına bir faciadır ve sürekli değişir. Bu incelik asla unutulmamalıdır.

Akıl emniyeti. Önce akıl nedir sualine cevap arayalım. Arapçada hayvanı bağlamak ve tutmak gibi manalara gelir. İnsanı zararlı fiillerden alıkoymak ve imsak manasına giren akıl, ıslahi olarak bilmek, anlamak, şuurlu olmak gibi manalar ifade eder. Çoğulu okuldür. İnsanın zaruri ve nazari bütün ilimleri akıl vasıtasıyla kavradığı inkar edilemez. Dikkat edilirse günümüzde akıl, beyin denilen organın bir fonksiyonu gibi mütalaa edilmektedir. Halbuki İslam uleması aklı, kalpte bulunan, hak ve batıl ayırt etmede vasıta olan nurdur şeklinde tarif etmişlerdir. Bu tarif temelde şu ayeti kerimeye dayanır. Hamdolsun ki, biz cin ve insten birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, bununla idrak edemezler. Gözleri vardır, bunlarla göremezler. Kulakları vardır, bunlarla işitemezler. Onlar dört ayaklı hayvan gibidir. Hatta daha sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir. Araf suresi 179. Bu ayet-i kerimede geçen yefkarune biha ibaresi kalple alakalıdır. Yefkarune, ince idrak ve kesin kavrayış manasına gelir. Fıkıh kelimesi de aynı manadadır. Kafirlerin ve müşriklerin kalplerinin bulunduğu fakat bununla idrak edemediklerini esas alan İslam uleması, akıl kalpte bulunan bir nurdur tarifini esas almıştır. İnsanın mükellef olması, akli melekelerin sıhhatli olmasıyla yakından alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, içki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır. Onun için bunlardan kaçının ki, muradınızı eresiniz buyurulmuştur. İmam Gazali, Haddi Şurb, İçki cezası insanların akli melekelerini muhafaza içindir. İlahi teklife muhatap olan akıl ancak bununla muhafaza edilebilir hükmünü zikreder. Kumarın, tapmaya mahsus dikili taşların, Brahman'ın heykeli vesaire gibi ve fal oklarının da insanın akli melekelerini tahrip ettiği bilinmektedir. Çünkü bunlarla şeytanın kalbe vesvese verdiği haberi sadık ile sabittir. Ayet-i Kerime'de bunların tamamı şeytana has ameller olarak nitelendirilmektedir. Akıl, kalpte bulunan bir nur olduğuna göre, şeytan bu vasıtalarla aklı perdelemeyi esas alıyor demektir. Sihir, kehanet, ilmi remil ve bunun gibi fiillerin haram kılınması da akıl emniyetiyle yakından alakalıdır. Bu noktada biraz kehanet üzerinde durmakta fayda vardır. Kehanet, kainatın geleceğine ait haber vermek ve esrarı, gizli sırları bazı vasıtalarla bildiğini iddia etmektir. İdeolojik sistemlerin tamamı gaybden haber verme, geleceğe hükmetme ve istatistiklere dayanarak gizli sırları çözmeye çok önem verirler. Son yıllarda masum imam ve her sırra vakıf mahfuz şeyh teorileri de ümmet arasında yayılma temayülü göstermektedir. Bütün bunlar akıl emniyetine vurulan darbelerdir. Ayrıca filozofların ve ideologların aklı putlaştırdığı gerçeğini dikkate alarak, sırf onlara muhalefet niyetiyle aklın fonksiyonlarını iptal eden müminlere de rastlanmaktadır. Unutmayalım ki ifrat ve tefrit, akıl emniyetine vurulmuş en büyük kelepçedir. Şurası da bilinmelidir ki, akıl, zaruri bir vasıtaysa da yeterli değildir. Vahye daima muhtaçtır.

Anayasa. Bir cemiyetin siyasi, iktisadi, içtimai çerçevesini ve iskeletini teşkil eden yazılı yazısız bütün hukuki ilkelerine anayasa adı verilir. Anayasa kavramı Türkçe'de esas teşkilat kanunu ve Arapça'da düstur kelimeleriyle karşılanmıştır. Osmanlı döneminde kanuni esasi tabiri revaçtadır. Cumhuriyet döneminde ise anayasa kavramı kitlelere mal olmuştur. İslam toplumlarında yani Darul İslam'da insanlar arasında bir sözleşme niteliği taşıyan yazılı hukuka pek itibar olunmamıştır. Zira insanların birbirleri üzerine hüküm koymaları haram olduğu gibi aralarındaki münasebetleri de ancak İslam dini tayin eder. Nitekim kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendilerindir. Ayet-i kerimesi hükmeden ve hükme muhatap olan insanlara ortak bir ölçüyü belirlemiştir. Hüküm sahipleri, iktidarlar şeriatı esas almakla vazifelidirler. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet-i kerimenin tefsirinde "Her kim Kur'an-ı Kerim'i red ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü inkar ederek Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmetmezse kafir olacağı sabittir" buyurmaktadır. Ayet-i kerimenin Yahudilerle ilgili olarak nazil olması hükmünün umumi olmasına mani değildir. Anayasalar otorite ve hürriyet arasındaki dengeleri ortaya koyarlar. Yazılı anayasaların batılı toplumlarda sınıfların uzlaşmasını sağlayan bir amil olduğu gerçeği gizlenemez. Batı toplumlarında sanayi devriminden sonra sınıflar arasındaki mücadele kanlı savaşlara dönüşmüştür. Zira bütün sanayi toplumları ideolojik temelleri farklı bile olsa üç özellikle ortak bir yapıya sahiptirler. Birincisi, iş bölümü kaçınılmaz hale gelmiştir. İkincisi, fertler arasında itibar ve kudrete dayanan bir zenginlik hiyerarşisi ortaya çıkmıştır. Üçüncüsü, toplumun içinde oluşan ve menfaatleri birbirleriyle çatışan sosyal sınıfların sayısı artmıştır. İşte Batı'daki anayasa hareketleri genel anlamda sınıflar arasında bunların güçlerine göre bir denge kurmaya yarar. Osmanlı Devleti'nde 1870'li yıllarda hızlanan kanuni esasi anayasa tartışmaları Büyük Fransız İhtilali'nin etkisinde kalan aydınların meselesi olmuştur. Tabii bu gizli tartışmaları Gianpetri ve İbrahim Şinasi tarafından yönetilen İttifak-ı Hamiyet isimli tedriş örgütünün gündeme getirdiği gizlenemez. 7 Mart 1867 tarihinde sahibi saltanat Abdülaziz'e bir ultimatum veren Jön Türkler, kanuni esası ile her şeyin çözülüvereceği hayalindedirler. Birinci Meşrutiyet'in 1876 yılında ilan edildiği, 1877'nin başında kanuni esası çerçevesinde ilk meclis-i mebusanın toplandığı ve kısa bir süre içinde gayrimüslim ve müslim gibi ayrımları reddettikleri dikkate alınırsa, mesele daha net kavranır. Çünkü kanuni esası isteği İngiltere'den gelmiştir ve Mithat Paşa İngilizlerin en büyük ümididir. İhtilal Sözleşmesi olan 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Müslim ve gayrimüslim ayrımlarını reddetmiştir. Nitekim 1. bölümde yer alan genel esasların 10. maddesi aynen şöyledir. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittirler. Bunun manası sarihtir. Bir Müslüman ile Yahudi, Hristiyan veya dinsiz eşit kabul edilmiştir. Bu hükmün %91 gibi ezici bir nispetle tasdik edildiği unutulmamalıdır. Elbette Türkiye Darul İslam, şer'i devlet değildir. Demokratik, laik bir cumhuriyettir. Aksini iddia eden ve ulul emir kavramını yozlaştıran belam kılıklı kimselere 7 Kasım 1982 oylaması şiddetli bir şamar olmuştur. Konuya girerken İslam toplumlarında insanlar arasında bir sözleşme niteliği taşıyan yazılı hukuka, anayasalara pek itibar olunmamıştır diyerek bir inceliği gündeme getirmiştik. Şimdi bunun sebebi üzerinde duralım. Bunu genel olarak 3 sebebe bağlamak mümkündür. Birincisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iyi huylu, şahsiyet sahibi insanların hadler hariç ufak tefek kusurlarını affediniz hadisi şerefiyle yakından alakalıdır. İslam fıkhında tazir diye nitelendirilen cezalar ferdin durumuna göre değişir. İkinci sebep,
Delaleti ve subuti zanni olan hususlarda iştihat yapılmış ve farklı mezhepler teşekkül etmiştir. Bu iştihatları tek bir hüküm etrafında birleştirmek mümkün değildir. Esasen ihtiyaç da yoktur. Zira ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi şerifi mücibince bu iştihatlar birer rahmet vesilesidir. Şimdi bir misal üzerinde duralım. 19. yüzyılda hazırlanan mecellede bazı çerçevelerin külli, bazılarının da umumi diye nitelendirildiği kaideler mevcuttur. Ancak bunların bugünkü anlamda bir anayasa maddesi gibi tasavvur edilmesi imkansızdır. Bilindiği gibi genel kaidelerden birisinde herhangi bir kanunun anayasaya aykırılığı tasavvur edilemez. Halbuki mecellenin girişindeki kaideler tamamen farklı bir durum arz eder. Mesela mecellenin 21. maddesi, zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar şeklinde ifadesini bulmuştur. İslami silahta zaruret, insanı haram kılınan bir fiili işlemeye veya domuz eti, leş ve kan gibi haramli aynihi olan maddeleri yemeye iten durum şeklinde tarif olunur. Şimdi ikrah-ı mülci ile karşılaşan bir mümin, diğer bir Müslümanı öldürmeye zorlanırsa ne yapacaktır? Zaruretler memnu şeyleri mübah kılar deyip bu fiili işleyebilir mi? Bu suale cevap aradığımızda bütün müçtehit imamların kesinlikle mübah olmaz hükmüne rastlarız. Eğer bu kaide bir anayasa maddesi gibi mutala edilseydi, ikinci hüküm saçma derecesine düşerdi. Yine mecellenin 1399-1403. Maddelerinde şirket-i vücuh üzerinde durulur. Hanefi fıkhı esas alındığı için bu şirket çeşidi mübah kabul edilmiştir. Halbuki Şafii fukahasına göre şirket-i vücuh meşru değildir, haramdır. Zira şirketin teşekkülü için malın bulunması şarttır. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Üçüncü sebebe gelince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin alimler peygamberlerin varisleridir buyurduğu bilinmektedir. Buradaki verasetin ümmetin velayeti olduğu hususunda tam bir ittifak vardır. Nitekim İbn Abidin sahih olan kavle göre Allahu Teala Celle Celaluhu'nun Allah'a itaat edin, Resulüne ve sizden olan Ulul Emre de itaat edin. Nisa suresi 59 ayeti kerimesindeki Ulul Emir'den murat ulemadır hükmünü zikreder. Bu ayeti kerimenin tefsirinde İbn Kesir, Allah Celle Celaluhu'ya itaatten murat Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymaktır. Peygamber'e itaatten murat sünnete riayet etmek ve Ulul Emre itaat ümmetin velayetine sahip ulemayı dinlemek ve emirlerini yerine getirmektir şeklinde izah eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden hemen sonra orada bulunan farklı dinlerdeki insanlarla yapmış olduğu muahedeyi ilk yazılı anayasa olarak nitelendirenlerin varlığı inkar edilemez. Ancak bu nitelendirmede göz

ikamet eden müstehmen Müslümandan daha üstün olduğunu beyanla. Zira o bizim darımız ehlindendir. Bundan dolayı Müslüman bir zimmiye karşılık kısas edilir. Müstehmene karşılık kısas edilemez. Aksi yoktur buyurmaktadır. Dikkat edilirse buradaki üstünlük akaidle değil, tabi olduğu hukukla ilgilidir. Zimmi, İslam ahkamının tatbik edilmesine razı olmuştur ve Müslümanlarla aynı hükümlere muhataptır. Muamelat ve ailevi münasebetlerinde mensubu olduğu dinin hükümleriyle amel edebilir. Darülharp'te ikamet eden müstehmen, emanlı Müslüman ise küfür ahkamına tabidir. Üstünlük buradan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Medine'de gerçekleşen muahedeye, sırf çağdaş görünmek kaygısıyla ilk yazılı anayasa demek isabetli bir tutum değildir. İslam dini bütün insanları doğuştan hür, eşit ve kanının masum olduğunu vaaz etmiştir. Zimmet ve emanet sebebiyle her insan zaruriyet mertebesindeki can, mal, nesil, akıl ve din emniyetine haizdir. Bunlar için ayrıca sanki insanlar veriyormuş gibi yazılı anayasa meydana getirmeye gerek yoktur. Fakat müminler, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan genel haklarını tespit için yazılı metin talebinde bulunabilirler. Bu mutlak surette sabit olan haklarının tasnifi hükmündedir. Buna anayasa demeye gerek yoktur.

Atalar dini. Tarih boyunca insanlar ya kendi nefislerine zulmetmiş ya müstekbirlerin zulümlerine muhatap olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarda bu iki halin haber verildiği sabittir. Peygamberlerin tebliğine karşı direnen kavimlerin ilk sloganları şudur: biz atalarımızın yolundan ayrılmayız. Zulme ve şirke dayanan sistemlerini bu slogan ile korumaya çalışmışlardır. Atalar dini, geçmişe karşı beslenen ölçüsüz saygı ve sevgi üzerine kurulan bir sistemdir. Kur'an-ı Kerim'de, onlara Allah'ın indirdiği hükümlere uyun denildiğinde, onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, hakikati de bulamamış idiyseler? Bakara suresi 170 hükmü beyan buyurulmuş ve bu batıl dinin mahiyeti haber verilmiştir. Mekke müşriklerinin günah işlediğimiz elbiselerle ibadet edemeyiz diyerek Kabe-i Muazzama'yı çıplak bir vaziyette tavaf ettikleri sabittir. O dönemde Kabe-i Muazzama'nın içerisi ve çevresi heykellerle doludur. Haniflerin çıplak olarak tavaf etmek doğru değildir. Elbiselerinizi giyin şeklindeki teklifini kabul etmeyen ve biz atalarımızdan bu şekilde gördük, Allah emretmeseydi onlar hiç çıplak olarak tavaf ederler miydi sualini soran müşrikler bu ibadet şeklinde ısrar etmişlerdir. Bunun üzerine onlar müşrikler bir hayasızlık yaptıkları zaman biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize bunu fuhuşla ameli emretti derler. O iman etmeyenlere söyle, Allah hiçbir zaman fahşayı emretmez. Bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıp iftira ederek söylüyorsunuz? Araf suresi 28 ayeti kerimesi inzal buyurulmuştur. Cahiliye döneminde müşriklerin Kabe-i Muazzama'ya hürmet ettikleri, her yıl örtüsünü değiştirdikleri ve oraya ibadet niyetiyle gelenlere ikramda bulundukları malumdur. İbadeti ve duayı teşvik niyetiyle birbirlerini alkışladıkları ve ıslık çaldıkları da nas ile sabittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de onların, müşriklerin Beytullah'taki duaları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan, alkışlamaktan başka bir şey değildir. Ey müşrikler! Devam ede geldiğiniz o küfrünüzden dolayı artık tadın azabı hükmü beyan buyurulmuştur. İmam Fahreddin Razi bu ayet-i kerimenin tefsirinde Allah-u Teala Celle Celaluhu kafirler hakkında onlar Beyt-i Haram'ın sahipleri değildirler buyurmuştur. Daha sonra da müşriklerin dualarının ancak el çırpmak ve ıslık çalmak olduğunu haber vermiştir. Keşaf sahibi şöyle demektedir: ayette geçen mukka kelimesi fual vezninde bir kelime olup ıslık çaldı manasına gelir. Tasdiye kelimesine gelince bu el çırpmak demektir diyerek meseleyi izah etmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayette de Mekke müşriklerinin bu dua şekli üzerinde durulmuştur. Hevaya tabi olmak her türlü felaketi beraberinde getirebilir.

Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cennetin etrafı nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennemin etrafı da şehvi arzularla hoşa giden şeylerle çevrilmiştir mealindeki mübarek ikazını dikkate almak gerekir. Atalarını bahane ederek hevalarına, nefse emmarelerine uygun bir hayat yaşayanların mantığı ile günümüzdeki resmi ideolojilerin dayandığı mantık arasında bir fark yoktur. Hesap gününe hazırlanan müminlerin, atalar dininin mensuplarına muhalefet etmeleri, alkıştan ve ıslık çalmaktan uzak durmaları zaruridir. Zira alkış ve ıslık çalma fiilleri, atalar dininin ibadet şekilleriyle ilgilidir. Heykeller önünde saygı duruşunda bulunmak, müşrik olan ehli kitabın hastalığındır. Atalar dinine mensup olan çağdaş salimlerin ve müşriklerin adetlerini taklit etmek caiz değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır" mealindeki mübarek ikazına uymakta zaruret vardır.

Ayet. Lugat manası açık alamet demektir. Türkçe'de kullanılan bellik, Farsça'daki nişane kelimeleri de aynı anlamdadır. Ayet kelimesinin çoğulu ayattır. Genel olarak bir şeyin tanınmasına sebep olan emare manasına da kullanılır. Allah Celle Celaluhu'nun varlığına delalet eden her şeye de ayet denilmiştir. İstilahi olarak surelerin içinde evvelinde ve sonunda münkadi olarak mürekkep bir kelamdır şeklinde tarif olunmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tertip olunduğu sabittir. Dolayısıyla bu hususta hiçbir kimsenin içtihadından veya reyinden söz edilemez. Mesela harfi mukatta'dan elif, lam, mim bir ayet olduğu halde elif, lam, ra bir ayet değil, ayetten bir cüzdür. Eğer bu hususta kıyas söz konusu olsaydı durum farklı olurdu. Ayetlerin tertibi tevkifi olduğu gibi bize ulaşması da tevatür yoluyla sabittir. Kur'an-ı Kerim'den olduğu sabit olan herhangi bir ayeti inkar eden kimsenin küfrü üzerinde ittifak edilmiştir. Bu sebeple insanların hevalarından kaynaklanan bir ideolojiye itikad eden kimsenin Müslümanlığından söz edilemez. Çünkü bütün ideolojilerde Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini inkar söz konusudur. Bunun aksine tek bir delil göstermek mümkün değildir. Dolayısıyla kelime-i şehadet getiren bir mümin, bütün ideolojileri inkar etmek zorundadır. Aksi takdirde sentez bir itikat ve irtidat söz konusu olur. Unutmayalım ki, İslam bir ideoloji değil, kıyamete kadar baki olan bir dindir.

Azimet, ruhsat. Önce azimet ve ruhsat kavramları üzerinde kısaca duralım. Azimet, azim mastarından olup kat'i olarak verilmiş bir karar ile bir hususun icrasına başlamaktır. Bazı usul kitaplarında Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından vaki olan teklifi hiçbir özür ileri sürmeksizin usul ve kaidesine göre tam ve mükemmel şekilde eda etmeye azimet denilir tarifi esas alınmıştır. Ruhsat ise kulların meşru özürlerin neticesinde tam ve mükemmel olarak eda edemediği teklifleri Allah Celle Celaluhu'nun nazarı müsamaha ile görmesi, dolayısıyla insanların fiillerine tatbik edilmesi gereken hükümlere verilen isimdir. Tariflerden de anlaşılacağı üzere ilahi teklifleri usul ve kaidesine uygun olarak eda etmek azimettir. Ancak semavi veya müktesep bir ehliyet arzası sebebiyle azimet ile amel edilemezse, ruhsat ile amel gündeme girer. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh azimet ve ruhsatı tarif ederken şu tespitte bulunmuştur. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun muhkem nasla beyan buyurduğu bir hüküm, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hafifletici bir sünnetiyle tahsis olunursa ruhsat ortaya çıkar. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak verdiği yerlerde mükellefin ruhsat ile amel etmesi meşrudur. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ve tespit etmediği yerlerde mükellefin kendi kanaatine göre ruhsat olmaz. Ayrıca bu ruhsatlar başka ruhsatların meşruiyeti için illet teşkil etmezler. Bahsin devamında şu misalleri vermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece meslerin üzerine meshetmiştir. Binaenaleyh buna kıyasla bizim kalkıp da sarığın, başörtüsünün veya eldivenlerin üstünü meshetmemiz caiz olmaz. Üzerimize farz olan bu organların tamamını yıkamaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle hareket ederek mesler üzerine meshetmemiz ise bize verilen bir ruhsattır. Hesap gününe hazırlanan bir mükellefin şahsi kanaatine göre ve içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ruhsat tayin etmesi caiz değildir. İbn-i Abidin Reddül Muhtar isimli eserinin Babul Mest bahsinin hemen girişinde ruhsat kulların özürlerine binaen meşru olan şeyindir. Mukabili azimettir tarifini yaptıktan sonra ruhsatın tasnifi üzerinde durmuş ve şu tespitte bulunmuştur. Ruhsat ikiye ayrılır. Birincisi ruhsatı iskat, ikincisi ruhsatı terfihtir. Usul alimleri ruhsatı iskatı, azimetin meşruiyetini düşüren özür olarak tarif etmişlerdir. Mesela, domuz etini yemek ve şarap içmek haramdır. Ancak açlık tehlikesi, telef olma noktasına varırsa veya insan susuzluktan baygın hale yaklaşırsa, ruhsat-ı iskat gündeme girer. Ruhsatla amelin meşru olabilmesi için mükellefin muzdar, ızdırar hale düşmesinin gerektiği muhkem nasla haber verilmiştir. Allah size ölüyü, murdar hayvanı, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkası için kesileni haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemeye muzdar kalırsa, ızdırar haline düşerse, saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla onun üzerine bir günah yoktur. Bakara suresi 173 hükmü beyan buyurulmuştur. Müfessirler ızrar halindeyken haram liayni olan yiyecek ve içeceklerin kullanılmasına bu nasla izin verildiği konusunda ittifak etmişlerdir. Fakat bu noktada bir inceliğe işaret etmekte fayda vardır. Mecellede yer alan zaruretler kendi miktarınca takdir olunurlar kaidesinin dikkate alınması gerekir. Izrar halindeyken o hale giderecek nispetle yemek ruhsat-ı iskattır. Eğer yemez ve ölürse azimetle amel etmiş olmaz. Aksine günah işlemiş olur. Ruhsatı terfi ile amel eden mükellefin tercih hakkı vardır. Ruhsatın sebebi mevcut olmakla birlikte mükellefin azimetle ameli tercih etmesi mümkündür. Yani ruhsatı terfi azimeti ortadan kaldırmaz. Mesela mes giymiş bir kimse her abdest alışında meslerini çıkarıp ayaklarını yıkayabilir. Bu durumda mesler üzerine mes etmesi ruhsat, meslerini çıkarıp ayaklarını yıkaması azimettir. Yine küffara esir düşen bir Müslümanın işkenceye muhatap olması halinde ikrah-ı münci, kelime-i küfrü söylemesi ve ölümden kurtulması ruhsattır. Reddül Muhtar'da, yani öldürülmesi yahut bir uzvunun kesilmesi yahut şiddetli dövülmesi gibi tahammülü aşan bir şeyle mürtet olması için zorlanan kimsenin
kalbi iman üzere sabit ve bununla mutmain olduğu halde lisanıyla emredilen şeyi söylemesiyle mürtet olmaz. Çünkü böyle zorlama halinde kalbi iman üzere olduğu halde lisanıyla küfür sözlerini söylemesine şer'an ruhsat verilmiştir. Hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Serasi bu husustaki bütün kavilleri zikrettikten sonra ikrah-ı mülce anında dahi kelime-i küfrü söylememek hususunda direnen ve öldürülen kimsenin şehit olacağını ifade etmektedir. Zira o halde dahi kelime-i küfrü söylemek mübah değildir. Sadece günahı kaldırmıştır.

Bağı. Bağı kelimesi müteaddi, geçişli olarak kullanıldığı zaman talep etmek ve talep hususunda ileri gitmek manasına gelir. Dürr-i Muhtar'da bağı lügatta talep, arzu, istek manasındadır. Nitekim işte bizim talep ettiğimiz, istediğimiz buydu. Kehf suresi 64 ayeti kerimesinde bu mahiyette kullanılmıştır. Örfte ise cevir ve zulüm gibi yapılması helal olmayan bir şeyi istemek manasındadır. Hükmü kayıtlıdır. Bağı kelimesi lazım, geçişsiz olarak kullanıldığı zaman sınır aşmak, hakkına razı olmayarak başkasının hukukuna tecavüz etmek, ihtirasla saldırmak gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de bağı fiili geçişli olarak birçok ayeti kerimede yer almıştır. Şimdi bir kısmını gündeme getirelim. De ki o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin kazanacağı kendisinden başkasına ait değildir. Günahkar hiçbir nefis diğerinin günah yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Artık o sizin hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeylere haber verecektir. Enam suresi 164. Şimdi onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez Allah'a boyun eğmiştir. Nihayet ona döndürülüp götürüleceksiniz. Âl-i İmrân suresi 83. Eğer içinizde onlarda münafıklar savaşa çıksalardı, aranızda şer ve fesadı artırmaktan başka bir şey yapmazlar. Aranızda muhakkak ki fitne sokmak isteyerek bozgunculuğa koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah o zalimleri çok iyi bilendir. Tevbe suresi 47. De ki ey kitap ehli, neden eğriliği, sapıklığı arzulayarak iman edenleri Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorsunuz? Âl-i İmrân suresi 99. Bazı insanlar İslam dininin kendilerine verdiği hakları ve yetkileri az bularak daha fazlasını talep ederler. Politik ihtirasların kaynağında liderlik arzusunu görmek mümkündür. İslami istilahta haksız ve yanlış bir tevil sonucunda adil olan ulul emrin devlet başkanının düşürülmesi için isyan eden kimseye bagi denilir şeklinde tarif edilmiştir. Fethül Kadir'de buat bagi'nin çoğuludur. Lamı illetli olan her ismi failin bu vezinde gelmesi kaidedir. Nitekim gazinin cemi çoğulu guzat, raminin cemi rumat, kadının cemi kudat şeklinde gelir denilmiştir. Malum olduğu üzere müminlerin emrine karşı isyan tek kişinin gerçekleştirebileceği bir fiil değildir. Dolayısıyla bugat ehlinin bir topluluk olması zarurindir. İslam uleması bu hakikate dikkate alarak başlarında bulunan bir idarecinin çevresinde toplanıp hande, İslami sınırlara tecavüz ederek ve velayetin, yönetimin, devlet idaresinin kendilerine ait olmasının gerektiğini söyleyerek adil hükümdara, devlet başkanına karşı savaşan topluluğa bugat ehli denilir tarifini benimsemiştir. Dolayısıyla bagî suçunun teşekkül edebilmesi için bu tarifteki bütün unsurların bulunması zarurindir. Tağut iktidarlara veya zalim yöneticilere karşı sadece ve sadece Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası için ayaklananlara mücahit denilir. Bu fiil salih bir amel ve ibadettir. İslam dininin temel hedefi insanların can, mal, nesil, akıl ve din emniyetlerini sağlamak, haklarını ve hürriyetlerini garanti altına almaktır. İnsanlardan bir zümre veya sınıf tekebbür ederek diğer insanların haklarını ortadan kaldırmaya teşebbüs edebilir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kendilerine verdiği hakka razı olmayan ve ihtirasla başkalarının hukukuna tecavüz edenlerin cezalandırılması tabii ve zaruridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülük, bir misillemedir. Fakat kim affeder, barışı sağlarsa mükafatı Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya aittir. Şüphe yok ki Allah zalimleri asla sevmez. Kim kendisine yapılan zulmün ardından herhalde hakkını alırsa, artık aleyhinde mesuliyete bir yol yoktur. Ancak o yol, insanlara zulüm etmekte ve yeryüzünde haksız olarak tegallübe kalkmakta, bagi etmekte olanlara karşıdır. İşte bunlar, bagi suçunu işleyenler yok mu? Bunların hakkı pek acıklı bir azaptır. Hükmü beyan buyurulmuştur. Şura suresi 40-42.
İslam uleması meşru bir şekilde müminlerin velayetine haiz olan Ulul Emre, İslami devletin liderine karşı haksız yere ayaklanan ve yanlış tevhirlerle politik ihtiraslarını tatmine çalışan zümrelerle savaşmanın caiz olduğunda ittifak etmiştir. Emmarelik vasfına haiz olan nefis, bütün şiddetiyle kötülüğü emreder ve liderlik sevdasından asla vazgeçmez. Bağın ortaya çıkmasında gerek Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun hukukuna, gerek insanların haklarına tecavüz ön plandadır. Hevaya uymanın getirdiği zulüm, bağının kaynağıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu mahiyet güzel bir mesele ile izah buyurulmuştur. Allah sizi karada ve denizde gezdiren, sebeplerini izah edendir. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz anlar, bunları güzel bir hava ile akar gibi götürdükleri, yolcular da bununla sevindikleri zaman, ona gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her taraftan dalgalar kendilerine hücum eder. Sanırlar ki onlar yolcular, etraflarından sıkıca kuşatılmışlardır. Kurtulmalarına imkan yoktur. İşte bu esnada onlar Allah'ın dinine halis ve samimi kimseler olarak ona dua ederler. Andolsun derler, eğer bizi bundan, bu felaketten kurtarırsan, şeksiz ve şüphesiz şükür edenlerden olacağız. Fakat Allah dualarını kabul edip onları selamete erdirince, bakarsın ki yeryüzünde yine haksız yere taşkınlıkta bulunuyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendinize karşıdır. Dünya hayatının menfaati gibidir. Nihayet dönüşünüz ancak bizedir. O vakit neler yapıyor olduğunuzu size haber vereceğiz. Yunus Suresi 22-23. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun farz kıldıklarını ihmal ve haram kıldıklarını irtikab etmek, bağî fiilinin oluşmasını İslami hudutlara tecavüz noktasından sağlar. Ferdi planda ve gizli kalan bağînin, isyanın cezası hesap gününe kalır. İslami bir yönetimi ortadan kaldırmak veya politik ihtiraslara kapılarak fesat çıkarmak şeklinde tezahür eden bağînin cezası ise, İslam'ın temel hedeflerini korumak farz olduğu için bu dünyada verilir. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun teklifleri karşısında sızlanmamak, sabretmek ve daima imtihan üzere olduğunu hatırda tutarak ihsan makamına ulaşmaya çalışmak her müminin temel görevidir. Gerek ferdi planda ve gizli kalan bağiden, isyan ve arzulardan, gerek cemaat planında fesat çıkarma şeklinde tezahür eden bağiden, şiddetle kaçınmak zaruridir.

0: batıl. Tarih ilminin konusu zaman içerisinde meydana gelen hadiselerdir. İbn Haldun Mukaddime isimli eserinde tarih yaşanan zamanın ve halin aynasıdır. Tarihi hadiselere hakim olan kanunlar hiçbir zaman değişmez. İçinde yaşadığımız hal maziyi aksettirir. Esasen yaşanan hayatın geçmişe intikal eden kısmına tarih denilmektedir. Onun için günlük hayatımızı geçmişten tecrit edemeyiz. Tarihi ve geçmişi iyi öğrenmek, hal ve istikbal hakkında sağlam tespitler ve doğru teşhisler yapılmasına imkan verir diyerek, üzerinde iyi düşünülmesi gereken noktalara işaret etmektedir. Tarih sahasında tartışılmaz bir otorite olan El-Şehristani'nin meşhur eserinin ismi El-Milal ve Nihal'dir. Bilindiği gibi Nihal, Nihle'nin çoğulundur. Nihle ise kupkuru zan ve vehim manasına gelir. Dolayısıyla El-Milal, vahye dayanan dinlerin milletlerin tarihi, En-Nihal ise vahye dayanmayan ideolojilerin ve sistemlerin tarihi manasındadır. Tarihi bu iki temele oturtmadığımız müddetçe doğru sonuçlar elde etmemiz imkansızdır. Zira Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan insanlık tarihi hak ile batılın mücadelesine dayanır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam eden dönem içerisinde bütün peygamberler yeryüzü müstekbirlerine karşı cihad etmiş ve adaleti ayakta tutmaya çalışmışlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun ki biz peygamberlerimizi açık açık belgelerle gönderdik ve insanların adaleti ayakta tutmaları için beraberinde kitabı ve mizanı da indirdik" hükmü beyan buyurulmuştur. Adaletin ayakta tutulabilmesinden maksat Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle amel edilmesidir. Zira insanların heva ve heveslerinden kaynaklanan kanunlar kuvvetli olan zümrelerin hakimiyetini ve zulmünü gündeme getirir. Mizandan murad ise adalet terazisidir ve kitaba bağlı olarak zikredilmiştir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, adaletten murad Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Yine diğer bir ayet-i kerimede "Ey Davud, biz seni yeryüzüne halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Sakın heva ve hevese tabi olma ki bu seni Allah yolundan saptırır, hesap gününü unuttukları için heva ve hevese tabi olanlara çetin bir azap vardır" buyurulmuştur. Bilindiği gibi peygamberler akıllı, zeki ve kuvvetli rey sahibi olan kimselerdir. Buna fetanet denilir. Allah-u Teala Celle Celaluhu peygamberlere tağuti güçlerin her türlü iddialarını ortadan kaldırabilmeleri için fetanet vasfını ihsan etmiştir. Dikkat edilirse ayet-i kerimede hak ve adaletle hükmetmesi emredilirken heva ve hevesten sakınması da hatırlatılmaktadır. İbn Abidin, "Hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğulundur. Hak, lügatte batılın zıddıdır. Mevcut olan demektir" tarifini zikretmektedir. Şurası muhakkaktır ki batıl hakkın ve hakikatin zıddıdır. Şimdi meselenin daha iyi kavranabilmesi için batıl kelimesini ve kavramını izaha gayret edelim. Batıl kelimesi Arapça olup B-T-L fiil kökündendir. Lügatte boşa gitmek, hükümsüz ve geçersiz olmak, yok olmak gibi manalara gelir. Kur'an-ı Kerim'de 28 ayette geçen batıl kelimesi hak ve gerçek olmayan, hükümsüz, gayrimeşru ve yok olup giden manalarında kullanılmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki doğrudan doğruya yalın olarak batılı savunmak mümkün değildir. Ancak hak ile batılı birbirine karıştırıp hakkı gizlemek, şüphe ve inkar artırmak söz konusu olabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kitap ehline hitaben "Kendiniz bilip dururken bile bile hakkı batılla karıştırıp hakikati gizlemeyin" buyurulmuştur. Hak ile batılı birbirine karıştırmak ve hakkı gizlemek kafirlerin değişmez bir taktiğidir. Hatta tuzak kurmak niyetiyle tıpkı Mescid-i Dirar hadisesinde olduğu gibi ve gayet gizli olarak müminlerin hoşuna gidecek amellerde bile bulunabilirler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe başladığı dönemde Yahudiler gizli bir toplantı yaparak şu kararı almışlardır: "Sabahleyin iman edelim, hatta gidip Müslümanlarla birlikte sabah namazını kılalım. Akşam olunca yine kendi dinimize, Yahudiliğe dönelim. Böylece bazı bilgisiz kimselerin kalbine şüphe tohumlarını ekmiş oluruz. Dikkat edilirse tuzağı kuranlar gayet kurnazdırlar. Bu ve benzeri tuzaklar üzerine Allah-u Teala Celle Celaluhu, "Ey kitap ehli, siz bilip dururken niçin hakkı batıl ile karıştırıyor, sentez yapıyor ve hakkı gizliyorsunuz?" Kitap ehlinden bir zümre dedi ki, "İman edenlere indirilene, Kur'an-ı Kerim'e gündüzün evvelinde iman edin. Günün sonunda akşam vakti inkar edin. Olur ki Müslümanlar da şüpheye düşerek dinlerinden dönerler." Hükmünü indirmiş ve kurulan tuzağı bildirmiştir. İdeolojiler hakikati bulmanın değil, ancak birbirlerinin yanlışlarını tespit etmenin ve hakikatten mahrum kalmanın vasıtalarıdır. Hakikate talip olan her insan mutlaka ve mutlaka vahye sarılmalıdır. Unutulmamalıdır ki hak birdir, batıl ise sayısızdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan, zulümattan nura çıkarır. Küfredenlerin velisi ise tağuttur. O da kendilerini nurdan ayırıp karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemin arkadaşlarındır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere ebedi kalıcıdırlar hükmü beyan buyurulmuştur. Fahreddin Razi, bütün müfessirlerin nur ile zulümat kelimelerinden kastın iman ve küfür olduğunda ittifak ettikleri üzerinde durmuştur. İbni Kesir, önemli bir inceliğe işaret ederek şöyle demektedir. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ayette nuru tekil, zulümatı ise çoğul olarak zikretmiştir. Şüphesiz ki hak, nur tektir. Küfrün çeşitleri ise çoktur, hepsinde batıldır. Uluslararası küfür örgütleri, batılın askerleri, değişik vasıtalarla ve korkunç propaganda gücüyle İslam'a, hakka karşı mücadele vermektedirler. Bu bir propaganda savaşıdır. Propaganda zihinleri hapsetme sanatı olarak tarif edilir. İslam topraklarında zihinleri batıl tarafından kuşatılmış ve çağdaş uygarlık sloganıyla zehirlenmiş binlerce insan vardır. Tağuti güçlere karşı cihada esas alan alimleri yıpratabilmek için aklı hayale gelmeyecek iftiraları gündeme getiren ve şeytani tuzaklar kuran güçleri iyi tanımak şarttır. İdeolojiler batılın birer hücresi gibi çalışmakta ve faaliyetlerini İslam'ı tahrip etme hedefine göre ayarlamaktadırlar. Günümüzdeki manzara budur ve batılın iktidarı söz konusudur. Uluslararası küfür örgütlerinin batıla sahip çıkarak İslam'a karşı savaşmasında şaşılacak bir durum yoktur. Bütün mesele Müslümanların Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun razı olacağı amelleri ihlasla eda etmeleri ve bu hususta sabırlı olmalarıdır. Sünnen-i Darimi'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir tespiti yer almıştır. Hazreti Ömer diyor ki, "Muhakkak ki İslam, İslam olamaz cemaat olmadıkça ve cemaat cemaat olamaz emiri olmadıkça ve emir de emir olamaz ona itaat olmadıkça." Takva ve iyilik hususunda birbirleriyle yarışmayı arzu eden müminlerin şikayet ve sızlanmayla vakit geçirmeleri düşünülemez. Unutmayalım ki şeytanın askerleri gece gündüz gayret içindedirler. Hesap gününü düşünenler sadece ve sadece Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası için batıla karşı cihad etmeyi ihmal etmemelidirler.
1: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
2: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: İbrahim. İçimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim?

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM.
4: Özel FM.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Evlerimiz eşya deposu oldu. Artık evler bizi eziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müslüman için asıl olan evinde yaşamaktır. Kadınlarla ilgili özellikle Peygamber aleyhisselam efendimizin hanımları, annelerimizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de evlerinizde kalın buyuruluyor. Erkeklere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin kıymetini bilmeyi öğretiyor. Bir Müslümanın işi, gücü, camideki ibadeti ve varsa sosyal hizmetleri dışında günü nerede geçer diye sorsak evinde geçer deriz. Kadın içinse bu süre daha da fazladır. Ancak aziz kardeşlerim, ev insan içindir, insan rahat etsin diyedir. Evlerimiz eşyaların deposuna döndü. Bugünkü hayatımızdaysa sanki ev eşyanındır. Evde bizden çok eşya var. Evin içindeki eşyalar neredeyse orada yaşayan insanlardan daha önemli ve daha değerli hale gelmiş durumda. Gerekli gereksiz, acil lazım olan ve olmayan ne varsa mutfakta, oturma odasında, banyoda, hatta evin her köşesinde biriktiriyoruz. Müslümanların evlerinde oturacak yeri yok desem, eşyalar oturmuş önceden desem biraz mübalağalı olur ama yabana atılacak bir söz de değildir. Evlerimiz dış görünüşüyle, yapısıyla, mobilyasıyla göz doldurdu. Deyim yerindeyse evler nazara geldi. Bunun sonucunda da evde yaşayanlar, özellikle kadınlar evlerinden bunalır hale geldi. Hem bir ev sahibi olmak için çuval çuval para ödüyoruz, hem de o evde durdukça bunalmaya başlıyoruz. Dünya kurulduğundan beri bu kadar ağırlaşmış bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Üstelik bu sorun giderek büyüyor. Eskiden çamaşırlarımız için dolap, ayakkabılarımız için ayakkabılık vardı. Şimdi neredeyse kargolarımız için bile evin içinde özel bölümlere ihtiyaç duyuyoruz. Her gün yeni bir eşya çıkıyor, eşyayı koyacak yeni bir dolap gerekiyor. Kısacası kardeşlerim, evler kalabalık şehirlerin insanı bunalttığı gibi bizi de bunaltmaya başladı. Fakat biz bunun farkına varamıyoruz. Çünkü evimize çok para verdik, evimizi çok seviyoruz, güzel bir yerde oturuyoruz. Camdan baktığımızda güzel bir manzara görüyoruz. Belki deniz kenarındayız ama bütün bunlara rağmen evin kendisi bir bunaltma nedeni haline gelebilir. Evin sizi ezdiğini nasıl anlarsınız? Bunu anlamanın bazı işaretleri var. Evin şu odası, bu odası size dar gelmeye başladıysa, çocuklarınızın kapıyı hızla kapatmasına kızıyorsanız, bu perde buraya uyumamış, bu eşya burada neden duruyor demeye başladıysanız, mutfakta pişen yemeğin kokusundan bile rahatsız oluyorsanız, eviniz sizi bunaltmaya başlamış olabilir. Bunlar onlarca örnekten sadece birkaçı. Böyle bir durumda hemen bir çuval para daha harcayıp 10 yıl daha borca girerek ev değiştirmeyi çözüm zannetmeyin. Çünkü bugün değiştirdiğiniz ev 2 yıl sonra sizi yine aynı şekilde bunaltabilir. O zaman ne yapacağız? Oradan kaç, bu evi beğenme, öbürünü beğenme, bunun sonu nereye varacak? Ben bunu bir psikolog veya psikiyatrist tavsiyesi olarak söylemiyorum. Hayatı gözlemleyen bir insan olarak söylüyorum. Eşinizle, çocuklarınızla, evde varsa aile büyüklerinizle zaman zaman evi terk edin. Köyünüze gidin, şehir parklarına gidin, ormanlara, sahillere, geniş caddelere gidin, yürüyüş yapın, yapabiliyorsanız spor yapın. Bırakın ev sizi ezmesin, siz evinizi ezin. Anahtarı kapatın ve çıkın. Evinizde böcek veya haşere olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Evi ilaçlıyorsunuz, akşama kadar içeri girmiyorsunuz. Haşereler ölsün, akşam temizleriz diyorsunuz. Evin kendisi sizi bunaltmaya başladığında da zaman zaman aynı şeyi yapın. Evinizi ara sıra terk edin. Yoksa ev put olur. Maneviyatınızı etkiler, maddiyatınızı etkiler,
sizi bunaltır, sizi ezer. Tabiatın içine çıkın, kuralları bir süreliğine bırakın. Evden çıkarken bu kez evdeki bütün kuralları yanınıza almayın. Ormana gidiyorsanız ormanda çocuklar rahatça oynasın. Pikniğe gidiyorsanız her şeyi milimetrik ölçülerle kontrol etmeye kalkmayın. Deniz kenarına gittiğinizde dalgalar sizin için durmak zorunda değil. Ormanda köpek de olabilir, karga da olabilir. Rahat olun. Çocukların zıplayabileceği, oynayabileceği, sizin de nefes alabileceğiniz yerlere gidin. Aksi takdirde evinizi büyütmüş olursunuz. Derdinizi de büyütmüş olursunuz. Babanızın evine 3 günlüğüne gitmek de aynı şey değildir. Çünkü oradan yine bu evin kurallarını, beton görüntülerini, şuraya basma, buraya tutma, perdeye yanaşma, koltuk takımının önünden geçme gibi kuralları alıp geliyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan şey, askeri nizamla yaşadığımız evlerden bir süreliğine sıyrılmak ve tabiatın seslerinin içine girmektir. Böyle bir yer yok demeyin. Allah'ın izniyle vardır. Belki evinizin dibinde yoktur ama bir şehir ötede, 10 kilometre ötede vardır. Fakat bakıyorum, insanlar doğaya giderken bile evlerini yanlarında götürüyorlar. Bir sepet temizlik malzemesi, başka bir sepette havlular, terlikler. Gittiği yeri temizlemekle saatler geçiriyor. Kardeşim, sen ne yapıyorsun? Evde dur daha iyi. Hiç olmazsa eşya taşımamış olursun. Biz bebekken dünyaya nasıl savrulduysak, biraz o rahatlığa dönmemiz gerekiyor. Sonra yaşımız, işimiz, konumumuz, evliliğimiz, çocuklarımız derken bir disiplinimiz, kurallarımız oluştu. Elbette bunların olması gerekiyor. Fakat biz bütün bunları üzerimize aldık ve yorulduk. Bazen eşimizin bizi üzmeyeceği, bizim eşimizi üzmeyeceğimiz, birbirimize fazla karışmayacağımız yerlere gitmeliyiz. Mesela namaz kılacaksak, İlla seccademizi bulmak zorunda değiliz. Çimlerin üzerinde namaz kılınabilir. Temiz bir yer Allah'ın bize sunduğu büyük bir imkandır. Kendimize işkence malzemesi üretmeye gerek yok. Bir günlüğüne, iki günlüğüne, mümkünse bir haftalığına böyle yerlere gidelim. Ayda bir gidelim, hiç olmazsa 6 ayda bir, bari senede bir gidelim. Bunun adı tatil olabilir, yürüyüş olabilir, sahile çıkmak olabilir, ormana gitmek olabilir. Adını ne koyarsak koyalım, evlerimizin askerleşmiş disiplininden kendimizi bir miktar kurtaralım. Evlerimiz yine mübarektir, yine değerlidir. Allahu Teala'nın evlerinizde kalın buyurduğu yerlerdir. Ama Allah bize camınızı açmayın, nefes almayın, orada boğulun demedi. Kendi psikoloğunuz olun. Değerli kardeşlerim, insan zaman zaman kendi ruhunu da dinlemeli. Kendi psikoloğunuz olun, kendi tedavinizi kendiniz yapın. Çünkü sizi sizden daha iyi anlayacak kimse yoktur. Elbette sağlıkla ilgili ciddi sorunlarda uzmanlara başvurmak gerekir. Benim söylediğimse hayatın içinde kendimize nefes alacak alanlar açmamızdır. Eşimizle, çocuklarımızla tabiatın içine çıkalım. Betonun, eşyanın ve evin üzerimizde oluşturduğu ağırlığı zaman zaman geride bırakalım. Eviniz sizi yönetmesin, eşya sizi yönetmesin. Siz evinizi yönetin, eşyanızı yönetin. Allah yardımcımız olsun. Kalplerimize huzur, evlerimize bereket ihsan etsin. Sizleri Allah'a emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Nurettin Yıldız, Milli Gazete.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmin bil hayr. Allahumme iftah bil hayr ve ihtum bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 26. sayfasında yer alan 12 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Programımızın bir önceki bölümünde bu sayfada, sayfa 26'da yer alan 11. alıştırmaya kadar geldik. 11. alıştırmada mazi fiilin başında la nefi edatının bulunması durumunda mazi fiilin gelecek anlamında dua ifade ettiğini öğrendik. Şimdi 12 numaralı alıştırmayı okuyalım ve programımıza başlayalım. Hel min sualin. Aslu hazihil cümleti hel min sualin indeke. Hazihi min ezzaidatu ve min şuruti duhuliha. Hel min sualin. Sorun var mı? Bir soru soracak mısın? Bir sorun var mı? Anlamında bir cümle. Aslu hazihil cümleti hel min sualin indeke. Bu cümlenin aslı hel min sualin indeke şeklindedir. Hazihi min ezzaidetu. Buradaki min zaittir. Ve min şuruti duhuliha. Ve bu zait minin cümlede bulunmasının, cümleye dahil olmasının şartları şunlardır. 1. En yesbiqaha nefyun. Evvelen en yesbiqaha nefyun ev nehyun ev istifhamun bihel. Evet, kendisinden önce bir nefyin, yani bir olumsuzluğun ya da bir nehyin, yani olumsuz emrin bulunması gerekir ya da hel soru edatının bulunması gerekir. Öyleyse kendisinden önce ne bulunmalıymış? 1. Nefi, yani olumsuzluk. 2. Nehi, yani olumsuz emir. 3. Soru edatı olan hel. Bunlardan birisi bulunursa ve ikinci maddede de şu kaydedilmiş: en yekune mecruruha nekiraten ve mecrurunun da nekra olması durumunda cümledeki min zait min olarak tanımlanır denmiş. Kendisinden önce nefi geçmesi, nehi geçmesi, hel soru edatının geçmesi durumunda, bu üç durumda ve bir de mecrurunun, yani kendisinden sonra gelen ismin nekra olması durumunda cümledeki min harfi ceri zait min olarak tanımlanırmış. Kitabımız bu bilgiyi bize bu şekliyle kazandırmış oldu. Kevvin cümlen ala gırarihi musta'milen el kelimatil leti beynel kavseyn. Parantez içerisinde yer alan kelimeleri kullanarak örnekte olduğu gibi cümleler oluştur anlamında bir talimat var burada. El misalu hel min sualin. Evet, sorun var mı? Yukarıda da zaten örnek olarak bu cümle kaydedilmişti. Birinci cümle hel min haberin. Bir haber var mı? Hel min cedidin, yeni bir şey var mı? Ve hel min mezidin, daha fazlası var mı? Hel min haberin, haber var mı? Hel min cedidin, yeni bir şey var mı? Ve hel min mezidin, fazlası var mı? Bazı ayet-i kerimelerde min harfi cerinin zaid olarak kullanıldığı yerler var. Leyl suresinin 19. ayet-i kerimesinde Estaizu billah, Bismillah ve ma li ahadin indehu min ni'metin tujza. Bu ayet-i kerimede yer alan min zaid mindir. Niçin zaittir? Kendisinden önce nefi geçmiştir. Ve ma li ahadin indehu min ni'metin tujza. Sonra Ra'd suresi 37. ayet-i kerimede zaid min yer alır. Ma leke min ilahin min veliyyin ve la vaq. Buralara bakabilirsiniz. Ra'd 37. Ma leke min Allahi min veliyyin ve la vaq. Ra'd 37. Ma leke min Allahi min veliyyin ve la vaq ayet-i kerimesinde de zaid min bulunmaktadır. Ayrıca Şura suresi 44. ayet-i kerimede de zaid minin bulunduğu bir bölüm var, bir ayet var. Şura 44'te. Buraya da bakabilirsiniz. Evet efendim, burada zaid minin kullanım şartları, kullanım durumları verildi size. Zaid minin kullanım durumunu hızlıca tekrar ediyorum. Kendisinden önce nefi geçmesi, nehi geçmesi, soredat olan helin kullanılması ve mecrurunun da, yani kendisinden sonra gelen ismin de nekra olması durumunda zaid min cümlede yer alır denildi. 13 numaralı alıştırma. Ledeyye sualun. Leda zarfu mekanin bima'na inde. Ve tuklebu elifuhu ya'en ma'addamiri kema tuklebu elifu ila ve ala. فَتَقُولُ لَدَيْهِ لَدَيْكَ وَلَدَيَّ. لَدَيَّ سُؤَالٌ. Evet, benim bir sorum var demek. لَدَيَّ سُؤَالٌ ne demekmiş? Benim bir sorum var. لَدَى zarfu mekanin. لَدَى yer zarfıdır. بِمَعْنَى عِنْدَ. عِنْدَ anlamında yer zarfıdır. وَتُقْلَبُ أَلِفُهُ يَاءً. Leda'nın elifi ya'ya dönüştürülür. Me'addamiri zamirle birlikte. Yani kendisine zamir bitişmesi durumunda elifi ya'ya dönüştürülür. Kema tuklebu dönüştürüldüğü gibi elifu ila ve ala. İla'nın ve ala'nın dönüştürüldüğü gibi, ila ve ala'nın eliflerinin dönüştürüldüğü gibi Leda'nın elifi de ya'ya dönüştürülür. Ne zaman? Kendisine zamir bitişmesi durumunda. Fetekulu şöyle dersin. Ledeyhi ledeyke ledeyye. Ledeyhi onun var. Ledeyke senin var. Sen sahipsin. Ledeyye benim var. Ben sahibim. Ve ileyke lemsiletu. Bu cümle yapısı şeklini radyo dershanesinde bir önceki programda ele aldık hatırlıyorsanız. Ve ileykel emsiletu. Nerede? Hemen bir sayfa geride. Sayfa 25'te. 9 numaralı alıştırmada ileykum emsileten uhra ifadesinde huna ileykum ismu fiilin şeklinde bir not var kitabınızda. Burada yer alan ileykum isim fiildir. İsim fiil fiilin delalet ettiği şeye delalet eden ancak onun alametini taşımayan bir kelimedir şeklinde ileykum'un tanımı verildi. Burada da ve ileyke isim fiilini görüyoruz. Ve ileykel emsilletu. Evet, hangi anlamda? İşte sana örnekler. Al bakalım sana örnek. Bir, vecettuhu ledel babi. Vecettuhu ledel babi. Onu kapının yanında buldum. 2. Mâzâ ledeyke. Mâzâ ledeyke. Bu örnekte leda yer zarfına, zarfı mekanına ke zamirinin bitiştiğini görüyoruz. Mâzâ ledeyke. Bunu sonunda, bu cümlenin sonunda bir soru işareti yer almalıydı. Neyin var? Mâzâ ledeyke. Mâzâ ledeyke ne demekmiş? Neyin var? üçüncü cümle birinciyi evvelen, ikinciyi thaniyen diye okursak bunu da salisen diye okuruz. Salisen ve fit tenzili. Evet, Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah, bismillah ve ledeyna kitabun yantıku bil hakkı ve ledeyna kitabun yantıku bil hakkı el mu'minun isneyn ve sittin ya da isnan ve sittun. El mu'minun suresi 62. ayet-i kerime. Bizim katımızda, bizim yanımızda, indimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır anlamında bir cümle, bir ayet-i kerime. Evet, 3 numaralı ifadenin ba maddesi var. Ba maddesinde yine bir ayet-i kerime örneği verilmiş. Estaizu billah, bismillah. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihune. Her bir hizip, her bir grup kendi yanında, kendi katında olanla sevinmektedir anlamında bir ayet-i kerime. Er-Rum isnani ve selasune. Rum suresi 32. ayet-i kerime. Evet, bu ayet-i kerimelerde leda yer zarfının kullanımı örneklendirilmiş. Birinci ayet-i kerimede bu zarfı mekana, leda yer zarfına na zamiri bitişmiş. İkinci ayette ise hum zamiri bitişmiş. Ledeyna ve ledeyhim ifadelerinde. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 26'da yer alan çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 27'ye geçiyoruz. 14. alıştırma. Ma daddul meriyadi. El merid kelimesinin zıttı nedir diye sorulmuş. Ma daddul meriyadi. El merid kelimesinin zıttı, zıt anlamlısı nedir? Daddul meriyadi es-sahihu ev es-selimu. El merid kelimesinin zıttı es-sahih ya da es-selimdir. Ya da meridan nekre olarak düşünecek olursanız, meridan zıttı sahih ya da selimdir. Merid hasta demektir, sahih, selim sağlıklı, sağlam anlamını taşır. 15. alıştırma. Hati madi el ef'ali. Hati madi el ef'alil atiye. Aşağıdaki fiillerin mazilerini söyle denmiş. Evet, yahmilu, yatlu'u, yahtubu, yagrubu, yakrabu ve yantıku fiillerinin mazileri istenmiş. Şimdi sırasıyla bu fiillerin mazilerini söyleyelim. Verilen ilk fiil yahmilu. Yahmilu fiilinin mazisi hamele. İkinci fiil yatlu'u. Bu fiilin mazisi tala'a. Tala'a. Üçüncü fiil yahtubu. Bu fiilin mazisi hatabe. Diğer fiil yagrubu. Bu fiilin mazisi garabe. Garabe yagrubu. Bir diğer fiil yakrabu. Mazisi garibe. Garibe yakrabu. Ve son fiil yantıku. Mazisi nataka. Yüksek düzey ders öğrencisi olarak siz sevgili öğrencilerim, değerli dinleyicilerim, bu fiilleri sözlüklerde bulma, mazisini, muzarisini, mastarını tespit etme, anlamını kaydetme iktidarına, becerisine sahipseniz, dolayısıyla bu tür fiillerin gerek mazilerini, gerek mastarlarını ve gerek anlamlarını sözlüklerden araştırmanızı sağlamak amacıyla ben mastarları ve anlamlar üzerinde durmayacağım. Hamele yahmilu, tala'a yatlu'u, hatabe yahtubu, garabe yagrubu, garibe yakrabu ve nataka yantiku. 16. alıştırma. Hati mufradel esma'il atiye. Aşağıdaki isimlerin müfretlerini getir. Hurum sukara, melaike ve meanin. Hurum kelimesinin müfredi haramun. Sukara, sekranun. Tekrar ediyorum. Hurum müfredi haramun. Sukara, sekranun. Melaike, melekun. Ve son olarak meanin, ma'na. Meanin kelimesinin müfredi ma'na. 17. alıştırma. 16. alıştırma için şunu da ifade edeyim. Bu kelimelerin taşıdıkları anlamlar, sözlüklerden bulunuş şekilleri üzerinde siz çalışın, çalışmalısınız. Sözlük kullanma becerinizin gelişmesi için kitabınızda her ne zaman sizden sözlükte bulunan bir bilgi talep edilse sözlüklerinize müracaat etme ve sözlüklerinizden sizden isteneni aramadan kaçınmayın, uzak durmayın diye tavsiye ederim. 17. alıştırma Hati cem'a esma'il etiye. Aşağıdaki isimlerin cemlerini getir. Bu bir örnek. Biraz önce söylediğimize tam da oturacak bir örnek. Burada verilen am, tıflun, sahih, mutezavvic, hizb ve imam kelimelerinin çoğullarını sözlüklerinizden bulma imkanınız var. Sözlüklerinize müracaat ederek bunların çoğullarını bulabilirsiniz. Ben şimdi vereceğim size. Ancak siz kendiniz aramış, bulmuş gibi olun diye biz verecek olmamıza rağmen sözlüklerinize müracaat etmenizi tavsiye ederim. Am kelimesinin anlamını biliyorsunuz. Yıl. Bu kelimenin çoğulu a'vamun. Am kelimesinin çoğulu amun, a'vamun. Tıflun, etfalun. Sahihun, esihha'u. Sahih kelimesinin çoğulu esihha'u. Mutezevvicun, mutezevvicune. Mutezevvicun, mutezevvicune. Hizb kelimesinin çoğulu ahzabun. Hizbun, ahzabun. Ve son olarak imamun, e'immetun. İmamun, e'immetun. 18. alıştırma dehaltu alel mudiri. Ey dehaltu mektebel mudiri ve huve fihi. Dehaltu alel mudiri cümlesinin anlamı müdürün yanına girdim. Ey dehaltu mektebel mudiri ve huve fihi. Yani müdür odasındayken yanına girdim anlamı kastedilir denmiş. Dehaltu alel mudir diyen birisi dehaltu mektebel mudiri ve huve fihi cümlesini, bu cümlenin anlamını kastetmiş olur. Alıştırma 19. Ekame salate. El mudari'u yuqimu vel emru ekim. Ekame fiilinin anlamı nedir? İkame etti. Ekame salate. Namazı ikame etti. Namazı kıldı. Ekame salate. El mudari'u yuqimu ve el emru ekim. Ekame fiilinin muzarisi yuqimu, emri hazırı ise ekim şeklinde gelir. Kitabımız bu bilgiyi de kısa bir not olarak zikretmiş. 20. alıştırma mel farku beynel abdi vel ubeydi ve mâzâ tusemmâ sigatul ubeydi fis sarfi. Evet, el abd kelimesiyle el ubeyd kelimeleri arasında ne fark vardır? وَمَاذَا تُسَمَّى صِيغَةُ الْعُبَيْدِ فِي الصَّرْفِ. Ve el-ubeyd sigası sarfta ne diye adlandırılır, nasıl adlandırılır şeklinde bir soru var. Evet, bununla ilgili burada sizden sorulanla ilgili bir bilgi şu ana kadar kaydedilmedi. Yani kitabınız bu ciltte, kitabınızın 3. cildinde şu çalıştığımız sayfaya, sayfa 27'ye kadar ismi tasgir diye adlandıracağımız sıgayla ilgili bir bilgi vermedi size. Bununla ilgili olarak açıklamayı biz yapacağız. Ancak programımızın bu bölümü için açıklama yapacak vakte sahip değiliz. Programımızın gelecek bölümünde sayfa 27'de 20 numaralı alıştırmada buluşmak, görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ederken şu tenbihte bulunmak istiyorum. Elinde dil bilgisi kitabı bulunduran dinleyicilerim, öğrencilerim, kitaplarından ismi tasgir, küçültme ismi diye adlandırılan sıgayı okusunlar ve burada size yöneltilen sorunun cevabını bulmaya çalışsınlar tenbihinde bulunarak hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır: gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak, sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır: aşırı derecede cimri olmak, nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek, kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır: her Müslümana selam vermek, yedirip içirmek, insanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır: şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Bumerang. Bumerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi "Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver" diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde "Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağı deva, eti ise derttir" buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim 103.2.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2.
2: Aşk için gelmişiz bizi bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için

Özel FM. Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bir konumuz var ve yine çok kıymetli bir konuğum var. Daha önce de kendisini ağırlamıştık ve hafızlık üzerine, hafızlık eğitim üzerine çok güzel bir sohbet etmiştik. Kıymetli Kurra Hafız hocamız Saadettin Ekici ile yine beraberiz. Bugün de güzel okuma, kıraat üzerine bir program yapacağız. Yine burada makamlardan bahsedeceğiz. Arap tavrı var, İstanbul tavrı var. Bunlar nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Çok vakit kaybetmeyelim. Hemen hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, Kur'an'ı okurken bir okuyucu, kari, güzel ses önemli mi? Ve bunun dışında asıl önemli olan güzel ses mi? Yoksa çok daha başka unsurlar daha öncelikli mi geliyor?
1: Evet.
0: İstiyorsanız şunu diyelim, yani Kur'an-ı Kerim'i şanına yakışır şekilde okumak nasıl olmalı?
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Tabii ses ana parametredir. Sesin güzel olması çok çok önemlidir. Ama yeterli midir? Değildir tabii ki. Harflerin doğru çıkarılması güzel bir okuyuş için diğer bir parametredir. Tecvid kurallarını tam tanımlarına uygun olarak uygulamak, mahreçlerin doğru olması, vakıf ve iddiaya dikkat edilmesi, sesin, nefesin doğru kullanılması, tabii ki bunların üzerine name zenginliğiyle beraber estetik bir okuyuş. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman güzel bir kıraat etme durumu ortaya çıkar. Ama burada ölçü nedir? Şimdi İstanbul tavrına, Arap tavrına geçmeden önce Abdurrahman Efendimizin, Reisül Kurra rahmetullahi aleyh, Abdurrahman Efendimizin bizzat ben dudaklarından dökülen şu cümlelerini duymuş birisi. Çoğu arkadaşımız da duymuştur. Kur'an camiası da, yani okuyucu camiası, bunu herkes atasözü gibi bilir. Abdurrahman Gürses hocamız derdi ki, Kur'an efendi, musiki hizmetkar. Tersi olursa, Kur'an hizmetkar, musiki efendi olursa, Kur'an okuyucusuna lanet eder. Burası çok önemli. Hocam ne demek Kur'an efendi, musiki hizmetçi? Musiki'nin nameleri hafızın zihnindeki süzgeçlerden geçecek, bir nevi kristalize olacak, curuflarından, sapından, samanından ayıklanacak, taneleri kalacak ve o nameler Kur'an'ın ruhuna uygun nameler olarak rafine edilmiş ve Kur'an'a uygulanmış nameler olacak. Böyle olmazsa adeta beste yapmış gibi nameleri şarkı formatında Kur'an'a uygularsanız Kur'an'ın lafzı güme gider.
0: Evet.
1: Nameler öne çıkar. O okuyuşta Kur'an okuyuşu değildir. Kur'an okuyuculuğu değildir. Kur'an sanatçılığıdır.
0: Hocam ne güzel söylediniz. Ben de yani burada bu şikayetimi dile getireyim. Ben tabii musikiden anlayan bir insan değilim veya Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde kıraati bilen, çok iyi bilen bir insan değilim. Şimdi mesela ben şeye çok şahit oluyoruz. Bir ezan dinliyoruz. Şimdi ezanın bir ruhu var. Bu namaza davet etmesi lazım. Bizi namaza çağırıyor. Fakat öyle bir, tamam sesi çok güzel olabilir ama öyle bir söylüyor ki adeta şarkı formatında bir Türk sanat müziği seslendirir gibi bir ezan dinliyoruz. Bir hayaleselah derken neredeyse 2 dakika hayaleselah sürüyor. Bu dediğimiz Kur'an okuyuculuğuna örnek olur mu bu dediğine?
1: Evet, evet. Şimdi değerli kardeşim, tabii ki ezanın cümleleri kısa, net olduğu için orada çok fazla name ve makam çalkalamak mümkün olmayabilir, olmamalıdır. Şöyle ki zaten alıştığımız nedir? Rast makamından okunur, Uşak'tan okunur, Garip Hicaz'dan okunur, Segah okunur. Tamam. Ama son zamanlarda bir nihavent ezan icadı oldu. İcadı oldu demeyeyim de okunuyor. Yani okuyucular usta. Bakın onların ustalığını ben saygı duyuyorum.
0: Eyvallah.
1: Ama dediğiniz gibi o okuyuş o kadar makam, name dalgalanması meydana getiriyor ki o kadar inişler çıkışlar. Hayaleselah'taki haydin namaza emri ilahisi güme gidiyor. Sanki o bestenin basit bir güftesi gibi kaybolup gidiyor. Ezan ruhunu kaybediyor.
0: Kesinlikle hocam.
1: Şimdi tamam, sabah makamından yanık yanık, sade, işi çok da fazla abartmadan okuyuşlar sabah vakti insanın gerçekten kalbini delip geçiyor. Yani böyle çok hassas, sakin, tereyağından kıl çeker gibi insanı uykusundan çekip alıp camiye getirebiliyor. Bu inanılmaz rahmani bir durum. Ama kardeşim, yani şimdi öğlen vaktinde, ikindi vaktinde başlıyor nihavet vakti. Sanki bir fasıl çekiyor ezan. İnanın yanımda saz ekibi eksik. Bir de saz ekibi olsa maazallah musiki şey saz ekibi eşliğinde ezan gibi bir şey olacak. Bu aşırıdır. Biliyorum bu sözüme karşı üstadlar evini çok tenkit edeceklerdi. Ya sen de kim oluyorsun diyeceklerdi. Desinler önemli değil ama bu iş gönülden okuyuşu geçmemelidir. Kur'an'ı boğmamalıdır. Şimdi buradan söz açılmışken bakın gençlere getireceğim sözü. Başka belki programda gençleri başlı başına inceleriz ama yahu şimdi yeni taklit okuyucular moda oldu. Bir kere hadi Arap lahnini, Arap okuyuşuna, İstanbul tavrına geçelim. Arap okuyuşunda, İstanbul tavrında bizim bunları mukayese edecek, birbirine kırdıracak durumumuz yok. Her iki tavrında kendine göre şahane, çok güzel, mucizevi okuyuş tavırları vardır. Mesela İstanbul tavrında işte Ali Üsküdar'lı Efendi'den tutun da Hasan Akkuş Efendimiz'e, Abdurrahman Efendi, ondan sonra hepsinin bir potada eritilip, sentezlenip yepyeni bir ekol olarak İsmail Biçer hocamızla yeni bir okuyuşa kavuşması müstesna bir durumdur. İstanbul tavrında zirvedir. Ve dünyadaki kim ne derse desin o Vahabi ve bir takım Kur'an bizden sorulur tarzındaki Arap komitelerine bakmayın siz. Bu İstanbul tavrı gerçekten dünyada tanınır bir tavırdır. Takdir edilir bir tavırdır. Bunu bir kenara koyalım. Diğer taraftan Mısır'a geldiğimiz zaman Şeyh Mustafa İsmail aman Allah zirvedir. Kim ne diyebilir?
0: Muhteşem. Kesinlikle.
1: Binşevi bir başlı başına bir mekteptir, medresedir. Eyvallah. Okuyuşu. Daha Muhammed Ümran aman Allah. Derya. Yani daha birçok ismini sayabilirim de o dönem. Hepsi de baş tacıdır. Hepsi de makbuldür ve gençlerin özellikle talim tasih-i huruftan sonra ister Arap okuyuşunu benimsesin, ister İstanbul tavrını benimsesin, emeğini çektikten sonra bunun efendim hak ediş merhalelerini geçtikten sonra okumaları eyvallah, buna hiçbir şey demiyorum ama sıkıntı şu, hemen YouTube'dan birkaç dinlemeyle birkaç taklitle mahariç-i huruf bir kenara, tasih-i huruf bir kenara, talim, tecvid bunları gözetmeksizin kalkıp genç hevesle, ya bir şey de diyemiyorum, çocuklar da pırlanta gibi, yani hepsi tertemiz çocuklar, yani şöyle evladım gibi bağrıma basasım geliyor, yüzleri nurlu, alnından öpesim geliyor. Bire yavrum acele ediyorsunuz, koçum acele ediyorsunuz, ya şunun bir tedrisinden bir geçin, tamam okuyun yani size kimse okumayın demiyor. Ama hemen işin çilesini çekmeden meyvesine talip olmayın. Bir ikinci husus. Öyle bir teganniyici, Arap okuyuşçu tipler çıktı. Ya açık söyleyeceğim, ismini de söyleyeyim. Şahat diye bir adam var. Tamam. Hı hı. Onun Arap aleminde de galiba okuyuş yasaklandı mı nedir? Tam bir sahne sanatçısı yahu. Hı. Böyle bir okuyuş olabilir mi ya?
0: Kesinlikle. Yok,
1: kafasını sallıyor, gırtlağını titretiyor, bakışı bir tuhaf. Dinleyenler Allah coşuyor, saldırıyor üzerine bilmem ne. Ya arkadaş bu bir şov olmuş artık. Kur'an sanatçılığı olmuş haşa ya. Gençler de bunları taklit ediyor. İniyorlar, maalesef. Çıkıyorlar, nameler iniyor, bilmem ne yapıyor. Aman uzun nefesle iki ayeti birden çıkarayım sanki çok bir duha ve leylizasya. Baştan başlayayım, Abdüsamet'li bir sonunu getireyim. Ya arkadaş bunları yarış haline sokarsanız bu iş manasından çıkar. Bu iş hedefinden çıkar, bu iş yozlaşır. Bu şarkı yarışmasına dönüşür. Yapmayın bunu Allah aşkına. Bu ihlas işidir. Allah'ın kelamını seslendiriyorsun kardeşim. Ha git beste yap kendine göre, şarkı yap ama orada bağırıyor musun, çağırıyor musun, bir nefeste mi okuyorsun, 10 nefeste mi, ne halkı
0: Kur'an'ı alet etme.
1: Ama Kur'an'ı böyle şeylere alet etmeyin. Kesinlikle. Hava atacak, gösteri yapacak efendim şey. Kur'an huşuyla okunur, dinleyen de huşuyla dinler efendim. İnnemel mu'minenellezine izâ zükerallâhu vecilet kulûbun ve izâ ilâ ahirihi. Kalbin titrer. Tamam, tir titrerse havf-ı haşyetle Allah'ın ayetlerini hissedersin damarlarında, maksat hasıl olur. Kardeşim 10 binleri stada topla, yüksek mikrofonlarla bağırta bağırta millete de ondan sonra Allah bilmem ha alkış çalmışsın ha öyle toplu olarak, bunlar hiç hoş değil. Bakın bunlar böyle olduğu müddetçe bu gençlik yanlış yola gidiyor, bu işi gösterişe boğuyor. Gösterişin arkasında ne geliyor?
0: Bu sosyal medya
1: evet.
0: Burada çok kritik rol oynuyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle.
0: Kötü bir yönlendirme.
1: Kötü bir yönlendirme ama Müslüman olarak kardeşim her yönlendirmeyi de hemen iç dünyamızda hazmedecek değiliz. Gençler ondan sonra menajer tutuyorlar kendilerine. Okumalara giderim ben şu kadar para alırım. Haydi oldu mu şimdi?
0: Subhanallah.
1: Parayla Kur'an
0: okuyan. Kur'an paraya dönüyor.
1: Kur'an sanatçıları. Ha, ne oldu bunun manası? Bir de artist giyiniyorlar, Mercedes'leri görüyor. Ya şimdi neler var? Mercedes'e oturmuş. Giyimi tam bir batı çocuğunun moda tarzı giyimi, gözlüğünü takmış, Ray-Ban gözlükler bilmem neler. Tam bir gün, oğlum sen neyi temsil etmeye çalışıyorsun ya? O konsept Kur'an okuma konsepti değil. Bir de gülüyor. Böyle sanki şarkı okurken hani bir sanatçı dişlerini yaptırmış da ışıl ışıl tıraşını olmuş, saçını taramış, böyle tam bir şeyden çıkmış. La havle ve la kuvvete illa billah. Daha neler göreceğiz. Bu gerçekten sapkınlığa doğru gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Heh, buraya gelmişken bakın, Arap lahniyle okuyan, haddiyle, hududuyla okuyan, huşusuyla okuyan başımızın üzerinde yeri vardır. Kim ne diyebilir yahu? Ha yani İstanbul tavrı üstündür, Arap tavrı ondan arkadadır. Yok, Arap tavrı liderdir, İstanbul tavrı da ne oluyor? Geçelim bunları. Bu tavırlar birbiriyle çekiştirilmez, yarıştırılmaz.
0: Hocam bir ayet üzerinden, bir ayeti bir Arap tavrıyla okuyuş veya ayet veya ayetler, evet, İstanbul tavrıyla, hı-hı, okuyuşa dair şöyle bir kısa bir örnek verebilir misiniz? Yani bu Arap okuyuşu, evet, bu da İstanbul tavrı okuyuşu.
1: Şöyle Enes'ciğim, istersen ondan önce bu teganniyle, şarkılaştırmakla şarkılaştırmamak arasındaki o tavır farkını ben ifade etmeye çalışayım.
0: Tabii ki hocam.
1: Mesela bir ayet-i kerime üzerinde İsmail Biçer hocamın tarzıyla ifade etmeye çalışayım. Kıraat etmeye çalışayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadakallahu lazım mesela. Şimdi bu İsmail hocamızın okuyuş tarzıyla, İstanbul tavrıyla sakin, sade, nameleri yakıcı olarak kullandığı ve tasih huruftaki o harflerin mahrecini ihmal etmeden okuduğu bir tarzdır ve gerçekten huşuyla dinlenecek bir tarzdır. Şimdi bunu biraz daha hani Kani Karaca üstadların, onlara da ben eleştiri yöneltmiş olmayayım, onlar üstadlarımız. Biraz daha klasik dönemdeki bu Hafız Burhan zamanı 40'ların, 50'lerin, 60'ların okuyuş tarzıyla, yani bizim tegani diyebileceğimiz tarzda bir örnek vereyim. Aynı ayet mesela.

0: Sadakallahu lazım. Bu da biraz şarkı formatına yakın. Gırtlağın namelerle daha bir ırgalanıp, daha bir
1: Zaten
0: muhriş.
1: genelde topluluk önünde bunlar
0: Yani şimdi bu okuyuş
1: okunuyor.
0: tarzını 50'lerde, 60'larda, 70'lerde dinleyen insanlar takdir etmiyor muydu? Etkilenmiyorlar mıydı? Etkileniyorlardı hiç şüphesiz. Ama bu İsmail Biçer hocamızın okuyuş tarzına kıyasen biraz teganniliğidir.
1: Eyvallah.
0: Teganniliğidir. Yani şarkıya yakın bir formattır. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Biz bunu terk edeceğiz. Biz bunu terk ediyoruz. Şimdi Arap okuyuşuna gelince Mustafa İsmail, Şeyh Mustafa İsmail inanılmaz rahat okur. Arap olduğu için zaten hançeresi, telaffuzu Arapçaya
1: O tavrı
0: tabii
1: gayet
0: ki
1: iyi
0: uygundur. Yani
1: yapıyor.
0: şimdi biz şimdi kalkıp da bir Arap üstadı Arapça harfleri telaffuzu yönünde tenkide kalkabilir miyiz? Yani bu haddimizi aşmak olur. Ama onlar biraz rahat okur. Bizim gibi böyle çok hassas bir talim şeyine riayet etmezler. Ederler
1: Evet.
0: de yani bu kadar sakin harflere hareke verme, aman şunu şöyle yapma bunu. Orada biraz rahat okurlar. O da insanı dinleyici de rahatlatır. Mesela bir ayet Mustafa İsmail, Şeyh Mustafa İsmail'den aklıma gelen bir ayet. Estağfirullah. Falan.

0: Sadakallahu lazım. Burada gırtlağın ve okurkenki o serbest formun neticesinde bizim dikkat ettiğimiz bazı telaffuz, bazı riayetler hafiften güme gider. Hmm. Hafiften. Mesela biz hukmen ve ilme, huk k'de kaçırmayız. Sakin harf. Ama o hukmen ve ilme, mesela ve ilme aynın lama cezimle yapışmasında bir iki gırtlak laması ifa eder. Bizde olsa bir dakika ya hop oraya sen yarım bir meditabi yapıştırdın, niye uzatıyorsun oraya oğlum der hocası talebesine. Öyle değil. Ve ilme bitti. Ve ilme. Bizde affedilmez böyle bir şey. Ama Mustafa İsmail o kadar güzel yakıştırır ki bu nameleri. Kimse kalkıp da onun zaten feyziyle, onun okuyuşuyla alır götürür insan. Yani yaşatır Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düşüşünü, oradaki akustiğiyle kelimeleri yaşatır yani. O Yusuf Aleyhisselam'ın hikayelerini okurken bize nameleriyle yaşatır. Ve ben bu serbestliği de seviyorum açıkçası. Yani burada aşırı milliyetçi ve şövenist olmanın bir anlamı yok.
1: Kesinlikle.
0: Biraz daha international, beynelmilel olmakta fayda vardır.
1: Belki aslında her birinde ayrı bir tat lezzet var, artı var diyebiliriz.
0: Ben bazen şunu yapıyorum yani, evet İsmail Biçer hocamızın okuduğu o okuyuş tavrı esas %70-80 ana sütunumuz, ana beden yapımız olsa bile ona tezyinat olarak hani bir yemeğin üzerine bir tatlanması için biraz kimyon, biraz karabiber, biraz acı biber
1: çeşitlendiririm.
0: Atılır ya. Onun gibi yani diyelim bir aşı şerifi yarısına kadar geldim veya üçte ikisini kat ettim İsmail Biçer hocamın tarzıyla. Enginden başladım, çıktım tizde, bayağı bir iki ayet okudum, tize doydum, doyurdum, ondan sonra rahatlamam lazım. Nihavent'e kaçıyorum. Nihavent'e kaçtığım zaman Nihavent'te biraz Arap lahnine kaçıyorum. Arap lahnini uyguluyorum. O kadar rahatlatıcı, o kadar hoş oluyor ki. Bunun adına sentez denir mesela. Niye olmasın? İslam'ın tavrıyla Arap sentezini, Arap okuyuş tarzını uygulamanın hiçbir mahsuru yok. Bu sentezde başarılı olmanın ve bu sentezi daha ayakları yere basar, daha profesyonel olarak uygulamanın en önemli şeylerinden bir tanesi de, çalışılması gereken kısımlarından bir tanesi de Arap musiki erbabını dinleyeceksiniz. Hı hı. Özellikle Ümmü Gülsüm, Fethiye Ahmet, Muhammed Abdülvehhab, Riyaz Üstünbati, efendime söyleyeyim, Ferit Atraş. O 1930'lar ile 60'lar arasını dinleyeceksiniz. Kesinlikle Arap okuyuşu ile Arap musikisi arasında birebir şey vardır. İletişim ve istifade vardır.
1: Eyvallah.
0: O oradan da name çeşitlendirmesi. Bizim sanat musikimizi de dinleyebilirsiniz. Tasavvuf musikimizi de dinleyebilirsiniz. Ama bunları sentezlediğimiz zaman çok daha hoş, çok daha güzel, aromalı, tatlı, manalı, işi de teganniye, şarkılaştırmaya, Kur'an satıcılığına, sanatçılığına vardırmadan menajerler tutarak efendim menajerimle görüşün, o size fiyatı söyler gibi bir takım Allah etmesin sapkınlıklara gitmeden ihlasla okumak lazım.
1: Hocam çok güzel özetlediniz. Programı da burada sonlandıralım. Size yine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Kırmadınız, vakit ayırdınız. Bu manada Allah razı olsun.
2: Bir de son olarak vedayı yaptıktan, kapanışı yaptıktan sonra bir tane de sizden şöyle güzel bir aşı şerif dinleyelim hocam.
1: Efendim bugün de sonuna geldik. Bir konu var programında. Kur'an'ı güzel okuma, şanına yakışır okuma nasıl olmalı? Bunu konuştuk. Kurra Hafız Saadettin Ekici hocamız bizimle birlikteydi. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Malcolm X, Malik El Şahbaz, 1925-1965. Amerika'da Statüko'nun ürettiği siyah düşmanlığa karşı asil bir duruş sergileyen Malcolm X'i hatırladığımız zaman beynimizden damarlarımıza yayılan bir hareketlilik söz konusu olur. Malcolm'u az çok tanıyan her insan hücrelerindeki bu anlık değişimi mutlaka fark etmiş, hatta fark etmekle kalmayıp Malcolm'un o derin bakışlarıyla yüzleştiğini hissetmiştir. İş dünyamı şöyle bir yokladığımda Malcolm beni neden bu kadar etkiliyor diye düşünürüm. Karşıma çıkan yüzlerce cevaptan bana en değerli gelen şudur. Onunla aynı dönemde yaşamamış, dolayısıyla bizzat onu görmemiş bir insan olarak sadece fotoğraflarında ve videolarında gözlemlediğim samimi ve bir o kadar keskin bakışları. Konuşma yaptığı yüzlerce toplantıda özgürlük manifestosu dillendirmesinin yanı sıra şehit edildikten sonra da geride tek kuruş miras bırakmaması dikkate değerdir. Özgürlük savunucularının arkalarında milyonlarca dolarlık servetler bırakarak fani aleme göçtüğü dünyamızda eline geçen paraları son kuruşuna kadar harcayan mücadeleci bir Malcolm X'in bu tavrını önemsiyorum. Şunu da belirtmekte fayda var. X'in bu tavrını önemsemek sermaye düşmanlığı yaptığımız anlamına gelmemeli. Bu durum Malcolm X'in özgürlük mücadelesini diğer özgürlük mücadelelerinden ayrı kıldığı için dikkatimi çekiyor. Çünkü samimiyet ancak bu kadar somutlaşabilir. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Amerikalı Müslümanların yaşam koşulları ve Amerika'daki Müslümanlar algısına dair kapsamlı açıklamalarda bulunan Kara Panterlerin efsanevi lideri Doğruba El Mücahit Bin Vaat'ı hatırlayacaksınız. Doğruba, Amerikan devletinin siyah vatandaşları yozlaştırmak için çeşitli faaliyetler yaptığını, özellikle hip-hop müzik ve popüler kültürün diğer araçlarının ürettiği starlar vasıtasıyla yozlaşmaya ivme kazandırdığını, bu bağlamda gençlerin düşünülemez hale getirildiğini ve sonuçta gençlerin toplumdan soyutlanarak pis işlere bulaşmak zorunda bırakıldığını söylemişti. Günümüz Amerika'sında hakim olan bu ideoloji, Malcolm X'in gençlik döneminde de revaçtaydı ve o zaman da siyah gençlerin hareket alanlarını daraltıyordu. Böyle bir ortamda yetişen Malcolm da gençliğinde bu akıntıya kapılmış, kurduğu çete ve yaptığı yasa dışı işlerle Statüko'nun bir parçası haline gelmişti. Yaptığı kanunsuz işlerden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen Malcolm X'in değişim süreci hapishanede başlamıştı. Kendi ifadesiyle hapishane onun için rahatça düşünebildiği bir okul olmuştu. Hapishane günlerinde arkadaşlık kurduğu, çok güzel konuşan ve sürekli kitap okuyan Bimbi isminde bir adam vardı. O, Malcolm'un hayatının şekillenmesinde başat rol oynadı. Malcolm bu dönemde hem geçmişinin ruhunda bıraktığı derin izleri silmeye çalışıyor hem de sürekli olarak kendini yeniliyordu. Özellikle hapishanenin kütüphanesinde bulunan bütün kitapları okudu. Vaktinin büyük bir bölümünü kütüphanede geçiren X hem okuyor, hem düşünüyor, hem de sorguluyordu. Bu anlamda onun en büyük aksiyonu zihninde gerçekleşmişti. Müslüman olan kardeşinin vesilesiyle İslam ile şereflenen Malcolm'un Eliya Muhammed'e tabi olması, aksiyonunun madde planına taşınmasıydı. Hapishanedeyken mektuplaştığı Siyah Müslümanlar Hareketi'nin lideri Eliya Muhammed'in tahliye edildikten sonra bir numaralı hatibi oldu. Etkileyici ve sağlam bir hitabeti vardı. Dolayısıyla kendisini dinleyenleri etkiliyor, ağzından çıkan her söz kabul görüyordu. Bununla birlikte Eliya yakınlığından dolayı hareket içerisinde düşmanları da çoğalıyordu. Ayrıca Malcolm İslam ile şereflenmiş fakat henüz İslam'ı tam anlamıyla idrak edememişti. Eliya'nın örgütlediği siyah ırkçı yaklaşım bir nevi Statüko'nun çatışmayı arzulayan ve teşvik eden yapısına hizmet ediyor. Eliya'nın yaydığı İslam'a dair yalan yanlış bilgiler de siyah Müslümanların zihinlerini kirletiyordu. Malcolm X ancak bir noktaya kadar sabredebildi. Kennedy suikasti sonrasında basına yaptığı bir açıklama yüzünden Eliya Muhammed tarafından kendisine konuşmama cezası verilmişti. Bu olaydan sonra Eliya ile arası açılan Malcolm'un kafasını Eliya hakkında ortaya atılan iddialar karıştırmaya başlamıştı. Malcolm X bu süreçte hacca gitti. Beyazları mutlak düşman olarak gören bu ideolojinin içinde yetişmişti. Fakat hacda yaşadıkları çok farklıydı. On binlerce beyaz Müslümanla bir arada Allah'a ibadet etmiş, birlikte oturup birlikte kalkmış, yiyeceklerini bile paylaşmıştı. Onun yabancısı olduğu İslam kardeşliği hakikati bulmasına yardımcı oldu. Hacda gördüklerini ve yaşadıklarını Mekke'den yazdığı mektupla Amerika'daki kardeşlerine iletti ve ismini de El-Hac Malik El-Şahbaz olarak değiştirdiğini söyledi. Malcolm X'in değişen görüşleri Amerika'da şok etkisi yaptı. Nitekim siyahların da beyazlarla bir arada yaşayabileceğinden bahsediyordu. Yaşanan bu gelişmeden sonra Malik El-Şahbaz, Eliyah Muhammed tarafından sözde dinden çıkarılarak cemaatten kovuldu. Geçmişine ikinci kez kalın bir çizgi çeken Malik El-Şahbaz, Amerika'ya döndüğünde Afrika-Amerika İslam Birliği'ni kurdu. Siyahlar ve beyazlar ayrım olmaksızın bu birliğe üye olabiliyordu. Malik El-Şahbaz artık İttihad-ı İslam'ı savunuyor, bütün dünyada İslam kardeşliği fikrine vurgu yapıyordu. Elbette ki bu görüşleri Statiko'nun hoşuna gitmedi. Ayrıca Eliyah Muhammed ve örgütü tarafından büyük tepki gördü. Artık eskiye nazaran daha çok düşmanı vardı. Çünkü düzenin temel direklerinin yanı başında hiç de azımsanmayacak büyüklükte bir dinamit patlamıştı. Ve şehadeti. 21 Şubat 1965 tarihinde konuşma yapacağı salonda herkes yerlerini almıştı. En ön sırada eşi ve çocukları oturuyordu. Konuşmasını yapmak için kürsüye geldi. Konuşmasına başladığı sırada salonda bir ses yankılandı. "Çek elini cebimden." Dikkatler o noktaya yöneldiği anda salonda bir gargaşa çıktı. Malik El-Şahbaz kardeşlerine sakin olmalarını telkin ederken silahlar ardı ardına patladı. Malik vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı onlarca kurşun yarası sonucunda şehit oldu. Şehadetinin üzerinden geçen 43 yıla rağmen Malcolm X'in aksiyonu kalplerdeki yerini koruyor. Nasıl ki Endülüs'ün yüreğimizde dinmeyen çağrışımları varsa, Malik El-Şahbaz'ın da başta özgürlük, Müslüman kardeşliği ve İslam Birliği olmak üzere günümüzde haddinden fazla ihtiyaç duyduğumuz, ruhumuzda derin izler bırakan çağrışımları var. Bir isim olmaktan ziyade Malcolm X tavrıyla, duruşuyla ve aksiyonuyla kalplerimizde ilelebet yaşayacak. Sadece o dönemin Amerikalı Müslümanlarına değil, bugünün ve geleceğin Müslümanlarının da kalplerine hitap eden söylemleri unutulmayacak. Bir taş at, bir taş daha at, bir şiir ateşle, bir yumruk yükselt, sesini yükselt, bir çocuk yetiştir, duvara bir slogan yaz, şehitleri an, bir hayal kur, tarihine sahip çık, sokaklara sahip çık, bir slogan at, bir tohum ek, bir ateş yak, terle, bir yara sar, bir dosta sevgi göster, hakikati söyle, arkanı kolla, gökyüzüne bak, iz bırakma, aklını kullan, işçilerden öğren, bir yoldaşa öğret, bir hücreyi ziyaret et, bir savaş esiri kurtar, kendi kalbini çal, parolayı aklında tut, bir füzeyi çalışmaz hale getir, bir fıkra anlat, bir plan yap, bir umut ışığı ol, ismini değiştir, bir teoriyi test et, bir dogmaya meydan oku, korkunu kullan, bir damla gözyaşı akıt, hainlerle hesaplaş, ağırlığını hakkıyla taşı, sevmek için mücadele et, sevdiğini söyle, sınır aş, sevdiğini bir daha söyle. Malcolm X, Malik El-Şahbaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.